0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
3: Cumartesi geceleri 1'de, Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neslihan Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahlığa Aynur'dan Der Hejiroke dinleyerek başladık. Şimdi Revşan var sırada. Aheman dinleyeceğiz. Ardından Jir grubuna kulak vereceğiz. Didem Zara dinleyeceğiz.

Sırada yine Revşan var ve Gule dinleyeceğiz. Hemen ona bağlı olarak Mehmet Atlı'ya kulak vereceğiz. Şınonino.

0: Apaçık Radyo.
1: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden Günaydın Bajar'dan O Git dinleyerek başladık. Yaklaş albümündendi. Şimdi Aynur'un Hevra albümüne uzanacağız ve Yar Meleke dinleyeceğiz.

Ve sabahların sonuna geldik. Kardeş Türküler ve Aynur ortaklığından Es Kevokim, Ben Güvercinim dinleyerek kapatıyoruz programı. Bahar albümünden de. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neslihan Yılmaz'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: These people are just threatening all of us with them, these dots. And she, that woman over there, she was charging them and it bit somebody right in the face.
2: The dog has blood in its nose and its mouth.
1: And she's still standing here threatening you.
2: Why are you letting her dog go out to the protesters? It's covered in blood.
3: Dünyanın dört bir yanında, aralarında Açık Radyo'nun da bulunduğu 1400'den fazla istasyon üzerinden izlenen bağımsız Demokrasi Now! Radyo ve televizyon programının çok ödüllü sunucu ve yapımcısı Amy Goodman mahkeme önüne çıkıyor. Goodman, Amerika Birleşik Devleti yerlilerinin kendi toprakları ve suları üzerinde inşa edilmek istenen Dakota Access petrol boru hattına karşı barışçıl direnişini haber yaptığı için hapse atılmak isteniyor. Güvenlikçilerin köpeklerle yerli aktivistlere saldırdığı anları yalnızca Demokrasi Now! İzledi ve özel haber yaptı. Bu haber Facebook'ta 14 milyon kereden fazla izlendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kanallarında ve internet gazetelerinde yeniden yayınlandı. Yayınlanışından 2 gün sonra bu gazetecilik faaliyetinden dolayı Goodman için savcılık celp kararı çıkarttı. Gerekçe özel mülke izinsiz girme suçu. Amy Goodman, Kuzey Dakota yetkililerine teslim oluyor ve gazetecilik suç olamaz şiarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde basın özgürlüğünü dünya önünde savunmaya hazırlanıyor.
4: Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 2 Ekim Cuma. Yıl 2026, ay 10, gün 275, Hızır 150.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 21, 1442 Rumi, Eylül 19.
0: Günün tarihi. 103 yıl önce bugün 2 Ekim 1923'te İşgal kuvvetleri Dolmabahçe rıhtımında törenle İstanbul'u gerçek sahiplerine teslim ederek ayrıldılar.
1: Ve 157 yıl önce bugün 2 Ekim 1869'da Hindistan'ın dini ve politik lideri Mahatma Gandhi doğdu.
0: Günün sözü. Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmaksa bu yüzden zordur. Aristoteles.
1: Günün malumatı. Ekim ayında. Çiçekler. İlkbahara ait çiçek tohumları özel yastıklara ya da basit sandıklara ekilerek üzerlerine geceleri örtü çekilir. Safran, yasemin, nergis, lale çiçekleri dikilir. Tekrar çelik alınır. Kasımpatı kümeleri meydana getirilir. Açıkta kışlayacak nazik fidanlar saman sapları ile örtülür. Bu ayda sümbül, zerrin ve lale gibi çiçek soğanları cam kavanozlarda suya konularak kök salıvermeleri için 1-2 hafta karanlık yerlerde bırakıldıktan sonra odalara süs olarak alınır.
0: Ekim ayında sebzeler, turpların son ekintisiyle birlikte ilkbahar salatalarının tohumu bu ayda toplanır. Bunlar kuytu ama güneşi bol yerlere dikilir, bir parmak kadar büyüyünce seyrekleştirilir. Kerevizlerin samanla örtülmesine bu ayda devam edilir. Karnabaharla lahanalar tekrar fideliklere dikilmelidir.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın sonuncu Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, hepinize günaydın diye derken açılış parçası olarak Rat Race, Bob Marley ve Wailers grubundan Sıçan Yarışı diye çevirebileceğimiz bir parçayı çaldık. Çok kabasın, ne biçim bir sıçan yarışının içindeyiz. Bazıları kanuna saygılıyım diyor, bazıları tamamen kanun dışı. Ne biçim bir yarışın içindeyiz diyor. Ben de bunu söylüyorum. Zaten kediler uzakta olunca o zaman fareler, sıçanlar oynar. Şiddet, siyasi şiddet bütün şehirlerimizi doldurur. Ben barış ve güvenlik olduğunu sandığınız, bildiğiniz, gördüğünüzü sandığınız anda ani bir yıkım getir. Bütün topluluğa güvensizlik gelir diyor. Tarihini unutma, kaderini bil. Suyun bol bulunduğu yerde ancak aptallar susamaya devam eder. Ama insan ırkını bir şey içinde görmek, bir fare savaşı içinde ya da fare yarışı ya da sıçan yarışı içinde görmek çok acı, ağır bir şey. Ama biz de bunun içindeyiz diye yakınan bir Rasta şarkısı çaldık. Bunu çalmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi de aslında bugünü Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabında yıllar önce tamamını neredeyse okumaya çalıştığımızda bugünü Dünya Şiddete Hayır Günü ilan etmişti. Oradan bir bölüm okuyalım şimdi. Ölüme sevdalı bu dünya diyor. Bugün Dünya Şiddete Hayır Günü'nde kesinlikle bir barış militanı olmayan General Dwight Eisenhower'ın bir cümlesini hatırlatmak faydalı olabilir. Eisenhower 1953'te silahlara en çok para harcayan bir ülkenin başkanı olarak şunu kabul etmişti. Şöyle demişti. Üretilen silahların her biri, suya bırakılan her savaş gemisi, atılan her mermi, yiyecek bir şeyi olmayan açlardan ve giyecek bir şeyi olmayan çıplaklardan çalınan paradır, demişti. Rat Race'i de onu hatırlayarak çaldık. Böyle de günaydın diyelim Eduardo Galeano'ya da. Evet, bir günün haberlerini şöyle kısaca özetleyebilecek olursak vahim durumlar var. Geçen yıl dünya denizlerinde rekor düzeyde sıcaklık, ısı aktarıldı. Okyanus suları daha sıcak, daha yüksek seviyede ve hayat için çok daha elverişsiz hale geliyor. Avrupa'nın Alpler bölgesinde de buzul erime rekorları patlıyor. İsviçre başta olmak üzere. Fosil yakıt kirlenmesiyle ısınan buzullar İsviçre'de 5 yılda %20 oranında, 5'te 1 oranında erimiş. El Niño kaynaklı orman yangınları da Endonezya'nın orangutan nüfusunu boğmaya başlamış durumda, feci haberler var. Türkiye'de ise gazetecilerin sosyal medya hesaplarına yönelik sansür dalgasına yenileri eklendi. Erişim engellerini belgeleyen platforma da erişim engeli getirildi. Soma'da da yeni bir maden faciası var. Son dakika haberlerinde 5 işçinin hayatını kaybettiği, göçük altında mahsur kalmışlardı. Onları kurtarma çalışmaları sürerken 5 işçi toplamda hayatını kaybetti. Yeni bir facia başladı. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama öncelikle tarihte bugüne bakalım.
1: 1892 yılında bugün Sultan II. Abdülhamid çay üretilmesi için Japonya'dan çay tohumu ve fidanı getirilmesine onay veriyor. Bu onayla birlikte Bursa'da çay bitkisi yetiştirmek için bazı girişimler olmuş ama sonuç başarısız kalmış. Bunun üzerine çay ekimi girişimleri uzun süreliğine rafa kaldırılıyor. Ta ki 1917'de botanik profesörü Ali Rıza Erten Batum'da yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı raporunda Batum'un iklim şartlarına benzerlik gösteren Doğu Karadeniz kıyılarında çay yetiştirilebileceğini yazmasına kadar. Savaş ortamında görmezden gelinen 1917'de yazıldığı için bu rapor savaş sonrasında değerlendirmeye alınıyor tekrar ve 1923'te Rize'ye çay, mandalina, portakal ve bambu ekimi yapılmış. Ziraat Umum Müfettişi Zihni Derin'in yönetiminde bir bahçe kültürleri istasyonu kuruluyor buraya ve bunlar deneniyor. Zihni Derin Rize'nin çay yetiştirmeye uygun olduğu görüşüne varmış ve Batum'dan fidan getirip halka dağıtmaya çalışıyor. Ancak bölge halkı bu yeni bitkiye hiç ilgi göstermemiş. Bunun üzerine Ankara'ya dönen Zihni Derin 1938'de yeniden Rize'ye gönderiliyor ve burada kurulan zirai teşkilatta çay organizatörü unvanıyla çay üretiminin yaygınlaşması için bir kez daha çaba gösteriyor. Böylece yüzyıllardır kahve diyarı olan Anadolu hızla çay tüketiminin yaygınlaşarak kahveyi ikinci plana attığı bir duruma geliyor. İnce belli bardağı, kırmızı desenli çay tabağı ve Türk tipi çaydanlığıyla şaşırtıcı derecede kısa sürede kendine ait bir kültür yaratan çay, bugün günde ortalama 240 milyon bardakla Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği durumundaymış.
0: Evet, çok ilginç veriler, istatistik veriler. 1968'de bugünse kavramsal sanatın öncülerinden Fransız Amerikalı ressam ve heykeltıraş Marcel Duchamp 81 yaşında hayatını kaybediyor. Sanat eserlerinin sanatçılar eliyle üretilmiş olması gerektiği yönündeki geleneksel görüşe karşı çıkıyor Duchamp. Ona göre arkasındaki fikir ve sanatçının motivasyonu eserin hangi malzemeden, kim tarafından ve nasıl yapıldığından daha önemli. Seri üretilen hazır nesneler, ready-made deniyor bunlara. Onlar bile onlara yüklenen anlamla birlikte pekala bir sanat eserine dönüştürülebilirdi. Duchamp bu anlayışın en meşhur örneklerinden birini 1917'de bir pisuarı baş aşağı çevirip altına da R.Mutt imzasını ya da atarak New York'taki Bağımsız Sanatçılar Topluluğu'nun sergisine gönderdiği Çeşme adlı eseriyle vermişti. Sergilenecek eserleri seçen komite tarafından yakışıksız bulunduğu, özgün olmadığı ve bir sanat eserini oluşturan şeylere saldırdığı için reddedilen Çeşme, 2004'te 500 sanat uzmanı tarafından modern sanatın en çok iz bırakan eseri seçilecekti. Bu da oldukça ilginç bir durum.
1: Evet.
0: Evet, duyurularımız var. Onları da verip haberlere geçebiliriz herhalde.
1: Evet, öncelikle konuğumuz olacak bugün Ecehan Baltan'ın haftanın iklim zirvesi köşesi bugün yok. Ecehan olmayacak. Onun yerine BİFED'i konuşacağız. Yani Bozcaada Uluslararası Ekoloji Belgeselleri Festivali. Onu konuşacağız. BİFED'den Petra Holzer ve Ethem Özgüven bizimle olacaklar. Hemen hemen her yıl olduğu gibi. Bir de duyurumuz var. 4 Ekim'de Filistin için eylemler gerçekleşilecek. Biliyorsunuz 7 Ekim'in ve hemen ardından başlayan Gazze soykırımının yıl dönümü geliyor ve her yıl
0: Pazar
1: dönümünde
0: günü, evet.
1: dünyanın dört bir yanında eylemler gerçekleşiyor. Hafta sonuna genelde denk geliyor bu eylemler. Tam 7 Ekim tarihinde yapılmayabiliyor. Bu sefer de öyle. 4 Ekim'de gerçekleşecek Filistin halkına yönelik soykırım saldırısı 3. yılında sürüyor. İsrail'e tam ambargo talebini yükseltmek üzere bölge halklarını ölüme sürükleyen işgal devletine karşı yürüyüşümüze herkesi çağırıyoruz diyor Filistin Eylem Komitesi. İstanbul'daki eylem 4 Ekim 15.00'da Taksim AKM önünden Dolmabahçe'ye olacak bu pazar.
0: Evet, son derece karışık, karmaşık bir dünyaya gözlerimizi tekrar açtık. Bugün de yine şeyle başlayabiliriz aslında. Soma'da maden ocağında göçük oldu. Son haberlerde 5 işçi için arama sürüyordu diyordu. 2 işçi sağ kurtarıldı deniyordu. Sonradan bir işçinin hayatını kaybettiği haberi geldi. Sonuçta da 5'e çıktı sayı. Soma'dan ikinci bir şeyden. 2015'teydi değil mi?
1: 2014 yılındaydı. Büyük facia
0: 2014
1: diyorsunuz
0: yılındaydı.
1: ama
0: 300.
1: tabii sonrasında da oldu Soma'da aslında. İkinci büyük değil yani. Soma'daki en büyük maden faciası, katliamı ya da 301 işçinin öldüğü 2014 yılındaydı. Karar Gazetesi'nde şöyle veriliyor: dün yaşananlar, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde saat 14 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından arama çalışmaları başlatılmıştı. Günün sonunda 5 işçi hayatını kaybetmiş. Evrensel Gazetesi daha ayrıntılı bir şekilde veriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yapmış. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığını söylemiş. Bu göçükten sonra 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir diyor. İlk belirlemelere göre 7 işçinin göçükten etkilendiği, 4 işçinin tahliye edildiği, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlenmişti demiş. Daha sonra bu ölü sayısı 5'e çıktı 2'den.

0: Mesela Eylül 2014'te bir maden işçisi vagonla direk arasına sıkışarak ölmüş. 2017 yılında aynı madende İsmail Kahraman isimli bir işçi gece vardiyasında kepçe altında ezilerek ölmüş. Nisan 2020'de yine bir iş kazası meydana geliyor. İmbat Madencilik'te 3 işçi hayatını kaybediyor. 2019'da yine bir maden işçisi aynı yerde bantı temizlerken araya sıkışarak hayatını kaybediyor. 2022'de yine bir kez daha bir başka işçi hayatını kaybediyor. Yani bu şekilde iş cinayetleriyle zaten bilinen bir yer. Bu
1: Evet,
0: sefer
1: yani
0: de
1: İmbat Madencilik'te daha önce iş cinayetleriyle gündeme gelmiş bir yer yani. Daha
0: evet.
1: 2014 katliamının yaşandığı ocağa yakın mesafede faaliyet gösteriyor, değil mi? Evet, bu.
0: Evet. Aynı zamanda aslında çok da karlı bir şirketmiş. Evrensel Gazetesi buna da yer veriyor. İmbat Madencilik 2023 yılında Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 416. sırada yer aldı diyor. Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar liralık net satışla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almış. Ancak pek vergi ödemiyormuş.
1: Evet, çok
0: İşin ilk
1: ilginç olan bir sonuçta bu. İlk 500 şirket arasına giriyor.
0: zarar açıklamış, evet.
1: Ama tek kuruş vergi vermediği gibi zarar açıklamış, öyle mi?
0: Evet, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,5 milyar lira faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar açıklamış. Bu ilk 500 sanayi şirket arasına giren İmbat Madencilik, 2024'te ise 6 milyar liralık üretimden net satış yapan şirket 649 milyon TL büyüklüğünde kar elde etmesine rağmen tek kuruş kurumlar vergisi ödemedi diyor. 2023'te ise çok az ödemiş, %25 olması gereken kurumlar vergisi yerine %4,8 oranında bir vergi ödedi diyor. Yani işçiler için gereken güvenlik tedbirlerini almıyor, doğru düzgün vergi vermiyor deniyor. En sonunda 5 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış bu ihmaller zinciri.
1: Evet, Soma Maden cinayetinin ardından da ortak talep diyor Biyanet'teki haberde de ihmal araştırılsın ve sorumlular hesap versin diyorlar yani. Bu da iki işçinin ölümünün ardından gelen talepte şimdi 5 oldu sayısı. Çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz herhalde. Öte yandan gene Biyanet'teki haberde de bu şeylerin devam ettiği, habersiz bırakılması durumunun fon meselelerinden her konuda büyük bir eksikliklerin gazetecilere de yeni sansür dalgasının olduğu ortaya çıkıyor. Yani Biyanet'teki habere göre Türkiye'de gazetecilerin sosyal medya hesaplarına yönelik sansür dalgasına yenilerinin eklendiği, Biyanet editörü Hikmet Adal'la gazeteciler Tuğçe Yılmaz, Onur Dalar, Furkan Karabay, Dinçer Gökçe ve Esra Tokat'ın ex hesaplarının erişime engellendiği haberi var. Yani son haftalarda fon krizi ve LGBTİ artı haberleriyle bağlantılı yüzlerce hesap hakkında benzer kararlar alınırken, tabii dün biraz üzerinde durma fırsatı da bulduğumuz gibi T24 haber sitesine de, haber mecrasına diyelim, erişime kapalı tutulduğu haberleri var. Son engellemeler Eylül ayı boyunca gazeteciler, haber kuruluşları, ekonomistler, akademisyenler, hak örgütleri ve LGBTİ artı örgütlerinin sosyal medya hesaplarını kapsayan erişim engeli kararlarının ardından geliyor. Yani fon krizi hakkında paylaşım yapan yüzlerce hesabın engellendiği vardı. İfade Özgürlüğü Derneği'nin, İFÖD'ün engelli web projesine göre 22 Eylül'de ekonomistler, gazeteciler ve finans alanında çalışan isimlerin de aralarında bulunduğu 194 ek hesabı sermaye piyasaları hakkında spekülasyon amaçlı paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla erişime engellenmiş. İşin çarpıcı bir yönü de engelli web projesine

0: O da engellenmiş durumda erişime. Yani engelleme sitesine engelleme gelmiş
1: Hani
0: durumda.
1: bunları takip eden, yani Türkiye'de nerelerin engellendiğini takip
0: Takip
1: eden
0: eden.
1: siteye de engelleme kararı gelmiş.
0: Evet, çok
1: Hani
0: tuhaf bir.
1: diğerlerine propaganda vesaire falan deniyor da buna niye
0: Ne
1: geliyor?
0: denecek?
1: Evet. İfade, ya
0: Yani
1: şey de tabii, İfade Özgürlüğü Derneği, onun sitesine böyle erişim engeli gelmesi çok manidar olmuş, evet.
0: evet, yani hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 12 milyon. 12 milyonun şeylerine, hesaplarına engel geliyor ve gerekçe nedir? Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesi. Engellemeler sonraki günlerde de devam etti. İFAD
1: Bu arada
0: 30.
1: 12 milyon takipçi sayıları bu engellenen hesapların. Yani 12
0: Evet.
1: milyon hesap engellenmedi. Onları takip edenler
0: Takip
1: sayısı.
0: edenler. Evet, doğru, pardon. Ve 147, en az 147 ex hesabının daha erişime engellendiğini de açıklamış İFÖD, İfade Özgürlüğü Derneği. Finans ve sermaye piyasaları alanında çalışanlar, işte ekonomistler, akademisyenler, yatırımcı ve avukatların bulunduğu bu hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 2,65 milyon. 2,5 milyondan fazla. İşte 28 Eylül'de Bizim TV ile gazeteciler ve avukatların da bulunduğu çok sayıda ex hesabına erişim engeli, en az 150 hesap hakkında erişim engeli güncellenen kayda göre, bu dalgada hesapların önemli bir bölümünde fon krizi, Narin Güran cinayeti ve Furkan hareketi hakkında paylaşımlar bulunuyormuş. Son dönemdeki erişim engellerinin bir diğer odağında da LGBTİ artı örgütleri, aktivistler ve LGBTİ artı haberciliği de bulunuyor. Sonradan da genişledi. 13 Eylül'de üniversite LGBTİ toplulukları bulundu. 32 ex hesabına daha erişim engeli. 14 Eylül'de Evrensel, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, MLSA erişime engellendi. Haziran ayında da hatırlanacağı üzere de LGBTİ artı haberleri yapan gazeteciler Yıldız Tar, Yusuf Çelik, Esra Ece Kutlu, Zilan Azad, Oğulcan Özgenç ve Nisan Çıra'nın yanı sıra TGS Kadın ve LGBTİ artı komisyonu ve Velbele'nin ex hesaplarına da erişim engeli getirilmişti. Son engellemelerden bir gün önce 30 Eylül'de de T24'ün internet sitesiyle 2 milyona yakın, 1,9 milyon takipçili ex hesabı da Türkiye'den erişime engellendi. Ailem güvende soruşturması kapsamında alındığı bir karar bu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin T24 erişim engelinin ardından okurlarını mobil uygulamasına ve alternatif erişim yollarına yönlendirdi. Evet, yoğun bir sansür dalgasının da hakim olduğu bir ortamdan bahsediyoruz doğrusu. Türkiye'deki diğer haberlere geçeceğiz ama öncelikle bu şeye bir daha dönelim. Şimdi dünyadaki çok önemli gelişmelerden bir tanesi iklim yıkımı konusunda. Dünya okyanuslarının rekor ısınmaya geldiği haberi vardı. Ajit Niranjan'ın Guardian'daki haberi. Bu tamamen rekor kıran bir şey. Öyle değil mi? 23
1: Evet.
0: zetajul.
1: Evet, bu geçen yıl dünya denizlerine aktarılan ısı, enerji miktarı. Yani bu tabii bizim için çok, yani böyle bir sayıdan ibaret ne anlama geldiğini yazıda açıklıyor. Bu durum okyanus sularının daha sıcak, daha yüksek seviyede ve yaşam için daha elverişsiz hale gelmesine neden oluyor demiş Arit Nijanyan. İnsanlığın o yıl kullandığı toplam enerjinin neredeyse 40 katıymış. 23
0: Evet, bu
1: zetajul.
0: inanılır gibi değil,
1: 8
0: bir
1: milyar
0: kıyaslama değil.
1: insanın kullandığı enerjinin 40 katı. Yani o
0: Evet.
1: kadar büyük bir enerji
0: Yani
1: girdiği.
0: muazzam bir termal enerji artışı bu ve bir de tabii yalnız sıcaklığın deniz canlıları üzerindeki büyük kalıcı hatta etkileri, öldürücü etkileri bir yana, bir de doğrudan doğruya deniz seviyesinin çok yüksek olmayan yerlerinde oturan küçük ada devleti ülkeleri için de tam bir daha da büyük bir tehlike. Çünkü onlar sular altında kalarak bütün topraklarını, bütün varlıklarını da kaybediyorlar. Bu tabii, bu yükselme, sıcaklığın yükselmesi onu da artırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesini de. Çok büyük bir faciadan bahsediyoruz yani. İşte
1: Evet,
0: COP30'un bir
1: zaten
0: öncesi bunun konuşulması lazım.
1: bu okyanuslardaki ısı birikmesi meselesinin bir sonucu olarak da zaten Süper El Niño şu anda etkisini göstermeye başladı. Ancak giderek de bir daha fazla hissedeceğiz önümüzdeki aylarda.
0: Evet, bir de bununla ilgili daha da inanılması güç gelen insana bir haber daha verelim. Yani Alice Harikalar Diyarında da değil, George Orwell dünyası aslında tamamen. Yani ilk Açık Gazete'nin ilk haberi de kayak mevsimi başladı diye bir espriyle başlamıştı Açık Radyo'nun yayına
1: Evet.
0: geçtiğinde. Şimdi onu bir daha hatırlamakta fayda var. Çok garip, gülünç gelmişti Cem Madra'nın sözleri, ama şimdi çok anlamlı geliyor. Çünkü gene Guardian'daki bir habere göre, 1 Ekim tarihli habere göre, büyük bir buzulların erimesinde muazzam bir patlama denen, infilak diyebileceğimiz bir durum var erime oranlarında. Ve son 5 yıl içinde İsviçre'deki Alpler'deki buzulların %20'sini kaybetmiş İsviçre, ve yani dünyada tabii kaybetmiş oluyor. Yani neredeyse 5'te biri gitmiş son 5 yıl içinde. Bu
1: Bir
0: tabii...
1: ara naylon poşet geliyorlardı biliyorsunuz o buzulları korumaya çalışmak için. Pek işe yaramamış o zaman bundan.
0: Evet, muşamba diyordum ben onlara.
1: Şama.
0: Beyaz muşamba geri yansıtsın diye ışıkları. Üzerinde de çok durduğumuz bir şeydi. Felaket bir durum yani. Bilim insanları bunun çok Gris buzulunun mesela Eylül'de ziyaretine gitmiş bilim insanları ve yani %99'unu kaybetmiş 20 yıl içinde bütün buzlarının. Yani tamamen bir uzay manzarası, aydan bir manzara gibi olduğunu söylüyor. Bu konuda önemli çalışmalar yapan bir bilim insanı, Meteo Suisse'de de analizleri yayınlanan birisi, Hüs diye bir tanesi. Bugünlerde gördüğümüz bu erime oranları tam bir patlamadır ve buzulların yok oluşuna giden hızlı bir şey ve gerçekten paramparça oluyorlar demiş. Buna inanması bile güç, ama böyle.
1: Eriyen buzullar için çöl demiş bu arada bilim insanı Matthias Hüs. Geçen hafta bir tanesini ziyaret ettim diyor eriyen buzullardan bir
0: Evet.
1: tanesini. Sadece birkaç yıl önce büyük bir buz tabakası vardı. Şimdi ay yüzeyini andıran bir manzaradaydık diyor. Bu eski buz bloklarının dağınık halde durduğu ve sıcak kayaların üzerinde eridiği bir kaya çölü haline gelmiş durumda diye şey yapmış.
0: Tamamen bilim kurgu gibi yani,
1: Evet.
0: korku filmin gibi bir şey böyle. Yani Plattalbafirn diye okunuyor herhalde. Ve daha Eylül'de bile daha bir miktar kapsamaktaydı, ama şimdi bu Eylül sonunda yapılan gözlemleri gereği 20 yıl içinde %99'unu kaybetmiş buzullar kapsamı. Hakikaten tamamen bir şey gibi, uzay filmi gibi yani. Ve bir de son bir cümlelik bir haber ekleyelim. Avrupa'nın en büyük kömür finansçılarının, Birleşik Krallık, İngiltere ve Birleşik Krallık bankaları olduğu da ortaya çıkmış yeni bir araştırmada. Böyle gidiyoruz. Yani Barclays ve HSBC başı çekiyormuş. Yani bankalar 8,3 milyar kömür finanse etmişler son 4 yıl içinde. Ne diyeceğim?
1: Belki Soma'daki şirkete de vermişlerdir.
0: Belki de o.
1: Bakmak lazım.
0: Bakmak lazım,
1: Çünkü
0: evet abi.
1: bankaların ciddi bir kısmı çekildi fosil yakıt. Özellikle kömür işletmelerine, yatırımlarına kredi vermiyorlar. Bunu ilan ediyorlardı. Gerçi alttan alta yapanlar da çok oluyor ama gene de bu iki İngiliz banka devam ediyormuş açıkçası destek vermeye.
0: Evet, 1984 hikayelerine de devam etmeye çalışacağız. Biraz ara verelim, hemen arkasından konuşalım. Yani şiddet dalgalarının ve 1984 dünyasının nasıl yaşandığına ilişkin birkaç haberimiz daha olacak. Ara.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
3: Reklamlar bitti.
6: Günaydın İzel, merhabalar.
7: Günaydın Sayın Hocam. Günaydın.
6: Günaydın.
7: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
0: Kadın da en
8: eşi de. Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bulunur.
7: Duydunuz mu?
1: Evet, duyduk. Tamam.
0: İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
7: İnanın, inanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
0: Bu programa son veriyor.
7: Evet, kapatıyor muyuz?
4: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
0: Evet, Açık Gazetesi, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-5 dakika geçiyor. Hatta 6 şu anda. Açık Gazeteciler olarak beraberiz. Neyle devam edelim?
1: İklim krizine dair haberleri vermiştik. Ancak bir de bunun özellikle siz özet kısmında söylemiştiniz. Hayvanlar üzerindeki
0: evet,
1: etkisi
0: hayvanlar
1: var.
0: Ve
1: Çok
0: insanlar.
1: kısaca. Evet, orangutan popülasyonunu da yakından etkiliyor iklim krizi. Neden diyecek olursanız, orman yangınları yaşanıyor. Endonezya'da bu yıl çok büyük orman yangınları yaşamıştı. Ülke, yine Guardian'dan bir haber bu. Ülke palmiye ya da kağıt hamuru plantasyonları için arazi açmak amacıyla sık sık yangınlar, yapay yangınların çıkmasıyla gündemde. Ama aynı zamanda iklim krizi de tabii daha fazla yangının çıkmasına sebep oluyor. Bundan da orangutanlar etkileniyormuş. Olağanüstü şiddetli bir El Niño'nun ortaya çıkması özellikle kurak hava koşullarına yol açarak yangınların Sumatra, Kalimantan, yani Endonezya'nın Borneo kısmıymış bu da, ve Papua'nın bazı bölgelerine hızla yayılmasına neden oluyor denmiş. El Niño'dan birincil derecede etkilenenler şu anda Endonezya ve orangutanlar. Yangınlar yer altında için için yandığından dolayı söndürülmesi son derece zor diyor haber.
0: Evet, ve yani oranlara da bakıldığı zaman Rebecca Ratcliffe'in haberinde, Guardian'da orangutan nüfusunun yüzde toplu orangutan nüfusunun %52'si ni besleyen habitat yangınların etkisi altındaymış.
1: Evet.
0: Bu tam bir facia yani.
1: Evet, tabii nesli tükenmekte olan çok sayıda başka hayvan da yine
0: var,
1: aynı
0: tabii.
1: bölgede yaşadıkları için onlar da kırmızı listedeymiş. Yangınlardan etkileniyorlarmış. 5 gibon türünün yaşam alanlarına da bu yangınlar, orman yangınları yayıldı deniyor. 21 Sumatra fili yaşam alanında 4500 yangın tespit edilmiş. Bu şekilde sürekli olarak yangınlar çıkıyor.
0: Evet, ve 80 gündür yağmur falan olmadı diyorlar ve her şey kurudu ve yandı diye konuşuyor bazı bilim insanları da. Batı Kalimantan Doğal Kaynaklar Koruma Kurulu'ndan bahsediyoruz. Yani artık ne yaprak var ne şey var, herhangi bir meyve var. Yani yiyecekleri hiçbir şey yok diye ve hayvanları şey veriyorlarmış, sakinleştirici yapıyor, iğne yapıyorlar. Bazen yani iğne ateşliyorlar 30 metreden ağaçlara mesela ve böyle altında da 10 kişi kadarlık bir ekip de hayvanı düşerken tutmak için ağ kuruyorlar. Yani 70 kilo falan tutuyorlar. Bazı anne orangutanlar çocuklarını kucaklarında tutarak atlıyorlarmış falan böyle. Yani inanılmaz bir durumdan bahsediyoruz.
1: Evet, çok acayip, evet.
0: Ama bu da böyle işte.
1: Evet, buradan Orwellian dünyadan devam edelim mi?
0: Evet, edelim.
1: Common Dreams'te çok ilginç bir haber var. Dikkatleri çeken bir söyleşiye yer vermiş Stephen Prager. Tabii ki Donald Trump bu cümleleri kuran kişi. İran'ı yok ederek dünyaya barışı getirdim demiş. Yazıda, Common Dreams'teki yazıda Donald Trump için, Başkan Donald Trump için savaş barıştır cümlesiyle başlıyor. Orwellian bir gönderme. O 1984 romanının cümlelerinden bir tanesiydi. Savaş barıştır.
0: Evet, yani Time dergisi de mülakat yapmış değil mi kendisiyle?
1: Evet, zaten ona söylüyor. Evet.
0: Evet. Amerikan halkının yanlış anlamış olması ihtimali var mı diye sormuşlar Time'dan. Yani bunu 4 ila 6 hafta içinde yok edeceğiz demişti Deniz, ne demek bu filan diye. Yok, basın onu biraz fazla besledi. Biz Vietnam'da 21 yıl kalmıştık. Afganistan'da pek çok yıl, Kore'de de birçok yıl. Dolayısıyla abartmış sayılmayız diyor, değil mi? Ben burada 6 aydır buradayım ve onların nükleer kapasitesini tamamen imha ettim diyor. Ama ondan sonrası acayip devam etmiş yani.
1: Time dergisi röportaj yapıyor işte Perşembe günü, dün yani, Donald Trump'la ve özellikle seçim öncesinde söylediği, kendisini barış elçisi olarak tanımladığı konuşmalara hatırlatmışlar. Ardından da İran'a yönelik topyekün yok etme, yani annihilation kavramını kullanmasından da bahsediyorlar. Bu ikisinin nasıl birbiriyle bağdaştığı konusunda sorular yöneltmişler Donald Trump'a. Şöyle diyorlar, daha önce de bu tehdidin, yani İran'ı yok etme, topyekün yok etme tehdidinin çeşitli versiyonlarını dile getirmiştiniz. Kendinizi barış başkanı olarak da nitelendirmişsiniz diyorlar. Barış başkanı nasıl olur da bütün bir halkın yok edilmesini talep edebilir? Alenen bunu soruyorlar. Donald Trump da diyor ki, çünkü İran'ı yok ederek dünyada barışı sağladık. İran varken barışın sağlanabileceğini sanmıyorum demiş. Muhabirler de bunun üzerine soruyu netleştirmek için bir daha sormuşlar. Özellikle hükümetten, İslam Cumhuriyeti rejiminden mi bahsediyorsunuz? Yoksa insanları da mı kastediyorsunuz? Masum insanlar ne olacak diye sormuşlar devamında sorunun. Trump burada Common Dreams'in vurgusu da güzel. Net bir cevap vermedi diyor bu soruya. İnsanları da kastediyor musunuz sorusuna. Bunun yerine hükümet karşıtı gösterilere yönelik baskılara atıfta bulunmuş. İran hükümetini son birkaç ayda 75 bin kişiyi öldürmekle suçlamış. Bununla
0: Evet.
1: yetinmiş yani. Buna
0: Yani
1: karşılık 90 milyonu öldürmekten söz ediyor
0: evet,
1: yani.
0: 90
1: 75 bine
0: küsur
1: az bulmuş
0: milyonu
1: diye anlıyorum ben.
0: evet yani tamamen imha kelimesini de kullanmış. Yani biz İran'ı imha ederek barışı yarattık diyor.
1: Evet.
0: Time dergisine yani Stephen Prager etraflıca ele almış Common Dreams'de bunu. Ne diyeceğimi kesinlikle bilemediğim durumlardan bir tanesi. Devam edelim.
1: Evet, bu arada Donald Trump İran'ı imha etme yolunda yeni bir uçak gemisini daha Orta Doğu'ya göndermiş. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi de bölgeye yani üçüncü uçak gemisi de bölgeye gönderilmiş durumda. Amerikalı yetkililere göre Pentagon bölgeye 9 bin ila 10 bin arasında ek asker de gönderiyormuş.
0: Evet, hayır.
1: Dolayısıyla 3
0: Evet.
1: Kasım deniyordu işte ara seçimleri. Hala anlaşma da zaten sağlanabilmiş değil. Donald Trump İran'ın son teklifini reddetti. Ara seçimlerden sonra barış olacak diyordu. Bir süreden sonra ara seçimlerden sonra savaş olacak diyor. Zaten savaş da barış olduğuna göre değişen bir şey olmuyor. Böyle bir gelişme var.
0: Evet abi, tam bu Orwellian durumlar giderek yoğunlaşarak devam ederken bir de şeyi de eklemeyi unutmayalım. Tennessee'de Krista Pike diye bir cinayet sorumlusu bir 18 yaşında iken bir cinayetin işlenmesinde katkısı olduğu söylenen bir kadının bunca yıl sonra Krista Pike'ın idamına engel olunamadı. Kendisinin çok çeşitli hastalıkları, bozuklukları falan olduğu da biliniyor. Ama Krista Pike'ın idamına karar verildi Tennessee'de ve kabul edilmedi şeyi. Çeşitli defalar tecavüze de uğramış çocukluğu, ta küçücük bir çocukken başlayan tecavüzlerle şeyi de bozuk olan bir kadından bahsediyoruz. Küçük bir çocukken iki hatta üç defa ayrı tecavüze uğramış olan birisi. Neyse ondan sonra 18 yaşındayken bir cinayete katıldığı için öldürmeye kalkmışlar. İptali isteniyordu, olmadı ve yine yapılmış sakinleştirici diye bir maddeyle yapıyorlar işte adını da şimdi tam bulamadım. Ölümcül iğne yaparak fakat uykuya dalmış ondan sonra da horlamaya başlamış böyle ve kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yani son derece garip şeyler oluyor. Yani 40 dakika idamdan sonra, idam girişiminden sonra 40 dakika kadar hala nefes aldığı hatta horladığı görünce ölümcül şeyden iki kat verilmiş bir ilaçtan neyse onun adı drug işte ve hemen öldürülmesi
1: Zehir.
0: zehir bekleniyordu ama olmamış. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyor. 50 yaşında kendisi ve kişilik bozuklukları falan olmasına rağmen asla hücre hapsinden vazgeçmiyorlar. Ama şimdi ne olacağı ayrı bir tartışma konusu olarak devam ediyor. Biraz geri adım atmış galiba. 200 yıldan beri ilk defa bir kadını idam etme talebi vardı Tennessee'nin. Ondan vazgeçiyorlar mı, vazgeçmiyorlar mı bilinmiyor. Ondan önceki idam edilen kadınlar da köleymiş tabii. Bu ilk defa bir beyaz kadın oluyor. Neyse bunu da geçelim. Haberlere
1: Evet.
0: devam edelim.
1: Evet, buradan Fransa'ya geçelim isterseniz. Lise isyanları devam ediyor. Sürekli olarak gözaltına alınan liseli yani 15-18 yaş arası gençlerin sayısı da artıyor. Dün aslında başlangıçta 625 kişiye yükseldi denmişti. Sabah saatlerindeydi bu. Akşamı bulduğumuzda Guardian gazetesi 3000 lise öğrencisi İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre gözaltına alındı demiş. Bunların sadece 2000'i dün gerçekleşmiş. Öncesinde 1000'e yakın öğrenci gözaltına alınmışken 2000 kişi dünkü eylemlerde gözaltına alınıyor. Özellikle eğitim sistemine karşı öğrenciler isyan başlatmış durumdalar. Yaklaşık polis örgütü ülke genelindeki liselerin önünde yaklaşık 900 gösteri, barikat ve ilgili olayın yaşandığını duyurmuş. 160 kadar liseyi okulun kapatıldığını belirtmişler. Eylemler sebebiyle ayrıca Paris ve Marsilya'da üniversitelere sıçramış eylemler 30 üniversite kampüsüne erişim barikatlar kurulmuş. Dolayısıyla girilemiyormuş öğrenciler yani barikat kurmak
0: Yaklaşık
1: zorundalar.
0: 900 sayısı değil mi? Yani gösterilerin, ablukaların ve benzeri
1: Evet.
0: olayların çok yüksek liselerin etrafında bütün ülkede, yani yalnız Paris'te değil her tarafta, yani giderek büyüyen bir lise öğrencileri isyanından
1: Evet,
0: bahsediyoruz. Çok
1: Paris ve
0: ilginç.
1: Marsilya üniversitelere sıçrayan yerler, diğer
0: Evet.
1: bütün ülke genelinde liselerde yaşanıyor. 3000 liseli polis tarafından gözaltına alınmış durumda. Böyle gitmez diye feryat ediyor Fransa hükümeti. Okulların
0: Yaşları da 15 ile 18 arası. Çok
1: tabii
0: acayip
1: liseliler.
0: yani. Evet.
1: Şiddet eylemleri diye veriyor. Yani hükümetin temel şeyi bu. Polise saldırıyorlar, polisimize saldırıyorlar. İşte molotof atıyorlar, taş atıyorlar vesaire falan diyor. Gençlerse geleceksizlikten yakınıyorlar.
0: Evet, bütün yani katiyen dershanelerden çıkılamadığı, hayat hiçbir şey yaşanamadığını söylüyorlar. Bisikletleri, trotinetleri falan yakıyorlar. Ama yani ne olacağı bilinmiyor. Nasıl gelişeceğini takip etmeye çalışacağız tabii. Çok
1: Evet.
0: büyük bir yükselen bir dalga. Evet, kalan vaktimizde de aslında şeye dönelim değil mi? Türkiye'deki bu öncelikle Mersin operasyonu için Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tepki göstermiş olduğunu belirtelim. Özgür Özel'in Medyascope'da bir haber vardı. Özgecan Özgenç imzalı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne dönük operasyonun ardından mutlak butlanla göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ikiyüzlü tavır almakla suçlamış. Meclisin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış Özgür Özel. Bizim arkadaşlarımız operasyona uğradığında arınma, arınma diyenlerin, ben partide kalacağım diyen bir belediye başkanına aynı şey yapıldığında heyet görevlendirmeleri ve buna tepki gösteren yaklaşımları ikiyüzlülüğün dik alasıdır demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla ayrıca da fon krizinin üstünü örtmeye çalıştığını da ileri sürmüş Özel. Bu operasyonun, Mersin operasyonunun, yani güneyden gelen bu sis ve örtünün fon krizinin üstünü örteceğini umuyorlar. Yani bu açıdan operasyonun yapılış zamanı da, şekli de ve bir şehirde 3 belediye başkanına birden yapılmış olması da fevkalade manidardır, anlamlıdır. Bir kere bunu açıkça ortaya koyalım demiş. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kadrolarının utanması, sıkılması kalmamış. Ağır damarları çatlamış arkadaşlar. Siyaseten ağır damarları kökünden çatlamış diyor ve Hakan Şükür, futbolcu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilip milletvekili olarak istifa ettiğinde, bir milletvekilinin ya da belediye başkanının bir partiden seçilip istifa ediyorsa, namusu varsa milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir diyordu Erdoğan diyor. Şimdi milletvekillerine teker teker rozet takmanın ve belediye başkanlarına daha yolda, herkesin gözü önünde, canlı yayında, geleceksen bize gel, müsaitiz demeyle övünüyor. Ar damarları çatlamış, utanma kalmamış. Kendisi söylüyordu, bir partiden seçildiysen, o partiden istifa ediyorsan görevinden de istifa et diye demiş. Medyascope'un T24'ün kapatılmasına ilişkin sorusuna da, Türkiye siyasi tarihi, hukuk tarihi ve basın tarihi açısından utanç verici bir iş diyor. T24 gazetecilik ahlakına sahip mesleklerini yapmak isteyen pek çoğu diğer alanlarda da mesleklerini yaparken doğruları yaptı, mesleğini iyi yaptı diye işsiz kalmış ama onuruyla, kendi emekleriyle, çabalarıyla gazetecilik yapan kişilerdir. T24'ün objektif haberciliğinden kimsenin bir şüphesi yoktur. T24 ne bir siyasi tutum ne bir pozisyon değil, siyasette ne oluyorsa onu yansıtmaya çalışan bir haber kanalıdır. Buraya sadece kendilerine özel bir gündem yaratmak, bir şeytan bulmak, o şeytana karşı kendi arkalarına bir grup toplama peşinde olanların T24'ün objektif haberciliğini cezalandırmaları ve T24'ün basın tutumunu, basındaki doğru pozisyondaki duruşlarını cezalandırmalarını kabul etmiyoruz. İlk fırsatta dayanışma ziyaretinde bulunacağım demişti. Ankara bürosuna da ziyarette bulundu zaten. DEM Parti de aynı şekilde şey yaptı değil mi?
1: Neyden bahsettiniz? Şu an kaçırdım Ömer Bey.
0: Ankara bürosuna T24'ün ziyarette bulundu.
1: Evet tabii. Evet, DEM Parti'den de ziyaret olmuştu.
0: Evet. Oradan nasıl devam edelim?
1: İsterseniz parlamento açılışına geçelim. Evet. Çünkü dün 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden açıldı. Yeni yasama yılı başlamış oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula gelerek konuşma yaptı. Hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem de Erdoğan konuşma yaptılar. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında protestolar vardı. Erdoğan salona girdiğinde yeni parti milletvekilleri önce ayağa kalkmamışlar. Ardından da o konuşmaya başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldiğinde Özgür Özel ve yeni parti milletvekilleri genel kurul salonunu terk ederek tepkilerini gösteriyorlar. Yeni partililer salondan çıkarken de AKP milletvekilleri ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı coşkuyla evet alkışlamış. Onların eksikliğini herhalde kapatmak için. Ondan sonra Özgür Özel açıklama yapıyor. Ana muhalefet partisi olarak meclisin açılışına katıldık. Meclis başkanının konuşmasını dinledik. İstiklal Marşı'nı okuduk ama ondan sonra da ayrıldık diyor. Mersin işte belediyesine yönelik operasyonu hatırlatmış. Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp partinin genel başkanını, yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan birisini, Cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini, daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok diye açıkladı bu protestoyu da.
0: Evet, bayağı ilginç bir gelişmeler zinciri de yani görülüyor.
1: Bu arada tabii hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelmezden önce Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı konuşma yapmıştı. O sırada da protestolar oldu aslında. Anayasa Mahkemesi'nin birden fazla hak ihlali kararı verdiği tutuklu milletvekili Can Atalay açlık grevine başladığını, 24 saatlik açlık grevine başladığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı milletvekilleri de Can Atalay dövizleri kaldırdılar.
0: Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreninde evet. Can Atalay dövizleri açıyorlar. Ve o bıçak kemiğe dayandı demişti değil mi? Öyle bir 24 saatlik açlık grevine gideceğini söylemişti.
1: Evet.
0: Peki şeyle ilgili son olarak fon skandalıyla ilgili gelişmelerden bir şey var mı?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii kürsüde hemen her konuya değinen açıklamalarda bulundu. Fon sorununun iktisadi tehdide dönüşmesine izin vermeyeceğiz diyor açılış töreninde yaptığı, yani açılışta yaptığı konuşmada. Uzunca bir tabii konuşma yapmış. Hemen her konuya değiniyor. Fon soruşturması konusunda ekonomide bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık dedi diye diyor öncesinde. Sonra fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkar sorununun da üstesinden geliyoruz. Hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeye bu meseleyi yedirmemeye çalışıyoruz demiş. Bu haberde de çeşitli bu cümle düşüklükleri var ama hızlıca girildiğini tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz demiş.
0: Evet, bir de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir açıklama var. Fon ve fon dolandırıcılığı bağlantılı hisselerden haksız kazanç sağlayanlara da pişmanlık çağrısında bulunmuş. Tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışlarında fahiş yani bir aşırı kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin taleplerinin karşılanabilmesi için isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurmuş. Yani pişmanlık, nedamet çağrısı yapılmış. Bakalım ne olacak. Bir de son haber var benim elimizde yani Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Ha Leylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanmış. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edilmiş.
1: Müstehcenlik deniyordu Ha Leylim şarkısı. Bir evlilik düğününde geçiyordu ve orada dans eden de iki erkek vardı. Bunun üzerinden müstehcenlik deniyordu. Şimdi iddianame hazırlanmış. Mabel Matiz'e müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme suçlaması yöneltilmiş. Sebebi ise klipte iki erkeğin dans ediyor olmalarıymış.
0: Söyleyecek başka sözüm yok. Bitirelim bir
1: Peki.
0: bölümü ama öbür tarafa geçelim.
3: Açık Gazete.
2: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
9: Apaçık Radyo.
3: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
10: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Günaydın Çiçek, merhabalar.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugün neyi ele alıyoruz?
1: Bugün nafakadan bahsedeceğiz. Çünkü nafaka tartışmalarıyla ilgili bir gelişme oldu bu hafta. Hatırlarsanız Haziran ayında Anayasa Mahkemesi bir nafaka kararı vermişti. Yasada süresiz olarak tanımlanan nafaka hakkının süreli olmasına karar vermişti diye özetleyebiliriz aslında. Bu kararın gerekçesi bu hafta resmi gazetede yayınlandı 2 gün önce. Tabii birçok tepki de geldi kadın derneklerinden bu karara. Bugün bundan bahsedeceğiz. Şimdi nafaka konusunu aslında sık sık konuştuk, yani çok konuştuk bu açık
0: Evet.
1: gazetede. Çünkü 2015'ten beri aslında siyaset gündeminde olan bir konu bu. En son da baktım açık gazetede 12 Haziran'da konuşmuşuz. İşte 2015'ten bugüne hani nasıl tartışmalar olmuş bu konularda onu konuşmuşuz. Merak edenler Apaçık Radyo'nun yenilenmiş aplikasyonundan ya da web sitesinden ya da muhtelif platformlardan 12 Haziran bölümüne bakabilirler o kısımlar için. Şimdi gerekçe açıklanmış dedim. Yani Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi açıklanmış dedim. Şimdi ne olmuştu? Kısaca onu da hatırlatayım. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üstüne nafakayı değerlendirmişti. Nafaka maddesini yasadaki değerlendirmişti Anayasa Mahkemesi. Ve 4 Haziran'da işte bir karar vermişti. Ve işte bu süresiz ibaresinin iptaline karar vermişti nafaka ile ilgili maddede. Şimdi Anadolu Ajansı haberinden okuyarak aktaracağım gerekçesi neymiş Anayasa Mahkemesi'nin, onu öğrenmiş olduk bu hafta. Şimdi mahkeme mevcut nafaka uygulamasının nafaka borçlusu tarafa süresiz olarak ödeme yükümlülüğü getirdiğini ve bunun işte taraflardan biri aleyhine, yani nafaka ödeyen aleyhine ölçüsüz sonuçlara neden olduğunu söylüyor kararda. Ve diyor ki yapılacak düzenlemelerin her iki tarafın menfaatlerini mümkün olduğunca dengelemesi gerekiyor demiş mahkeme. Ve demiş ki işte nafaka yükümlüsü ile yoksulluğa düşen eşin karşılıklı menfaatlerinin devletin anayasanın 5. ve 17. maddelerinden kaynaklanan pozitif yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir demiş. Yani değiştirme gerekçesi olarak bunları sıralamış. Şimdi nedir madde 5 ve madde 17 diye baktım hemen tabii. İşte madde 5 devletin temel amaç ve görevleri maddesi aslında. Yani buradaki herhalde şeyi kastediyor bu maddedeki, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekleri şartları hazırlamaya çalışmaktadır devlet diyor anayasa. Bunu
0: Evet,
1: kastediyor.
0: Çiçek pardon araya girip bir
1: Tabii.
0: şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Nafaka derken defalarca konuştuk ama gene de
1: Tabii.
0: kaçırmış olabilecek dinleyicilerimiz açısından. Yani Türk Medeni Kanunu kapsamında boşanma, ayrılık veya yasal yükümlülük hallerinde mahkeme kararıyla bir kişinin diğerine ödediği düzenli maddi desteğe deniyor.
1: Tabii.
0: Hukuki tanımı bu. Ben çok ciddi bir tartışma konusu olmaya her zaman devam ediyordu.
1: Evet, yani yoksulluğa düşen tarafa ödenen diyelim ödemeye deniyor. Bir de tabii iştirak nafakası da var, onu da açıklayayım. O da işte bu iki tarafın ortak çocukları için ödenen nafakaya deniyor. Ama
0: Evet.
1: işte hem iştirak nafakasının hem de diğer yoksulluk nafakasının ödenmesiyle ilgili mevcut olarak yani çok ciddi sorunlar var. Hani sadece işte eşlerine olan nafakayı değil, iştirak nafakasını da çocuk için olan nafakayı da erkekler genelde ödemiyor. Bu nafaka mağdurları diyen grupların da ödemediği nafakalar arasında iştirak nafakaları da ciddi anlamda var. Bunu böyle de açıklayalım. Şimdi bunun süresiz olması iptal oldu demiştik. Bunun gerekçelerini anlatıyordum. Karardaki AYM gerekçelerini, Anayasa Mahkemesi gerekçelerini. Şimdi Anayasa Mahkemesi işte Anayasa'nın 5. ve 17. maddelerini ileri sürmüş dedim gerekçe olarak bir de. İşte 5. madde devletin temel amaç ve görevleri, yani devletin insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama yükümlülüğünde olmasından bahsetmişler. Bir de kişinin dokunulmazlığı ve maddi manevi varlığı 17. maddede. Yani böyle çok doğrudan bağlantı kurulabilecek maddeler gibi gelmedi bana okurken açıkçası. Mahkeme nasıl kurmuş bu bağlantıyı? Kişinin şöyle diyor, tırnak içinde aktarıyorum. Kişinin maddi ve manevi varlığının korunması, geliştirilmesi hakkı bağlamında devletin pozitif yükümlülüğü incelenirken, boşanmada evliliğin süresi, eşlerin yaşı ve sağlık durumu, ekonomik ve sosyal durumları, bağlanan nafakanın süresinin, nafaka borçlusunun boşanma sonrasındaki hayatına etkisi, çalışma hayatına katılma imkanı bulunup bulmadığı gibi birçok ölçütün dikkate alınıp alınmadığının değerlendirilmesi gerekir demiş AYM. Şimdi burada tabii boşanmada evliliğin süresi ve işte nafaka borçlusunun boşanma sonrasındaki hayatına etkisi gibi çok öne çıkan çarpıcı ifadeler var. Bir de anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin belirlilik alt ilkesini öne sürmüş. Yani süresiz olarak nafaka verilemez. Çünkü işte bir belirlilik ilkesi vardır gibi bir şey söylemiş. Yani süresiz olmasının bir belirsizlik oluşturduğunu iddia etmiş. Şimdi kararda dikkat çeken başka bir vurgu, iptal edilen düzenlemede nafaka yükümlüsünün kusursuz olmasının nafaka ödemesine engel olmadığı, oluşturmadığı belirtilmiş.
0: Ne demek bu?
1: Yani şey diyor, yani nafakayı ödeyen erkek kusursuz da olsa, yani boşanmada kusur ona ait olmasa bile, yani kadın yüzünden boşanılsa bile erkek kadına nafaka ödemek zorunda kalıyor gibi bir şey demek basitleştirirsek. Nafakanın süre bakımından hakime herhangi bir takdir yetkisi tanımadığını söylemiş Anayasa Mahkemesi mevcut, yani iptal ettiği yasanın. Yani aslında hani burayı açıklayacağım birazdan diyeyim. Nafakanın süresinin somut olayların özellikleri ve haklı sebepler gözetilerek belirlenmesini öngörmediğini söylemiş. Yani bu haklılık, haksızlık, kusurluluk, kusursuzluk meselesinin üstünde çok durulmuş nafakayla ilgili tartışmada. Ve yine işte boşanmaya neden olaylarda ağır kusuru olmayan eş nafaka yükümlülüğünü alabiliyor gibi şeyler söylenmiş. Ve işte nafaka yükümlüsünün ömür boyu bu evliliğin sonuçlarına bağlı kalmasına neden olduğunu söylemiş. Yani çok ilginç, ben okurken şaşırdım. Yani hani haklı olan haksız olan demiş ve hani erkeğin aslında hayatın sonuna kadar bir evlilikle ilgili bir sorumluluk almaya devam ettiği söylemiş. Yani evliliğin de getirdiği sorumluluk aslında böyle bir şey, ama yani özetle şunu demiş karar gerekçesinde: devletin çatışan haklar arasında adil bir denge kurma yükümlülüğü var demiş. Yani hani işte bu mevcut yasanın, yani iptal edilen madde evlilikten doğan yükümlülükleri tanıyan bir madde ve hani bunların yerine adil bir denge kurma yükümlülüğünden bahsetmiş. Bu yüzden hani bu dengeyi kurmak için iptal ediyoruz demiş AYM aslında mevcut yasadaki ibareyi. Ve bu metin şimdi çok cinsiyetsiz bir şekilde yazılmış. Farkındaysanız hep böyle bir hani alacaklı var, verecek yükümlü var falan. Ama tamamen cinsiyetsiz, hani çok adil bir denge kurmaya çalıştıkları için cinsiyetsiz yazmışlar. Ama çok net bir özne var metinde işte. Demin de söylediğim gibi kusursuz olan ya da boşanmada ağır kusuru bulunmayan nafaka yükümlüsü. Ve bu nafaka yükümlüsü işte boşandığı kişiye ömür boyu nafaka ödemek zorunda olduğu için mağdur oluyor bu metne göre. Ve hani yine metinden tırnak içinde söyleyeyim, ruhsal, psikolojik, ekonomik ve sosyal bütünlüğü üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor bu nafaka yükümlülüğünün bu kusursuz birey üstünde. Ve devlet de bu adaletsizliğe son vererek işte bu çatışan iki taraf arasında, yine cinsiyetsiz iki taraf arasında makul dengeyi kurmakla yükümlü. Gerekçeli kararın böyle bir özeti var aslında. Tabii şöyle de bir şey var, hani yani bu çok cinsiyetsiz bir metin falan, tamam. Ama Türkiye'de yasalara göre evlilik ve dolayısıyla boşanma bir erkek ve bir kadın arasında gerçekleşiyor, biliyoruz ki. Ve çok nadir durumlar dışında nafaka alacaklıları kadınlardan, nafaka yükümlüleri de erkeklerden oluşuyor. Ama hani bu adil Daha yani işte hiç bunlardan bahsedilmemiş gerekçesinde kararın. Tabii karşı oylar da var AYM kararında. Karşı oyların da gerekçelerini özetle anlatmak istiyorum. Karşı oylarda da uzun süren evliliklerde işte eşlerden birinin çocuk bakımı ve ev içindeki sorumlulukları üstlenmesi nedeniyle eğitiminden, mesleğinden veya kariyer olanaklarından vazgeçebildiğine dikkat çekilmiş. Nafakanın evlilik süresi üzerinden tartışılmasının konuyu yanlış bir zemine çektiğini söylemiş karşı oy kullanan AYM üyeleri. Evlilik ve boşanmanın ekonomik sonuçlarının kadınlar ve erkekler üzerinde farklı etkiler doğurduğunu, aynı etkileri doğurmadığını vurgulamış yine karşı oy veren üyeler. Ve tabii ki kadınlarla erkekler arasındaki hile eşitsizliklere dikkat çekmişler. Ve Türkiye'nin tarafı olduğu SEDAV'ı da hatırlatmışlar. Yani SEDAV, Birleşmiş Milletler'in kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi ve gerçekten işte bu yapılan değişiklik buna da aykırı aslında. Çünkü denge kurduğunu iddia etse de bir eşitsizliğe sebep olacak bir değişiklikten bahsediyoruz. Ve yine karşı oylarda şunu da belirtmişler. Böyle kamuoyunda bir ömür boyu nafaka söylemi var. Ama bu söylemin aksine hani mevcut düzenlemede nafakanın yani iptal edilen düzenlemede diyeyim nafakanın her koşulda yaşam boyu devam etmesini öngörmediği hatırlatılmış karşı oylarda. Şimdi bu önemli aslında çünkü hani bir süresiz nafaka, ömür boyu nafaka mağdur olan erkekler süresiz nafakayla gününü gün eden kadınlar gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor kamuoyunda. Nafaka mağdurlarının da argümanları böyle. Ama tam olarak süresiz nafaka diye bir şey yok. Yani nafaka belirli bir süre kısıtlaması olmadan bağlanıyor. Evet, yasada süresiz olarak bağlanır diyor. Ama aynı şekilde Medeni Kanun'da belirlenen koşullarda da kesilebiliyor nafaka. Nedir bu koşullar? İşte mesela nafaka alan kişinin evlenmesi durumunda dava bile açılmaya gerek olmadan kendiliğinden ortadan kalkıyor nafaka meselesi. Ya da işte mahkemeye başvurup mahkeme kararıyla kaldırılabilen durumlar var nafakayı. İşte yoksulluğun ortadan kalkması çünkü hani bir tarafın yoksul olması sebebiyle verilen bir şey nafaka. Türkiye'de de kadının yoksulluğu ciddi bir boyutta olduğu için evlilik sırasında ve evlilikten sonra yoksulluğa düşen taraf kadın olduğu için hep kadınlar alıyor nafakayı. Bu yoksulluk ortadan kalktığında mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Şimdi evlenme durumunda doğrudan düşüyor nafaka demiştik. Nafaka alacaklısının işte evlilik olmadan fiilen evliymiş gibi başka biriyle yaşaması halinde de nafaka iptal ediliyor. Ayrıca tarafların mali durumlarının değişmesi, işte nafaka ödeyen kişinin gelirinin azalması ya da işsiz kalması, iflas etmesi gibi durumlarda da nafaka kaldırılabiliyor ya da işte miktarı da azaltılabiliyor. Yani bunların hepsi mümkün. Dolayısıyla işte o kamuoyundaki işte bir kere evlendik, 2 gün evli kaldık, ömrüm boyunca işte bu kadına para ödedim, bu kadın da başka erkeklerle gününü gün ediyor falan gibi argümanların hiçbir gerçekliği ve yasada da bir karşılığı yani iptal edilen maddede de bir karşılığı yok. Şimdi bu işte nafakanın iptal edilmesi, azaltılması gibi şeyler de oluyor. Birçok dava görülüyor bu şekilde. İşte erkekler çocuklar için ödedikleri iştirak nafakaların azaltılması için de ya da tamamen kaldırılması için de dava açıyor. Eşiğin Eşitlik İçin Kadının Derneği'nin aktardığı verilere göre, Adalet Bakanlığı verileri bunlar. Mesela çocuklara ödenen nafaka miktarının azaltılması için açılan davalar 2013'ten 2021'e %83 oranında artmış. İşte bu nafaka söyleminin aslında nafaka karşıtlarının çıktığı dönem 2013-2015 aslında zaten. O günden bugüne %83 azalmış erkekler çocukların da nafakalarını ödemek istemiyorlar, iştirak nafakalarını. Yani işte bu azaltılması için de verdiğim rakam, istatistik tamamen kaldırılması için de erkeklerin açtığı davalar %62 yükselmiş. İşte dediğim gibi Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre.
2: Peki şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin yani sen aslında söyledin. Zaten böyle bir süresiz şey yoktu. Anayasa Mahkemesi kararında da bunu söylüyor. Dolayısıyla zaten fiilen var olan bir şey bir kez daha karar olarak aldığında fiilen ne değişmiş oluyor?
0: Evet, ben de onu soracaktım tam. Yani bu yeni Anayasa Mahkemesi kararının getirileri ve götürüleri konusunda birazdan bilgi
1: Evet.
0: alabilir miyiz lütfen?
1: Yani şimdi şu anda yani iptal edilen yasayla işte bir boşanma davasında nafaka bağlanırken işte şu kadar miktarda aylık nafaka bağlanmasına diye bir karar veriliyor. Bundan sonra denecek ki atıyorum 3 ay süreyle, 1 yıl süreyle, 3 sene süreyle bu nafakanın bağlanmasına karar verecek ya da vermeyecek mahkemeler. Yani bir süre sınırı getirecek.

0: nafakayı alabilmek için
1: Hmm.
0: sürekli bir başvuru yapılmak zorunda kalınacak.
1: Evet.
0: Yani oldukça hani kadınlar için olayı zorlaştıran bir şey.
1: Evet,
0: Hukuk sistemi
1: aynen
0: açısından da mahkemelerin hani mahkemeler açısından da yani çok
1: öyle. İş
0: komplike bir
1: yükü.
0: iş yükü, evet.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir iş yükü yani. Ve bunların hepsi yani ödenmeyen 4 bin liralık nafakalar için koparılan bir kıyamet aslında. Kadın örgütleri yorumlamış bunu. Onların yorumlarıyla aktaralım hani ne değiştiği. Yani çok fazla tepki geldi. Ben Eşik'ten okuyacağım. Eşik cinsiyet eşitsizliği ve kadın yoksulluğu görmezden gelindi başlıklı bir açıklama yapmış ve demiş ki mahkeme eşitlik aleyhine, erkekler lehine karar vermeyi tercih etti demiş. Yani işte bu uygulamada aslında bu demin anlattığımız şeyleri anlatmış. Ve hani Yargıtay kararlarında yoksulluk nafakasının çoğunlukla süresiz belirlendiğini, bunun nedeninin de cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan kadın yoksulluğu olduğunu anlatmışlar. Şimdi hukuki birkaç noktaya da dikkat çekmişler. Mesela demişler ki bir anayasa mahkemesinin konusu kadın olan, kadın ve aile olan bir kararda anayasanın eşitliği düzenleyen 10. ve ailede eşitliği düzenleyen 41. maddeleri değerlendirme dışı tutması kadınların anayasal hak ve varlığının açıkça göz ardı edilmesidir demişler. Gerçekten hani eşitlikle ilgili maddelere hiçbir atıf yok bu kararda. Ailede eşitliği düzenleyen 41. maddeye de hiçbir atıf yok. Ama işte devletin görevi yani demin saydım atıf olan anayasa mahkemelerini ve hani o anayasa maddelerini pardon ve o maddelerin hani konuyla alaka boyutunu. Ama hani böyle maddelerden bahsedilmemiş.
1: Evet, bir de şeyi rica edelim. Eşik platformu derken neyi kastediyoruz? Bir sivil toplum kuruluşu değil
0: Eşitlik için Kadın Derneği. Onu demin söylemiştim, o yüzden tekrarlamadım, kusura bakmayın.
1: evet,
0: Eşitlik için Kadın
1: estağfurullah.
0: Derneği'nden bahsediyoruz. Yine Eşitlik için Kadın Derneği demiş ki Anayasa Mahkemesi kararını belirleyen temel kabul çoğu aslında çocuğun birikmiş nafakası nedeniyle nafaka borçlusu olan erkeklerin kasıtlı olarak yarattığı ömür boyu nafaka mağduriyeti algısını gerçekmiş gibi yorumlaması olmuştur. Anayasa Mahkemesi konuyu AYM'ye taşıyan mahkeme kararında belirtildiği gibi erkeklerin yeniden evlenmesine, mülk edinmesine ve doğacak yeni çocuklarının korunmasına öncelik vermiştir demiş. Bu arada bu yeniden erkeklerin yeniden yani erkeklerin demeyeyim de nafaka yükümlüsünün cinsiyetsiz bir karar verdiği için AYM'ye. Nafaka yükümlülerinin yeniden evlenmesine, mülk edinmesine ve doğacak çocuklarının korunmasına kısmı karardan alıntı gerçekten. Ve eşik nafaka kadınları terbiye etmek, şiddet içeren evliliklere mahkum etmek için kullanılabilecek bir yol olamaz demiş. Şimdi ne olacak hani aşama şey olarak şu an mesela geçerli mi bu? Ne olacak nafakalara? Ona bakalım. Şimdi mevcut yasadaki süresiz olarak ibaresi iptal edildi. Ama bu karar tabii 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek. 9 ay bir süresi var yürürlüğe girmek için. Bu tarihe kadar da meclis yeni bir düzenleme yapacak. Çünkü hani iptal edilen ibarenin yerine yeni bir düzenleme yapılmadı. Yani nafaka ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacak. Nafakanın süresi ne olacak, hangi kriterlerle belirlenecek vesaire gibi soruların şu an kesin bir cevabı yok. Ama tabii ki senelerdir süren tartışmalardan bazı tahminler yürütebiliriz. Zaten boşanma davası ile nafaka davasının ayrılmasından bahsediliyordu sık sık. O yüzden bunların tekrar gündeme geleceğini tahmin ediyoruz. Nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi gibi bir şeyden bahsediliyordu. Yani buna da tabii kadın dernekleri çok karşı çıkıyor. Çünkü işte 5 sene evli kaldın ama hani 5 sene boyunca iş hayatına verdiğin ara hani boşanma gerçekleştiği anda o zamanı geriye alıp o aradaki şeyi telafi edemiyorsun. Dolayısıyla hani evlilik süresiyle zaten AYM karşı notlarında da bunu belirtmişti yani evlilik süresi üstünden ölçülmesinin tartışma zeminini kaydırdın. Çünkü kadınların ve erkeklerin yani evlilik ve boşanmanın kadınlar ve erkekler üstündeki etkilerinin aynı olmadığını belirtmişti karşı oyda da üyeler. Dolayısıyla hani sıkıntılı bir şeye gidecek.

0: gibi gözüküyor. Bu evlilik süresine göre belirlenmesinin ama gündeme geleceğini tahmin ediyoruz. Kusurlu kusursuz taraf meselesi işte çok vurgulanmış. Dolayısıyla hani evliliğin bitmesinde hangi tarafın kusurlu olduğunun nafakayı alan ve veren rollerinde etkili olması gibi bir şey söz konusu olabilir tabii. Çünkü hani sürekli nafaka yükümlüsü kusursuz bile olsa ömür boyu mali sorumluluğu devam ediyor diye tekrarlamış AYM kararında. Yani bu tarz kriterler gelecek gibi gözüküyor. Hani tekrar bir yasal düzenleme yapılacak bu iptalle birlikte. Tabii çok önemli başka sorular da var. Eşin yine nafaka gerçekleri kampanyasındaki bilgi notundan aktaracağım, oradan devam edeceğim bu sorulara. Şimdi boşanma davalarının %86'sında ve ortada bir çocuk var araştırmalara göre, verilere göre diyeyim. Ve 2025 yılında boşanan çiftlerin çocukları için verilen velayet kararlarında çocukların %75'i annelerinin yanında kalmış. Şimdi hem nafaka hem iştirak nafakası ile ilgili büyük sorunlar olduğunu söylemiştik. Yani hani hükümet aslında iştirak nafakası ile alakalı değil bu. Hani sadece kadına verilen nafaka ile alakalı diyor ama pratikte çok öyle olmuyor. Çünkü hani zaten iştirak nafakası da çok düşük bir şey. Kadınlar kendi nafakalarından çocukların da ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Pardon. Dolayısıyla eşik şunu sormuş, nafaka tartışılırken unutulmaması gereken soru şudur demiş. Bu çocuklara kim bakacak? Bakım, eğitim, sağlık gibi işlerle kim ilgilenecek demişler. Çünkü işte mesela evlilik süresi kriter olacak olabilir dedik, böyle deniyor. Nafaka mağdurları 2-3 sene evli kaldık, ömür boyu nafaka ödüyoruz falan diyor. Ama yine eşin bilgi notundan alıntılıyorum. 3 yaş altı çocuğu olan kadınların istihdam oranı %26,9 iken erkeklerde bu oran %91. Yani ciddi bir yani derin cinsiyet eşitsizliği dediğimiz şey bu. Ve 3-4 yıllık evlilikte örneğin 1-2 yaşında iki çocukla ortada kalan kadının ne yapacağı hiç tartışılmıyor. Çocukları bırakacak kimsesi olmayan kadının nasıl çalışacağı, evde kalıp çocuklara baksa nasıl geçineceği kimsenin umurundaymış gibi görünmüyor demişler. İşte evlilik süresi kriter olunca böyle sorunları tartışıyor olacağız. Tabii bir soru da nafaka süreli hale getirilirse geçmişte hükmedilmiş olan nafakalar kesilir mi? Yani şimdiye kadar verilen nafaka kararlarını nasıl etkileyecek diye sormuş eşik. Ve cevap olarak şöyle demiş, kesinlikle kesilmemesi gerekir diye başlamış. Zaten hani bu ilk cümleden kesileceğini anlıyoruz. Alıntılıyorum eşiğin bilgi notundan. Kesinlikle kesilmemesi gerekir çünkü hukuk sisteminde genel kural kazanılmış hakların korunmasıdır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları geriye yürüyemez. Yapılacak düzenlemenin geriye dönük uygulanması hazırlıkları var demiş ancak. Ve yasa değişikliği yapılırsa bundan daha önce açılıp kesinleşmiş davalarda etkilenecek. Eski nafakalarda yasa çıktıktan sonra sadece bir yıl daha ödenecek. Şu anda yasa değişikliği tartışmalarından haberi olmayan binlerce kadın yasa değiştikten bir yıl sonra birdenbire nafakasız kalacak demişler.
1: Evet, biterken süre bir de genel sonuç olarak bu nafaka tartışmasında gelinen noktayı bir cümleyle özetleyebilir misin?
0: Yani aslında nafaka tartışmasında eşin de dediği gibi erkeklerin lehine, kadınların aleyhine bir karar verilmiş. Belki şu cümleyle bitirelim yine eşin açıklamasından. Nafaka tartışması ne zaman bitebilir diye sormuş eşik. Nafaka hakkı toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ile doğrudan ilgilidir. Eğitim ve istihdamda eşitlik sağlandığında ev için bakım sorumlulukları eşler, toplum ve devlet tarafından paylaşıldığında nafakaya da ihtiyaç kalmaz demişler. Dolayısıyla evet, nafaka tartışmasının bitmesi için işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanması gerekiyor. Buna ihtiyacımız var diye bitirebiliriz sanki.
1: Evet. Peki.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Epey yol var kat edecek anladığım kadarıyla.
0: Bayağı.
1: Çok teşekkürler da Çiçek.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
3: İşte böyle canım.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Özel Sezin Okulu 12 IB sınıfı öğrencisi. Ben bir hayvan olsaydım, sevgi ve saygı görmeyi, şiddetten uzak kalmayı isterdim. Karnımın doymasını, temiz su bulmayı ve güvenli bir barınağımın olmasını beklerdim. Türme özgü davranışları sergileyebilmek, oyun oynayabilmek ve özgürce dolaşabilmek de benim için önemli olurdu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Reklamlar bitti.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Açık Gazete.
3: Evet, açık apaçık radyonun Açık Gazetesi'nde bir konuklarımız var. Sen sunum yapar mısın lütfen Özdeş?
4: Tabii. 7-11 Ekim tarihleri arasında Bozcaada Uluslararası Ekoloji Belgeselleri Festivali başlıyor. Bir kez daha gerçekleşecek. Şimdi BİFET Festival organizatörleri Petra Holzer ve Ethem Özgüven bizimle. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz.
4: Bu yıl 14.sü mü olacaktı?
6: 13.
4: 13 pardon. Tamam. Ben bir sonrakine geçtim.
6: İyi demişsin. Keşke geçseydik.
4: Değil mi? Tabii ama her
3: 13.
4: Her organizasyon muazzam bir tabii emekle gerçekleştiriliyor. Eminim sizin üzerinize de yorgunluğu vardır ama artık işin en keyifli kısmına doğru herhalde geliyoruz. 7 Ekim'de başlayacak. 44 filmde en son baktığımda bifet.org sitesinde bütün ayrıntılar, filmler ve sadece filmler değil, etkinlikler de gerçekleştiriliyor Bozcaada'da bu festival süresince. Onların da programı açıklanmış durumda. Size hemen söz verelim. Bu yıl BİFET'te katılımcıları neler bekliyor?
5: Her sene gibi 28 ülke, yani dünyanın birçok bölgeden film geliyor. Evet. Ondan sonra yarışmamız var.
4: Evet.
5: İki tane ayrı bölümde. Bir uluslararası genel bir yarışmamız var. Bir de öğrenci filmlerini yarışmamız var. Panorama, yani bütün dünyada gelen, bizi etkileyen filmlerden bir seçkisi var. Bir de özel bir bölüm var. Bu da bu sene bayağı bir geniş.
6: Bir ödülümüz daha var. Çok fazla festivalde olmayan bir şey, sound ödülü. Sesin, filmde sesin kullanımına dair bir ödül bu. Öğrenci ödülünü de birkaç sene önce maalesef çok dinamik bir zamanında kaybettiğimiz Naci Güçhan hocamızın adına veriyoruz. Birincilik ödülü de adayı belki hala bu kadar güzel tutmaya çalışan çabaların ilk ve öncülerinden biri olan Fethi Kayaalp adına veriyoruz. Onu da 100 yaşın üzerinde yakın zamanda kaybettik. Böyle ödüller bu şekilde.
4: Evet, bu 28 ülke dediğiniz zaten kaç? 44 film mi var?
5: Evet.
4: BİFET'te gösterilecek, yani yarısından fazlası dünya zaten filmleri olacak. Birçok yerden ekolojik yıkıma dair böylelikle belgeselleri görme fırsatı bulacak katılanlar. Öncelikle katılım için katılmak isteyenler neler yapabilirler diye bir soru sorayım sizlere.
6: Bence çok güzel bir şey sordun. Şimdi biz genellikle her sene bir otobüs kaldırıyoruz.
4: Evet.
6: Bu otobüs ücretsiz, hem gidiyor hem geliyor. Hı-hı. Bu çok çabuk doldu bu sene. O nedenle
4: bu çok iyi bir haber.
6: Evet, evet.
3: Bu iyi bir haber. Evet.
6: Bizim okulumuzun öğrencileri, Erasmus öğrencileri, Mimar Sinan, Galatasaray, birçok yerden gençler özellikle doldurdular orayı. İşte basında gelecek. Şimdi bundan sonraki insanların kendileri gelmesi gerekiyor. Geyikli'ye neredeyse
4: vapur iskelesine kadar,
6: evet,
4: yani.
6: Evet, oraya çok yakın bir yere kadar götürüyor. O da bence iyi bir şey. Tek bir otobüs var ama günde. Onu söylemiş olayım. Biliyorsunuz.
4: Şimdi kış tarifesi olduğu için vapur saatlerini de tabii kontrol etmeleri gerekecektir.
6: Çok doğru. Çok güzel söyledin. Belli bir saatten sonra yok ama gündüz varıyor oraya otobüs. 3 evet. Gibi, 4 gibi varıyor. O yüzden onda bir şey yok ama kendileri giderken akşam 7'yi geçirmemeleri çok önemli. Hı hı. Bu sefer bu tarafta kalırlar. Vapur saatleri azaldı. Herkesi bekliyoruz. Gerçekten çok güzel filmler var.
4: Evet.
6: Bütün senelerde olduğu gibi. Efendim? Bir de indirimli biliyorsun Özdeş, birçok pansiyon ve otel, birçok işletme bize destek oluyor adada.
4: Evet.
6: Bize ücretsiz odalar veriyorlar. Ama onun yanı sıra festival için gelen insanlara belki bilmiyorum siz nasıl bulacaksınız ama bir kişi 1.000 liraya kadar inmiş diyeyim artık.
4: Çok iyi.
6: Evet, evet.
4: Evet.
6: Yani
4: İstanbul'da bazı yerlerde tabldot yemek veriyorlar 1.000 liraya artık yani. Veya Karaköy
6: paylaşımda
4: civarında yani.
6: yani tek kişi kalmadan odada böyle birkaç kişi kalınca bu fiyatlara 1.000 liraya, 1.250 liraya bir kişi geceleyebiliyor. Restoranlar filan indirimler yapıyorlar.
3: İndirimli, evet.
4: Film
6: Böyle.
4: gösterimleri de zaten ücretsiz.
6: Evet, ücretsiz.
4: Evet. Dolayısıyla mümkün olan en uygun şekilde, özellikle öğrencilerin de katılımını sağlayacak şekilde bir organizasyon yapıyorsunuz yani.
6: Öğrenci kısmı çok güzel oluyor. Bu sene işte hem bizim Türkiye'den katılan öğrencilerimiz, hem Erasmus'lar, hem de farklı üniversiteler çok küçük bir ortamda temeli film seyretmek ve ekoloji olan bir amaçla buluşmuş oluyorlar. Bu da bütün sene onların diyaloglarını da güçlendiriyordur herhalde.
4: Evet. Şimdi her sene, şimdi dediniz zaten 28 ülkeden filmler olacak diye, hemen her sene zaten hem dünyadan hem Türkiye'deki filmlerden yönetmenler de katılıyorlar. Onlarla söyleşiler de oluyor. Bu yıl kimler geliyor festival için? Ve nasıl etkinlikler var? Bir de yan etkinlikler var çünkü festival sırasında, öyle değil mi?
5: Evet. Yani tabii ki ekonomik olarak da zor bir senede olduğumuz için.
6: Birçok
4: Evet.
6: kişiye hayır demek zorunda kaldık uçak biletleri nedeniyle.
5: Evet. Ayrıca da yönetmenlerin gittikçe yani belgesel yönetmenlerin yurt dışındaki hayat daha zorlaşıyor. Onun için daha önceki seneler kadar yönetmen gelmiyor bu sene. Ama Brezilyalı bir yönetmen geliyor. Bu da belki hatırlıyorsunuz Brezilya'nın en büyük maden göçü
3: Evet.
5: olaydan yani 9 sene sonra gitti ve oradaki insanlarla konuşuyor. Yani nasıl yaşıyorlar, ne yapıyor, maden ne o durumda. O çok ilginç bir film. Bir de Türkiye'ye aslında İliç'e ya şey gösteriyor aslında
6: Paralellik.
5: paralellik gösteriyor.
3: İliç'le, öyle mi?
5: İliç evet.
3: Evet.
5: Ben yanlış söyledim.
6: İliç, İliç.
5: Claudia geliyor. Ondan sonra Jerome geliyor. Jerome güneş paneller, güneş farm diyorlar yani çiftliği.
4: Evet.
5: Yani düşüncesiz yapıldığı zaman da nasıl bir şey mal oluyor?
6: Ben tam burada şeyi de paylaşmak isterim sizlerle. Bu düşüncesiz veya scale büyük yapılan işlerin ekolojik anlamda böyle anlamlı gibi görünse de zarar verebileceğini. Bozcaada'da da iki önemli plan var. Bir tanesi Mendire'in sol tarafının uzatılması.
4: Evet.
6: Büyümesi buraya önce 500'dü ama sanıyorum 1 milyon ton civarında 1 milyon ton civarında kaya atılacak. Nasıl gelecek, nereden gelecek? Bu tabii çok enteresan tehlikeler barındırıyor. En azından ben böyle düşünüyorum, biz böyle düşünüyoruz. Bir tanesi oraya bir marina yapılacak. İkincisi liman çok temiz bir liman. Çok sık gelmesine rağmen insanlar yüzebiliyorlar ve biyoçeşitlilik var. Oradaki akıntılar durursa Midilli Limanı'na dönebilir. Yani çok kirli birçok limana dönebilir. Tarihin çok eski zamanlarından beri akıntı orayı temiz tutmuş. Böyle bir şey. Bir diğeri de çok yoğun deniz çayırları olan bir bölgeye yani denizin içine rüzgar enerjisi kurulma planı. Biz tabii ikisinden de hoşnut değiliz. Biz derken bu festivali yapan ekibi kastediyorum. Ama sanıyorum adada da böyle bir ciddi şey var. Festivalde
4: Bu
6: üzerine
4: bahsettiğiniz
6: eğilip
4: zaten liman projesi için imza kampanyası da başlatılmıştı.
6: evet.
4: Buna dair bize de Apaçık Radyo'ya da ulaşıp işte bu konuda bilgi paylaşır mısınız Bozcaada'da yaşananlara dair demişlerdi. O tesadüf aslında sizin katılımınızda denk gelmiş oldu.
6: Evet, bunlarla ilgili bir takım açık oturumlar olacak, tartışmalar olacak, filmlerin arkasından konuşmalar olacak. Ama Petra'nın dediği gibi kültürle ilgili işlere maddi destek bulmak her geçen yıl zorlaşıyor.
3: Zorlaşıyor değil
6: Çünkü
3: mi?
6: paranın çoğu ölüm endüstrisine gittiği için dünyanın her yerinde böyle bir müdafaa adı altında ülkeler maddi kaynakları başka yerlere ayırdığı için yani bizim istediğimiz yerin tam tersine gidiyor gibi geliyor bana dünya. O yüzden de siz de yaşıyorsunuz bunu.
4: Tabii.
6: Küçük
4: Bağımsız
6: tiyatrolar.
4: medya,
6: Evet. Evet.
4: kültür, sanat, insan hakları dernekleri vesaire bunların
6: Evet.
4: bütçe bulması giderek zorlaşıyor.
6: Evet. Maalesef öyle. O bakımdan bugün bu yaptığınız dayanışma, bunların çoğalması çok çok önemli.
3: Evet.
5: Kim geliyor derken şey
4: Evet.
5: özel gösterimlerimiz var. Üç çeşit konu altında. Birisi müzikle direnmek. Kardeş Türküler ve Bulutsuzluk Özlem'in ilgili filmler göstereceğiz. Bir de Hindistan'dan. Bir Hindistan'da All Living Things Environmental Film Festival'de bir işbirliği yapıyoruz. Dört tane kısa belgesel şeyden Hindistan'dan göstereceğiz. Yani orada ne oluyor, tabanda ne oluyor onu göstereceğiz. Bir de Brezilya'dan oradan da yerli halkın kendi filmlerini göstereceğiz. Üç tane kısa film.
3: Bizzat yerliler mi
5: Evet.
3: gerçekleştirmişler filmi? Bu son derece ilginç yani.
5: Çok güzel. Geçen sene birincilik ödül kazanan Eric Rocha ve Gabriela onlar beraber bu film yapmaya yani yapımcılığı onlar üstleniyorlar ama yönetmenler yerli halktan.
4: Çok
6: Geçen
4: güzelmiş.
6: sene şeyde Venedik'te jüri başkanı olan Solange Farkas bizim çok eski dostumuz. Biz onun São Paulo'daki elektronik art festivaline katılmıştık iki kere. Deneysel film yaptığım vakitler. Türk isimlerini de bilmedikleri için filmdeki dilden dolayı beni kadın zannetmişler falan. Havaalanında indik herkes Petra'ya koşuyor. Öyle bir şeyimiz vardı. Solange Farkas'ı mesela bu sene getiremedik Brezilya'dan. Çünkü sırtı ağrıyor. Biraz pahalı bir bilet almak zorundaydık. O bileti alamadığımız için buna benzer bir sürü misafirimizi
4: Evet.
6: iptal ettik bu sene. Değilse gerçekten çok kalabalık ve çok daha güzel bir festival olacaktı.
5: Özel gösterimler arasında da bir yeni bir proje başlıyoruz. Aslında 2 senedir onun üzerinde duruyoruz. Akdeniz adalar ve şimdi de biraz kıyıda küçük kasabalardaki belgesel ve bizim konulara ilgilenen festivaller bir ağ oluşturmaya çalışıyoruz. Sicilya Bentele başladık. Onların programında da 2 tane film gösteriyoruz.
6: Aksona'nın adı neydi?
5: Aksona, Mavi'nin isimsiz kahramanlar.
6: Hayır, kahramanın adı neydi? Aksona Mehmet miydi?
5: Aksona Mehmet, evet.
6: Bodrum'dan çok önemli bir süngerci geliyor. Bir tür böyle Jacques Cousteau gibi bir adam. Onunla da deniz çayırlarını, o konuyu, mercanları, süngerleri bir kez daha gündeme getireceğiz. Çünkü
4: Bu
6: o da
4: ayrı bir etkinlik olarak mı bu söyleşi olacak? Filmin sonrası mı?
6: filmi gösterdikten sonra
4: Tamam.
6: genellikle
4: Evet.
6: yapacağımız bütün etkinlikleri birçoğunu en azından related ilgili bir filmin hemen arkasında
4: Evet.
6: yapacağız. izleyiciler de konuşma fırsatı bulacak. Zaten adayı biliyorsun. Salonun dışına çıktığın zaman hemen orada bir ortam oluşabiliyor.
3: Oluşuyor, oluşuyor, evet.
6: O yukarıdaki sosyal tesislerin önünde bir ortam oluşabiliyor. Böyle.
4: Evet. Şeylere bakmaya çalışıyorum. Başka söyleyebileceğimiz ne olabilir? Bu etkinliklerden aslında birazcık daha devam edebiliriz. Orada atölye gibi şeylerde gördüm ben Bifet'in sitesinde. Onlara da katılım tabii mümkün olabilecektir. Bunlardan biraz bahsedelim mi?
5: İki tane daha filmlerle alakası olan
4: Evet.
5: atölyeler var. Birisi Alper Maral'ın yürüttüğü bir atölyesi. Bu ekolojik sesi, belgesel ve film nasıl uyarlanabilir
4: Evet.
5: bir oturum olacak. Bir de Lalehan Öcal. O da üçüncü mü dördüncü kez kolektif film okuma yapıyor gösterdiğimiz bir film üzerine.
6: Arkeoloji ile ilgili hocamızın adı neydi? Turan Hoca
5: Turan
6: da bize şimdi önemli kazılar var adada.
5: çok yeni ya, maalesef
6: Çok
5: de.
6: yeni yapılan, sağ olsun o da festival konuklarını Bozcaada'nın ve yörenin Troya'nın tarihi üzerine
4: Çok
6: şey
4: güzelmiş.
6: yapacak.
3: Evet, o da çok ihmal edilmiş olan bir ihmal
6: Öyleymiş.
3: demeyeyim ama üzerinde fazla durulmamış olan bir olayın ortaya çıkarılması. Bu çok iyi bence de. Özdeş'e
6: Öyleymiş.
3: katılıyorum.
6: Bu yeni belediye ile birlikte birçok hareket başladı adada. Onlardan bir tanesi de bu da hızlandı şimdi.
4: Bu Bozcaada Kalesi'nde sürdürülüyormuş değil mi? Bu
6: Hayır, her
4: kazılar.
6: yerde. İki
4: Öyle
6: yer.
4: mi?
5: İki yer yoğunlaşmış. Birisi kale. Ama bir tarafta nekropol ve şey anlaşıldı. Hükümet konağını halk merkezi halk eğitime kadar nekropolmuş. Küçücük adanın tarih boyu çok fazla ölüler varmış.
6: Yani bilgi değil, hurafe gibi de olmasın ama Truva'da, Troya'da pek mezarlık bulunamamış diye bir bilgi duydum ben adalı bir dostumdan. Galiba ölülerini ama onun da doğruluğunu hocadan öğreneceğiz. Adaya getirip oraya mı gömüyorlardı acaba?
3: Bu da yeni bir açılım. İlginç, çok ilginç ve yeni
4: Evet.
3: bilgi.
4: O da
3: Arkeoloji ve ekoloji başlığıyla bu etkinlik
5: evet.
4: gerçekleştirilecek diye yer alıyor. Bifet.org sitesinde. İşte az evvel bahsettiğiniz duyusal ekoloji yürüyüş atölyesi de var. Az evvel bahsettiğiniz
5: Evet.
4: değil. Bunu şimdi görmüş oldum. Ekoloji mücadelelerinde müşterek emek ve toplumsal bellek. Bir diğer toplantı, etkinlik, kolektif film okuma atölyesi. Siz az evvel bundan bahsettiniz. Emeğin ekolojisi, iş, sağlık ve yaşam hakkı üzerine olacakmış. Malzemenin devamı diye bir
6: Bence.
4: malzeme hikayesi etkinliği olacak diye anlıyorum.
6: Selçuk görüşün, evet.
4: Evet. Onun
5: Bu da
4: anlatımı.
5: şey, attık artık kelime sevmiyoruz. Bütün bu zero waste bizi biraz şey sekte uğradığı için.
3: Sıfır atık. Evet.
5: evet. Onun için biz artık yeniden kullanımı tercih etmeye başlıyoruz. Reuse yani neden yola çıkarak.
4: Zaten bu etkinliğin açıklamasında da şöyle bir cümle var. Bir malzemenin hikayesi ilk kullanım amacı sona erdiğinde gerçekten biter mi? denmiş. Bunun üzerine bir etkinlik olacak. Bir de yine az evvel bahsettiğiniz üzere ses ekolojisinin izinde duysal tasarım diye bir etkinlik. Bunlar da filmlerin yanında 44 filmin yanında bir de bu etkinlikler olacak.
5: Evet.
4: Çok güzel.
5: Yetiyormuş.
4: Tebrikler şimdiden.
3: Evet, hakikaten çok heyecan verici. Bifed 7 Ekim Çarşamba başlayacak. Kaç gün sürüyor?
5: 5 gün.
3: 5 gün.
5: Son günde ödüllendirilmiş filmleri gösteriyoruz.
6: Pazar günü öğlen aşağı yukarı festival bitmiş oluyor.
3: 12 Ekim'de, evet.
6: 11 Ekim'de.
3: 11 Ekim'de.
6: Evet. Belki gelirsiniz Ömer Bey.
3: İnşallah diyelim ama çok zor, berbat bir programım var. Ama size başarılar diliyoruz. Yani bunca yıldır zorlu bir çaba gösteriyorsunuz ve göstermeye de devam ediyorsunuz.
4: Evet.
6: Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz görünüyoruz genelde maalesef ama arkasında bir 30 kişilik bir belki bunlardan bir 6-7 kadarı bütün yıl çalışan bir
4: Evet,
6: grup
4: bir
6: var.
4: ekip var, evet.
6: Evet,
4: Evet.
6: onları da belki anmak isterim.
3: Evet,
4: Evet.
3: onlara da kolaylıklar
5: Adadaki
3: diliyoruz.
5: destekçiler hepsi.
6: Adadaki destekçilerimiz tabii ama biliyorlar yani hani onlar olmasa zaten bu festival çok çok zor.
3: Peki bu şekilde de bitirebiliriz herhalde. Birkaç da son dakika haberimiz var. Onlara geçebiliriz. Çok teşekkür ederiz
5: Biz teşekkür ederiz.
3: Petra ve Ethem.
6: Sağ olun. Çok
4: Çok
6: merak.
4: sağ olun. İyi festivaller
6: Sağ
4: şimdiden.
6: olun.
4: Çok
6: Görüşürüz.
4: teşekkürler.
6: Sağ olun.
4: Görüşmek üzere.
6: Sağ olun.
3: Evet, Petra Holzer ve Ethem Özgüven'le Bifed üzerinde bir küçük konuşma yapma fırsatı bulduk. Şimdi biterken biz de son dakika haberi dediğimiz şeylerden oldukça önemli birkaç tanesi var. Onlara da kısaca değinme fırsatı bulalım. Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendiği haberi vardı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişinin gözaltına alındığı haberi vardı. T24'ten görebildik bunu. Saat 8.59'da güncellenmiş bir haber, 9 civarında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında ayrıca Eyüp Sultan Belediyesi Hizmet Binası'nda da arama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Şimdilik bu kadar bilgiye sahibiz. Ayrıntılar gelecek diye veriliyor. Artık onları takip etmeye devam edeceğiz. Yani başka programlarımızda da sözü edilebilir. Bir de MHK, yani Merkez Hakem Komitesi soruşturması var. Onun başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında da Merkez Hakem Komitesi MHK soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmiş ve geçen salı operasyonla zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen operasyon futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtiliyor. Ve hakemler dosyası soruşturması kapsamında bazı şüpheler hakkında eziyet, tırnak içinde ve gene tırnak içinde resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti. İşte dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleriyle bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla gene MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin de suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti. İşte bu İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda birçok isim de gözaltına alınmış durumda. Onları da belirterek bitirebiliriz. MHK Başkanı ve 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi diye bitiyor haberin şimdiki bölümü. Başka eklemek gereken bir şey görüyor musun Özdeş?
4: Yok, hayır, bu kadar. Herhalde yeterli.
3: Bu kadar yeterli, yeter de artar bile diyelim. Ve bitirelim bu haftaki son Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
4: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Havuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
1: William Shakespeare, 66. Sonet.
0: Çeviren Can Yücel.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Turgay Güze'ye teşekkür ederiz.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
4: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
5: Günaydın Didem, herkese günaydın.
4: Herkese günaydın. Seni sevdiğim bir parçayı seçtim.
5: Ne çalıyoruz?
4: Florence and the Machine grubundan. Mankind of Man. What kind of man, pardon.

0: Florence and the Machine grubundan What Kind of Man dinleyerek başladık sevgili günlüğe. 3 gün yani 2 Ekim, 3 Ekim ve 4 Ekim'de radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayacağız.
1: Evet, yoğun gündemimiz var tabii ki her cuma günü olduğu gibi. O yüzden hızla başlıyoruz. Bizden hemen sonra saat 10.30'da yeryüzü tanığı var. Bugün yeryüzü tanığında İtalya ve Türkiye'nin kırsaldaki gıda üretiminin farklarını ve nedenlerini konuşuyorlar. Konuğumuz Şehadet Çitil ile birlikte Diyarbakır'dan Van'a geniş bir bölgede kadın üreticilerin doğal ve yöresel ürünlerini tüketicilerle buluşturan sürdürülebilir bir dayanışma ağını yönetiyor. Ülkemizdeki sistemin üreticiye hissettirdiği gelecek kaygısı ve mülksüzleşme korkusunu koplar gibi tırnak içinde süslü sürdürülebilirlik vaatlerinin sahaya yansımasını, sürdürülebilir tarım ve gıda politikalarının ve büyük fonların küçük üreticiye ulaşıp ulaşmadığını değerlendireceğiz demiş Yeryüzü Tanığı ekibi.
0: Evet, saat 11'de hikayenin her hali programı var. Aslı Odman bu sefer mikrofon başında olacak ve 7-11 Ekim tarihleri arasında her zamanki gibi Bozcaada'da gerçekleşecek BİFET Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'ni festival ekibinden Petra Holzer ve Beyza Aksoy ile konuşacak. Bu sene ekolojinin, yani yaşamın ve yaşamın yıkımının gündemi ne? Bu yaşam gündemi festival başvuruları, konuları ve festivale ilginin eğilimleriyle örtüşüyor mu? Neden Bozcaada? Ekolojik belgeseller festival ekonomisinin dışında ayrı bir jarn oluşturma gücüne sahip mi? Yaşamsal, dayanışmacı, küçük ve eleştirelliği festival sürecine nasıl yansıtmaya çalışıyorlar? Bu sorular etrafında dönüyor bugünkü sohbet Petra Holzer ve Beyza Aksoy'la.
1: Evet, Açık Gazete'de de Petra Holzer ve Ethem Hoca konuklardı ve BİFET'i konuşmuşlardı. Saat 11'de de hikayenin her halinde tekrar konuşuyoruz. Saat 12'de de Headroom var. Selahattin Çolak bu hafta sınırların yine epey geçirgen olduğu bir liste hazırlamış bizim için. Arap coğrafyasının gruplarından Batı Afrika'ya, Afrobeat ve Afrofunk'tan Daba, Napoli Disco, Afro Elektronik, Asit Arap, Psychedelic ve Ray Groove'a uzanan bol ritimli bir hat olacakmış. Sahara Ben, Harry Mosco, The Lijadu Sisters, Nujenia, İbi Bio Sound Machine, Asit Arap, Anti Ballas ve daha fazlasıyla dans pistinin rotası Akdeniz'den Afrika'ya, oradan da elektronik yer altına kıvrılacak.
0: Evet, saat 13'te Önce Sağlık'ta Selim Badur ve Ayşegül Tözeren mikrofon başında ve bu hafta Profesör Doktor Levent Kaya Alp'i konuk ediyorlar. Okullarda şiddetin küresel boyutlarını ele alacaklar. Şiddetin insan ruhuyla ilişkisini, Türkiye'deki durumu ve çözüm yollarını konuşacağız saat 13'te Önce Sağlık programında.
1: Saat 14'te de Hayat ve Nöropsikoloji üzerine konuşmalar programı başlıyor. Bu ilk bölümü 65. yayın dönemi itibariyle başlıyor. Öge Töktem Tenör, Güven Güzeldere ve Sanem Sultan Yörük programda bu giriş niteliğinde olacak ve Öge Töktem Tenör'ün aile hayatı, aile büyükleriyle anne ve babasının yaşamı, ilgi alanları, müzikle ilişkisi konularına üzerine konuşacaklar.
0: Evet, saat 14.30'da Adagio'dan Presto'ya bizi bekliyor. Nilgün Bilgiç'in hazırladığı programın bugünkü bölümünde Finlandiyalı besteci Jean Sibelius'un Opus 47 Re Minör Violin Konçertosunu ve ardından bestecinin Opus 11 Karelia Suite'ini dinleyeceğiz.
1: Evet ve ardından saat 15.30'da Sinefil var ve 16.30'da da Kavanoz'daki Yıldız var. Ve şu soruyu soruyorlar: yapay zeka gerçekten hepimizi öldürecek mi? Nature dergisinde yayınlanan aynı isimli makalenin üzerinden konuşuyorlar bugün. Hangi gerekçelerle gündeme geliyor bu iddialar? Yapay zekanın insanları öldürebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Bu mümkün mü ya da nasıl mümkün olabilir? Bu konular bugün saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız'da olacak.
0: Evet, bununla ilgili pek çok sosyal medyada böyle viral videolar, işte efendime söyleyeyim, görseller üretiliyor. Bu konuyu masaya yatırıyoruz bilimin ışığında. Saat 17'de Dünyanın Cazı var ve Dünyanın Cazı'nda bir geri dönüş söz konusu. Harun İzer yıllar sonra tekrar Dünyanın Cazı mikrofonlarında olacak. Bu hafta ilk haftası ve canlı yayında olacak Harun İzer. Her hafta biraz İstanbul müzik gündeminden, biraz uluslararası festivaller ve yeni kayıtlardan bahsederken ara sıra konuklar da ağırlayacak. Tabii ki cuma akşamı ve hafta sonuna girmenin enerjisini kaybetmeden demiş Harun. Bakalım bugün ilk programda bizi neler bekliyor.
1: Evet ve saat 18'de de iklim kuşağı konuşuyorla devam edeceğiz. Atlas Sarrafoğlu'nu duyacağız. Bu kuşakta 18.10'da Açık Dergi başlıyor. 18.50'de bu köşe kitap köşesi Ceyhun Usanmaz'ın bu haftaki kitap önerisini dinledikten sonra saat 19'da Eser Miktar'da var. Başak Ürer bu bölümde Vesime Itır Demir ile Terakki Sanat'ın hikayesini konuşuyormuş. Terakki'nin eğitimden sanata uzanan yolculuğunu, sanat koleksiyonunun nasıl oluştuğunu, okul ve sanat arasındaki ilişkiyi, geçmiş sergilerini ve koleksiyondan yola çıkan ustasından sonra sergisini ele alacaklar. Bu bölümde Eser Miktar'da da dediğimiz gibi bugün saat 19'da yayında olacak.
0: Saat 20'de Koyu Mavi var. Sana bir sorum var. Caz müzisyenlerinin farklı türlerden getirdikleri yorumlar varmış Koyu Mavi'de. Senin ilk aklına ne geliyor?
1: Bilemedim şu anda. Senin ne geliyor?
0: Benim çeşitli türkü yorumları geliyor. Hatta türkü yani yorumları. Evet. Yani işte Edis Hafızoğlu'nun yaptıkları var, Jülide Özçelik'in yaptıkları var. Çeşitli
1: yerel
0: türkü yorumları.
1: Yerel sahne geliyor direkt.
0: Evet. Kamil Erdem'in yaptıkları var. Biraz böyle oralara uzanıyorum. Hatta Coşkun Karademir'in Tort Gustav Senle bir albümü geldi aklıma. Bakalım Koyu Mavi'de bizi neler
1: bakalım
0: bekleyecek.
1: Bakalım Gülçin Orgun'un hakkında neler geliyormuş. Bugün saat 20'de, saat 21'de de Aşağı Mahalle var. Bu akşam Amerikalı aranjör, besteci ve davulcu Jean Hollenbeck'in Portekizli Hot Club Jazz Orkestra ile kaydettiği Peace and Justice albümü, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde şekillenen barış, adalet ve toplumsal direnç temalarını merkezine alan katmanlı bir çağdaş büyük orkestra çalışması, savaş nedeniyle Kiev'de gerçekleştirilemeyen bir sipariş projesinden evrilerek 4 yıllık bir yolculuk sonunda dinleyiciyle buluşan bu albüm, geleneksel 17 kişilik Big Band kadrosuyla Ukrayna direniş marşlarından Türk halk müziği ezgilerine ve aksak ritimli özgün kompozisyonlara uzanan zengin bir repertuar seslendiriyor. Evet, Koyu Mavi'nin ardından da
0: enteresan
1: mahalle.
0: Bir giriş olacak.
1: Evet, güzel. Evet.
0: Saat 23'te Grounded var. Duygu Bus'un hazırladığı programda 80'lerde hardcore denince akla gelen Los Angeles, Washington ya da New York olur. Ama Ohio'dan Minnesota'ya, Michigan'dan Wisconsin'e uzanan, Orta Batı'da da kendi dilini kuran bir hardcore sahnesi var demiş. Grounded bu hafta ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca Midwest hardcore'u keşfe çıkartıyor bizi ve bölgenin 12 eyaletinden çıkan grupları ve kayıtları dinleyeceğiz. Bu hafta 80'lere odaklanıyoruz. O 10 yılda yayınlanmış albüm ve EP'lerden seçtiğimiz şarkılar dinleyecekmişiz. Grounded programında bu gece saat 23'te.
1: Gece yarısından sonra Açık Kabin'i duyacağız saat 1'de ve ondan sonra da 3 Ekim cumartesi sabahıyla devam edeceğiz. Dilan, ben yolda gelirken çok yağmura maruz kaldım.
0: Hadi bir müzik dinleyelim.
1: Evet, böyle omuzlarım ıslak. O yüzden şarkının sıralamasını değiştirmeni olur, rica
0: olur.
1: O zaman Mia Bad Girls dinleyelim mi?
0: Tabii. Ben bunu sona saklamıştım ama şimdi de olur.
1: Hadi
0: neden
1: şimdi
0: olmasın?
1: Olsun o.

0: Missing in Action'dan Bad Girls dinledik.
1: Evet, biraz enerjiyi yükseltti. Ben sona saklamıştım tüm kötü kızlara ve yakamadıkları cadıların torunlarına ithaf etmeyi planlamıştım ama enerjiyi hop diye yükseltti Mia.
0: Evet, tam da buna ihtiyacımız vardı. Hadi şimdi 3 Ekim Cumartesi günüyle devam edelim.
1: Evet, saat 9'da Radyo Agos var ve Radyo Agos'ta bu hafta Agos'un 2 Ekim tarihini sayısında öne çıkan başlıklardan biraz bahsedelim. Onlar da radyo yayınına taşıyorlar bunları. Ermeni okullarının depreme karşı güçlendirilmesi tartışması, Sakin Okulu için yürütülen dayanışma, Hrant Dink davası, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine uzanan pek çok konu vardı bu haftaki Agos'ta. Ve onlar da bunları yayına taşıyacaklar.
0: Evet, ve saat 10.30'da da yarın Kopuk Bağlar var. Şemsiye taşınabilir gölge, bugünlerde çok ihtiyacımız olan Şemsiye'den bahsediyor Kopuk Bağlar ekibi bu bölümde. Kapalıyken baston, açıldığında küçük bir kubbe olan Şemsiye'yi konuşuyoruz demişler. Kralların ve soyluların gölgesinden sokakların gündelik hayatına uzanan bu yolculukta güneşten korunmak için ortaya çıkan Şemsiye'nin değişen malzemelerini, kullanım biçimlerini ve toplumsal anlamlarını izliyoruz. İstanbul sokaklarından vapurlara, kadınların elindeki bir savunma aracından seyyar satıcılarının tezgahlarına uzanarak gündelik bir nesnenin ardında biriken hikayeleri keşfediyoruz. Yarın saat 10.30'da Kopuk Bağlar'da.
1: Evet, aslında şemsiye güneşten korumak, evet, demek. Kelime anlamı da bu, evet. Şems'ten geliyor ama pek çok sefer biz bunu yağmur için kullanıyoruz.
0: Yağmurda, evet, çok gerekli.
1: Evet, hele bu aralar çok gerekli, aralar İstanbul'da yaşayanlar gerek için özellikle. Saat 11'de bu bir, bu arada programda yer değişikliğiydi. Kopuk Bağlar artık cumartesi sabahları 10.30'da bizi bekliyor. Bir yeniden programımız var, 65. yayın döneminde geri döndüler. Yeni gelmediler, geri geldiler.
0: İyi ki geldiler.
1: Evet, Şenolay'la ve Timuçin Oral'ın Sanat Uzun İlham Sonsuzu yarın canlı canlı stüdyomuzda olacaklar. Pek de özlemiştik kendilerini ve bugün çıkan kısmın özeti ve bu dönemde bizi nelerin beklediğini anlatacaklar. Yarın saat 11'de Sanat Uzun İlham Sonsuz programını kaçırmayın diyelim.
0: Evet, ve saat 12'de Harici Bellek, ardından saat 14'te Fizan Ekspresi ile devam ediyor. Son haftalarda, evet buyurun.
1: Yok buyurunuz, ne demek?
0: Son haftalarda İsrail'in finanse ettiği kabul edilen ve Farsça yayın yapan kimi medya kuruluşları başta olmak üzere kimi güç odaklarının eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi'yi bu kez de geçiş döneminin lideri olarak pazarlama çabaları var demiş. Bülent Kılıç bu konuya değinecekmiş. Pehlevici güçler silahlanıyor mu ya da silahlandırılıyor mu konusu üzerine.

0: mandolini kazandıran usta müzisyen Srinivas'ın müziğine kulak verecekmişiz bu bölümde.
1: Evet, saat pardon, Srinivas'tan sonra saat 21'de de High Times'la devam ediyoruz. Ras Memo High Times'ı Bristol'dan yükselen reggae ve dub seslerinin peşinde izinde bize bir liste dinletecek. Black Roots, Bunny Merritt, Joshua Moses, Dennis Bowell, Vibronix, King General'a uzanan bir seçkiyle Britanya Roots Reggae ve Dub sahnesine kulak verecekmişiz yarın saat 21'de.
0: Evet, pazar gününe geçecek olursak bir yeni programımız var saat 12'de. Açık Açık Shakespeare adını taşıyor. Bu sabah yayında da böyle bir Shakespeare teaser'ı, daha doğrusu bir Station ID diyoruz, duyduk Ömer Madra'nın sesinden 66. Sone'yi dinleyince. Ah dedim, ne güzel oldu bu Shakespeare programı. Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur'un hazırladığı programda bu yeni, yepyeni programın ilk bölümünü dinleyebilirsiniz. Her hafta ayrı bir tema, Shakespeare ve eserleri bağlamında tartışılacak. Shakespeare ve kimlikler temalı ilk bölümde biz kimiz, bu programı neden yapıyoruz ve Shakespeare kimdir gibi sorulara cevap arayarak tartışmayı açıyorlar. İlk bölüm pazar günü saat 12'de. Cumartesi niye takıldı diyeceğim.
1: Ve saat 12.30'da da yeni bir program var.
0: Evet.
1: 12.30 değil mi?
0: Evet. Yarım. Yarım.
1: Pardon. Yarım.
0: Hemen düzelttim.
1: Yarım. Yarım.
0: Yarım. Yarım'da Tarzı Hayat programının ilk bölümünü dinleyebilirsiniz.
1: Evet, Tarzı Hayat'ta da Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan 70 yıl sonra yeniden görülen Japonya sergisi İzzet Keribar'la İshak Behar konuşuyormuş. Saat 15'te de Musiki Arşivi'yle devam edeceğiz. Mesut Cemil'den bir Ne ve Ser Taksim tamburla, bir de aynı makamdan Neyzen Yusuf Paşa'nın Peşreviye, İstanbul Radyosu'nun eski oyuncularından Necdet Cici'nin 1960'dan kalma bir radyo konseri. Ayrıca Alaaddin Yavaşça ile Safiye Ayla'dan birer şarkı dinleyecekmişiz.
0: Evet, saat 16'da Rio de la Plata programı bizi bekliyor ve bu programda Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümünden bahsedeceğiz ve Juan Carlos Cobian, Florindo Sassone orkestralarından Anibal Troilo orkestrasından ve Fabio Ager sekseto'dan tandalar dinleyeceğiz.
1: Evet, ve saat 17'de de pazar günü Gezgin'in şarkısı var. İknur Akmanerk bu sefer de bu haftada İngiliz Rönesansı'ndan Baroğa uzanan bir yolculuk bizi bekliyormuş. Programda Robert Parsons'ın Ave Maria'sından Antonio Vivaldi'nin Sonbahar Konçertosu'na doğru gidenen, uzanan bir seçki pazar günü saat 17'de olacakmış.
0: Evet, 18'de ise 33. Adana Altın Koza Festivali'ni takip etmeye devam ediyoruz. Gidilmeyen Yol programında bu sefer Aslı Kotoman masaya yatıracak. Pek çok programcımız Adana'da ve oradan bize canlı canlı söyleşiler de yolluyorlar. Sağ olsunlar, ne olduğunu takip edebiliyoruz Altın Koza Film Festivali'nde. Saat 22'de Sarhoş Atlar zamanı var ve Akif Brokatlar ölüm yıldönümünde rock tarihinin İkonik sesi Janis Joplin'in grubu Big Brother and the Holding Company ile kaydettiği Cheap Thrills albümünden parçalar dinletecekmiş bize.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalını hatırlatalım çünkü bugün Cuma günü, bugün saat 17'de.
0: Konumuzu söyleyebiliyor muyuz?
1: Tabii, istersen söyleyebiliriz. Her cuma olduğu gibi bugün de saat 17'de bir konuğumuz olacak YouTube kanalımızda. Açık Dergi Portreler serisinde İlk Sen Mavi Tuna'nın bu haftaki konuğu.
0: Hemen isminin nasıl telaffuz edildiğine bakıyorum.
1: Ben de aynı şey için sana bakıyorum.
0: Renata Senatsu. İnşallah doğru söyleyeyim. Bununla ilgili bazı tartışmalar döndü aramızda. Ve bu yüzden de hemen düzeltmek istedim. Evet, Senatsıl, doğru söylemişim.
1: Evet, YouTube grubumuzda yazıyordu bir de.
0: Evet, evet, şimdi onu bir yandan bulmaya çalışıyordum ben de. Doğru söylemişim. Neyse, Renata Senatsıl, müthiş de bir kitabı var. Metis Yayınları'ndan çıkmış, çok da yeni yayınlandı bu kitabı ve daha fazlasını kendisiyle konuştuk. Bu mühim söyleşiyi bu akşam saat 17'de YouTube kanalımızda izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Ve YouTube kanalımıza da abone olmayı, oradaki bildirimleri bölümleri açmayı ihmal etmeyin. Böylece ne yapıyoruz ki, çeşitli sürprizler de hazırlıyoruz bu kanal için. Lütfen abone olun. Neler var neler yok orada takip edebilin diyelim. Bunun dışında Hikayenin Sonu Kop 31 diye bir bültenimiz var. Salı günleri yayınlanıyor ama bugün cuma.

0: cumartesi günleri de açık bülteni yayınlıyoruz. Substack kanalımızda açıkbulten.substack.com adresinden mail adresinizi buraya yazarsanız her cumartesi ve salı size iki tane bülten yolluyoruz. Dünyamızda ne yok anlattığımız çeşitli bültenlerimiz oluyor.
1: Evet ve bu kadar diyelim hatırlatmalarımıza. Sanırım zaten müzik için vaktimiz kalmadı.
0: Kalmış ya. Var, azıcık var. Biraz dinleyebiliriz. Gossip grubuna kulak vereceğiz.
1: Ne dinleyeceğiz Gossip'ten?
0: Heavy Cross dinleyeceğiz. Teknik Basa'da Salih Işıker vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Güzel bir hafta sonu dileyerek, radyonuzun açık kalmasını dileyerek kapatalım programı.
1: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Turgay Güze'ye teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Çünkü her zaman eşim de dediği gibi sen her sabah İstanbul'da uyanıyorsun Açık Radyo sayesinde. Evet, doğru. Her sabah İstanbul'da uyanıyorum.
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
3: Apaçık.
0: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşegül Baykan'a teşekkür ederiz.
5: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
6: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba. Kılıç bu hafta Yeryüzü Tanığı programında yine beraberiz. Bu haftaki destekçimiz Ayşegül Baykan'a teşekkür ederek programı açıyorum. Ve bu haftaki konuğumuz Hevsel Bahçesi girişiminden sevgili Şehadet Çitil. Çok kısaca kendisine söz vermeden onu tanıtmak istiyorum size. Şehadet Çitil 1983 Diyarbakır doğumlu bir kadın girişimci, aynı zamanda bir yazar. Kurduğu Hevsel Bahçesi girişimi aracılığıyla Diyarbakır'dan Van'a hatta Hakkari'ye kadar geniş bir bölgede çalışıyor. Kadın üreticilerin doğal ve yöresel ürünlerini tüketicilerle buluşturan sürdürülebilir bir dayanışma ağını yönetiyor. Aynı zamanda çeşitli dijital platformlarda köşe yazarlığı yapıyor. Yazılarında tarım, gıda politikaları, ekoloji, yerel kalkınma ve coğrafyanın kültürel mirası gibi konuları ele alıyor. Üretici kadınların emeğini görünür kılma, toprağın korunması, coğrafyanın doğal değerlerine dikkat çekmek gibi konularda hatta söyleşileri de var. Tabii daha çok şey var Şehadet'le ilgili söyleyebileceğim ama şimdilik böyle ciddi bir şekilde kalsın. Sevgili Şehadet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Burada
0: Sanırım
1: olmak
0: şu...
1: güzel.
0: Evet. Şehadet'le biz önce sosyal medyadan tanıştık.
1: Evet.
0: Daha sonra Diyarbakır'da tanışıp onunla birlikte hatta Karacadağ önemli doğa alanında ki
1: Evet.
0: pirinç üretimi, oradaki tarlaları da gezme fırsatı bulmuştuk. Şimdi sevgili Şehadet, geçtiğimiz hafta İtalya'da dünyanın en büyük çiftçi buluşması vardı. Bir önceki programımızda hatta oradan canlı yayın yapmıştık. Ve tabii İtalya her zaman gıdasına, yemek kültürüne, yerel tohumlarına, üretimlerine, üreticilerine sahip çıkmasıyla tanıdığımız bir ülke ve orada görüyoruz ki üretici tohumuna, geleneksel üretimlerine sadık kalıyor. Ve tabii bunun arkasında da yüzyıllardır devam eden bir kamu desteği, mülkiyet desteği, hatta sosyal itibar mekanizması var.
1: Evet.
0: Şimdi biz geçen hafta İtalya'da hep bir hüzünle, bir üzülerek gezdik standları. Dedik ki ya bizim üreticilerimizin neden durumları böyle değil? Yani hep bir güzel bir pazar açtığımızda, bir yerel üretici pazarı veya bir markası olduğunda ne yazık ki bir noktada herkes değil ama ciddi bir ölçüde bir kırılma, bir bozulma yaşanıyor. O üreticinin kültürü, iş yapma şekli bir şekilde bozuluyor. Bunun arkasındaki nedenleri biraz seninle konuşmak istiyorum. Biraz buna aslında hem ekonomik hem sosyal olarak bakalım. Kırsalda bizim üreticimiz kendini güvencesiz mi görüyor, değersiz mi hissediyor? Dolayısıyla ilk finansal kaynakta bu durumdan çıkmaya mı çalışıyor? Yani şu anki sistem nasıl bir kaygı, nasıl bir korku getiriyor üreticiye de biz böyle bozulmalar, kültürel sıkıntılar yaşıyoruz. Sen nasıl görüyorsun?
1: Yani aslında bu durumu bir ihtimal veya işte bir gelecekte doğacak veya olması muhtemel bir sonuç değil. Biz sonuçtan yola çıkarak bunu konuşuyoruz. Yani biz tarımda bir 10 bin yıllık bir geleneğimiz olmasına rağmen sınıfta kaldık demeyeyim ama geride kaldık diyebiliyorsak, yani bu cümleyi çok rahatlıkla tüm üreticiler ve tarımla ilgilenen herkes kurabiliyorsa, demek ki biz baştan zincirin bazı halkalarını yanlış bağladık ve yapısal sorunlarımız var bizim tarımla ilgili. Yani bir sonuçtan söz ediyorsak eğer, bu sonuçtan demek ki çok baştan beri bir problemimiz var bizim. Ben kendi tecrübelerimden, saha tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyebiliyorum en azından. Biz dünya tarım sektörüyle veya tarım sanayisiyle baş etmek için bazı fedakarlıklarda bulunduk. Bu bulunduğumuz fedakarlıklar bizim 10 bin yıllık geleneğimiz. Yani tarım kültürümüzden fedakarlıkta bulunduk veyahut göz ardı ettik. Yani fedakarlık çok hafif bir cümle de kalabilir, kelime de kalabilir. Ondan sonra tüm o tarım geleneğimiz, tarım kültürümüz, tarım hafızamız, üretim tekniklerimiz, anne babadan öğrendiğimiz, dededen öğrendiğimiz üretim tekniklerimizi feda ettik. Dünya tarım piyasasıyla baş etmek için ne yaptık? Onlara benzemeye çalıştık. Ne yaptık? Aslında özgünlüğümüzü yitirdik. Şimdi herkes Yani ben mercimek örneğini çok veriyorum. Çünkü mercimek benim aynı zamanda kendi şeyim de markamın da iletişim dilini kuran mercimek oldu. Biz herkes gibi mercimek üretmek isteyince kaybettiğimiz ne oldu? Bizim kendi üretim tekniğimiz oldu, üreticilerimiz oldu, toprağımız oldu, toprağımızın dili oldu, hafızamız oldu. O zaman ne oluyor? O zaman işte sizin az yani İtalya'ya gittiğinizdeki o pazara biz giremez olduk. Biz giremeyiz de zaten o pazara. Niye? Çünkü kendi özgünlüğümüzü, kendi üretim tekniğimizi, kendi Anadolu'nun 10 bin yıllık geleneğini tarım sanayisinde yer alabilmek için feda ettik. Yer alabildik mi? Sonuç ortada, yer de alamıyoruz. Yani işte çünkü ülkede hala işte yani günün sonunda mercimeği nereden alıyoruz? Kazakistan ve Kanada'dan alıyoruz çoğunluklu olarak. Demek ki bizim aslında tutmamız gereken şey veyahut bu tarımla ilgili politikaları kurguladığımızda yani neyin üstüne kurgulamamız gerekiyordu? Dünya nasıl yapıyor veya işte tarım sanayisi nasıl yapıyor değil. Özgünlük nedir? Benim Anadolu topraklarında tarımı nasıl yapmam gerekiyor? Yeniden öğrenmemize gerek yoktu. Dedelerimiz zaten biliyor, nelerimiz zaten biliyordu. Biz bunun üzerine kurgulamadık. Ya kuru tarımın olduğu yere sulu tarımı getirdik. Çok afaki şey örnekler veriyorum. Yani hepimizin bildiği örnekler veriyorum. İşte GAP projesi mesela. Ondan sonra bir yerde bir ürün ekili, yani 10 bin Çukurova'da biliyorsunuz, yani yağlı tohumdan, pamuktan, buğdaydan, narenciyeden, susamından bir sürü ürün ekilirken biz ne yaptık? Aa, pamuk çok daha değerli. İşte tarım sanayisine entegre olabilmek için pamuk teşvikleri verdik ve Çukurova'yı sadece pamuk yeri yaptık. Sonra ne oldu? Toprak yoruldu. Yani Çukurova'dan çıkabilecek bir susam, o susamdan elde edilebilecek bir yağ, Çukurova'dan çıkabilecek bir diğer yağlı tohum, oradan elde edilebilecek bir ürün, sizin geçen hafta gittiğiniz İtalya'da sergilenebilirken bugün pamuğu bile sergileyemiyoruz orada.
0: Evet,
1: Yani
0: yani
1: evet.
0: olayı sulu tarıma getirmen ayrıca benim için çok önemli. Çünkü Doğa Derneği'nde yıllardır anlatmaya
1: Evet.
0: çalıştığımız şey Türkiye'nin genel olarak tabii ekosistemlerini ve biyoçeşitliliğini yok eden
1: Evet.
0: birinci problem sulu tarım. Ve aynı şekilde tabii biyoçeşitlilikle birlikte tarımsal biyoçeşitliliği de yok eden ne yazık ki belki hep biz önce GDO'lar ve tohumları konuşuyoruz ama aslında birinci sıkıntı sulu tarıma geçiş ve
1: Kesinlikle.
0: monokültüre geçiş. Dolayısıyla biz bu kadar 10 bin yıldır tarım yapılan pek çok tohumun atasının olduğu işte mercimeğin çıktığı topraklardasın örneğin Diyarbakır'da. Dolayısıyla bu tabii bir yandan da bu konu gıda güvenliğine bağlanıyor aslında. Yani
1: Evet.
0: bizim bu kadar dışarıya bağımlı olmamız, büyük krizler, iklim değişikliklerinde yaşanabilecek her türlü krizde aslında gıdamızı kendimiz temel gıdamız sonuçta bunlar tohumlar, bakliyatlar vesaire aslında temel ihtiyacımız hayatta kalabilmek için. Dolayısıyla orada da müthiş bir güvensizlik ve gelecek kaygısı
1: Açık hedefiz
0: yaşıyorum ben
1: aslında. Açık
0: kesinlikle
1: hedef haline
0: olarak.
1: geliyoruz. Yumuşak karın haline geliyoruz. Yani gıda güvenliği sadece pestisit üzerinden yorumlanırsa ve sadece pestisit üzerinden konuşulursa yine eksik olacak. Ne yapılacak? İşte pestisiti fazla atan 3 tane 5 tane üreticiye yüksek cezalar verilecek ve konu kapanacak. Hayır, konu bu değil. Konu bizim aslında az önce de söylediğim gibi işte Çukurova'da veya Nusaybin'de veya Diyarbakır'ın Silvan havzasında monokültüre geçerek aslında toprağı yorgun hale getirmek, o toprağın çeşitliliğini öldürmek. Biz toprağı, yani temelde şu toprağı sadece bir ürün ekersek orada çıkabilecek bir hastalığı 500 kilometre rahatlıkla gidebilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer diyelim ki biz şey ektik, pamuk ektik. Bir kilometre sonra veya 500 metre sonra işte domates ektik. Ondan da sonra susam ektik. Ondan da sonra başka bir ürün ektik. Şimdi bu çeşitlilik şeye baktığınızda, piyasaya baktığınızda iyi gelmeyebilir. İşte az verim alıyoruz. Dünya ile baş edemiyoruz gibi gelebilir ama başka taraftan da şöyle bir durumu var. Diyelim ki pamukta bir hastalık çıktı. O hastalık gidecek, domatese çarpacak. biraz etkisi
0: Evet,
1: düşecek. Sonra
0: kırılacak.
1: gidecek susama çarpacak, etkisi daha azalacak. Sonra gidecek narenciye çarpacak, etkisi bitecek. Birbirlerini koruyan çünkü bitkiler birbirlerini korurlar. Ama siz 500 kilometre boyunca tüm havzada, tüm ovada bir sadece pamuk ekerseniz başında başlayan bir hastalık hiçbir şekilde duraksamadan, onu durduracak hiçbir kuvvet olmadan 500 kilometre gidecek bu hastalık. Peki ne yapacağız o zaman? O zaman da pestisit kullanacağız. İşte hastalığı gidermek için zira ilaçlar kullanılacak, pestisit kullanacak. Sonra ne oluyor? Sonra toprak bağışıklık kazanıyor bu duruma. Bizim artık 2 birim kullandığımız pestisit bize yetmeyecek. Kalkacağız 4 birim, 5 birim, 10 birim kullanacağız. Yani hani haberlerde var ya
0: Tam
1: 10
0: olarak da
1: 10 kat,
0: yaşadığımız
1: ha
0: bu şu an.
1: 10 kat, işte 50 kat, 500 kat kullanılmış. Bu tamamen keyfiyet, yani ihtiyaç dedim, hani parantez içinde ünlem işareti, bundan dolayı ihtiyaçtan kullanılıyor. Çünkü toprak artık 3 birim pestisite cevap vermiyor, 10 birim pestisite de cevap vermiyor. İnsan bedeni gibi düşünün. Sürekli antibiyotik alan bir insanın bağışıklığı antibiyotiğe azalıyor. Artık daha farklı antibiyotikler, daha farklı pestisitler ve daha farklı dozlarda kullanmak mecburiyetinde kalıyor toprak. Yani üretici.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Dolayısıyla bu gıda güvenliğinin temelinde zaten bozulan bizim tarımsal yapımız. Ya tarımsal yapımız üzerinden konuşmadan, tarımsal yapımız üzerinden bir iyileştirmeyi şey nasıl iyileştirebiliriz? Bunun üzerinden kafa yormadan sadece pestisit kullandı, hadi ceza verelim. Pestisit kullandı, geri geldi, haber yayalım. İşte insanlar ıspanak almasınlar veya işte ona mesafeli olsunlar. Bu sürdürülebilir, yani bu çözüm sürdürülebilir değil.
0: aynen öyle ve aslında insanın gıdaya erişim hakkını da engelleyen bir şey. Yani
1: Kesinlikle öyle
0: dediğimiz
1: yani,
0: güvenli
1: evet.
0: bir ürünü bulamıyor olmamız. Örneğin işte bir özellikle çocuklar, yeni nesil için de bir hak meselesi bu.
1: Evet.
0: Konu şimdi tabii haklara gelince yine iklim zirvesi biraz kopa burada topu atmak istiyorum. İşte COP31 geliyor, ev sahipliği yapıyoruz, büyük gösteriler hazırlanıyor Türkiye'de. Ve tabii bu zirve ve bunun gibi pek çok zirve, işte büyük politikalar, politika notları, fonlar açılıyor. Böyle çok süslü sürdürülebilirlik raporları, iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum raporları. Yani böyle raporlar, fonlar havada uçuşuyor. Fakat biz sahaya baktığımızda bir tezat görüyoruz. Yani hala yüksek girdi maliyetleri var. İşte sulu tarım bir yandan yaparken bir yandan çok ciddi aslında kuraklık ve suyun döngüsüne verdiğimiz, toprağa verdiğimiz zarar var. Dolayısıyla aslında burada bir yeşil aklamanın, bir kendini sistemin aklamasının içindeyiz ama biz somut olarak en azından benim Doğa Derneği'ndeki kırsalda gördüğüm bakış açısıyla bu raporların, zirvelerin, fonların etkisini, bir faydasını göremiyorum. Sen görebiliyor musun?
1: Yok, yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Niye yok? İklim krizi bireylerin yarattığı bir problem değil, sistemin yarattığı bir problem. Sonra sistemi, yani iklim krizini oluşturan o sistemin aktörleri bir araya geliyorlar ve diyorlar ki hadi iklim krizini düzeltelim. Ne yapıyorlar? İkiye bölüyorlar. İkiye bile değil ama en iyi ihtimalle ikiye bölüyorlar sorumluluğu. İşte tüketici böyle böyle böyle yapsın, insanlar şöyle şöyle yapsın. Ama bunu bozan insanlar değil ki iklim krizini. Yani sistem bozdu. Bu sistemin kendini aklamak belki hani sert ifade kalabilir ki değil, ama en azından sistemin 2 adım geriye gitmemeyi, ben hiç geriye gitmeyeceğim, yani hiç bunun sorumluluğunu almayacağım, bunun eleştirisini yapmayacağım. Bozuldu, hadi ne yapalım, işte ne yapalım, siz duş alırken daha az su kullanın, işte dişinizi fırçalarken daha az su kullanın. İklim krizi bundan bozulmadı. İklim krizi sistem daha fazla sisteme müdahale edebilmek için, sistemin daha iyi aktörü olabilmek için, daha sağlam aktörü olabilmek için iklimi yönetmek istedi. Yani bu yönetim gücünden, sistem bu yönetim gücünden bir kere yani hiç vazgeçmek olmasa bile 3 adım geriye git hükmetme gücünden, 4 adım geriye git değil mi? Hiç değilse bunu yap, ama yok işte yani. Evet,
0: Yok tabii
1: sistem,
0: dediğin
1: aynen
0: gibi
1: öyle, evet.
0: yani geri adımlar yok işte Türkiye
1: Yani siz
0: örneğin kömürden çıkışını bile konuşamıyor yani masaya kömürden çıkış
1: onu
0: kelimesi
1: bile
0: bile
1: getiremiyoruz.
0: gelemiyor bırak bir hedef koymayı hani öyle bir ihtimal yani düşünülmüyor bile Türkiye veya pek çok
1: Evet.
0: ülke içinde benzer durumlar içerisindeyiz. Yani
1: Hı-hı.
0: sorunun kaynağı olan aktörler konuda dediğin gibi bir değişiklik yapmaya yanaşmadığı sürece de
1: Hı-hı.
0: biz daha çok bunun krizlerini, etkilerini yaşıyor olacağız.
1: İşte o zaman
0: Dolayısıyla
1: ne
0: bu konuda
1: yapıyoruz? O zaman da şöyle bir şey oluyor. Yani işte daha ya üreticiye bir baraj yapıyoruz. Mesela barajlar benim yani gerçekten kanayan yaram.
0: evet,
1: Hakikaten çok
0: benim
1: üzüldüğüm
0: de.
1: bir mevzu. Yani barajlar için biz kaç bin yıllık tarihimizi işte suyun altına gömüyoruz. Ne olması lazımdı? Ben bir tüketici olarak, bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum. Yani siz Halfeti'yi, işte Hasankeyf'i, Nevala Çoli'yi, işte Silvan'ı, bunların hepsini barajlara kurban ettiysek, hani diyelim ki kurban ettik ve kurban ettiysek benim karşımda ne olması lazım? Ya Birecik'ten ayrı bir gıda markası çıkması lazımdı. Halfeti'den apayrı bir dünyaya hükmedecek bir gıda markası çıkması lazımdı. Hani, Hasankeyf'te yani şey deyince, atıyorum kavun deyince sadece Hasankeyf'in akla gelmesi lazım. Ya bunun karşında benim bir şey kazanmam gerekiyor. Gerekiyordu. Ama çıkmadı. Çıkmadığı
0: Mümkün
1: gibi
0: değil,
1: de şöyle,
0: mümkün.
1: hayır çıkmadı, bir de çıkmadığı gibi de şu oldu. Ben hala domatesi çok pahalı alıyorum. Hala Urfa'daki biberi çok pahalıya alıyorum. Hala kavun işte tarlada başka fiyat, markette başka fiyat, çok pahalıya alıyorum. Ama ben bu kadar tarihi öldürdüm. Bu kadar yatırım yaptım, baraj yaptım. Yani bu ne
0: Tabii.
1: oldu?
0: Ve
1: Ne oldu
0: bu aynı
1: yani? Hani
0: zamanda
1: evet.
0: tarımsal üretim alanlarını,
1: Hani
0: en verimli nehir taşkınlarını ve oradaki
1: ne
0: biyoçeşitliliği
1: oldu?
0: de kaybettik.
1: Yani
0: Geri
1: güya hani
0: dönemeyecek şekilde
1: bize
0: ölçüyoruz.
1: şey denildi ya, hani burada işte bir sulama problemi var. Biz o yüzden dekar başına bir 100 kilo alırken 500 kilo alabiliriz aslında bu şeyi yaparken, barajı yaparken, ve gıda daha ucuz olacak. Olmadı.
0: Yok, artık
1: Yani evet,
0: barajların bir yalan olduğunu herhalde hep birlikte kabul
1: olmadı.
0: edebiliriz sevgili Şehadet.
1: Yani işte şeyden başlayabiliriz. Tamamen bunun bir yalan olduğunu, evet yani barajlar hakikaten bir yalan. Buradan tabii başka yalanlarımız ne o zaman? İklimle
0: Evet.
1: ilgili başka nelerimiz var? Tarımla ilgili başka nelerimiz var? Demek ki bizim bunları masaya yatırmamız lazım ki hem gıda güvenliği, hem erişilebilirlik, hem temel insan hakları, ya beslenme hakkını iyileştirebilelim. Ya biz bunları konuşmadan hani ne yapalım? Mümkün değil, iyileştiremeyiz.
0: Şimdi tabii biz hep burada karar vericiler ve politikacıları, sistemi
1: Evet.
0: değerlendiriyoruz ama yine birazcık da programın son dakikalarına gelirken biraz kendimize de dönelim istiyorum. Bireyler olarak, özellikle tüketici olarak.
1: Evet.
0: Peki bizim hiç bir rolümüz yok mu bu
1: Olmaz
0: sistemin
1: mı?
0: değişmesinde? Hiç günahımız yok mu? Biz şimdi
1: Olmaz mı?
0: gidip markete, pazara işte çürük olmasın,
1: Özür
0: yamuk olmasın,
1: dilerim.
0: pürüzsüz olsun istiyoruz aldığımız sebze meyveyi. Sonra da diyoruz ki ama o tohum kullanılmasın, o üretim yöntemi olmasın, işte pes olmasın. Bir yandan da
1: Evet.
0: bizim bir şımarıklığımız ve hani
1: Kesinlikle.
0: taleplerimizle şekillendirdiğimiz bir sisteme dair eleştirimiz var, yani müthiş bir kötü
1: Aynen öyle.
0: durumdayız.
1: Ben son tüketiciyle direkt muhatap olan, hem üretiyorum, hem aracıyım, hem de son tüketiciyle muhatap olan biri olarak söylüyorum. Biz geçen sene 8 ton nohutumuzu hayvanlara yem olarak gönderdik. 8 ton nohut. Bunun sebebi bir hastalık belirdi torbaların içerisinde. Böyle bir çok hızlı büyüyen pire gibi bir şey. Ve çok hızlı şeyi aldı, tüm nohutlarımı sardı. Bunu fark etmeden önce birkaç paket tabii ki tüketiciye gitti. Ve
0: Tabii.
1: tüketici şöyle, yani CİMER'e şikayet etti, işte hani sağlık, ilçe sağlıktan geldiler vesaire vesaire. Ya yani bunun riskini ben tek alacaksam eğer, yani tüketici şunu kabul etmeli. Bu ülkenin düzelmesi, tarımın düzelmesi için herkes eşit oranda risk alacak veya ölçüsü oranında veya boyu oranında risk almak zorunda. Yani tüm riski üreticiye, tüm riski karar yapıcılara, tüm riski tüketiciye verirsek hiç
0: Olmaz.
1: kimse risk almamak için, evet, geri duracak. Riski beraber almalıyız. Bu risk nedir? Evinize domates geldi. Bu domates 5 kilo domates aldınız, %10'u çarık çürük olabilir
0: Çürüyecek yani.
1: gibi.
0: Tarladan daha
1: Evet.
0: toplayıp eve getirirken bile biz, yani ben
1: Aynen öyle.
0: nallı
1: Evet.
0: hanlıyım, incecik olurdu domatesimiz. Yani bahçeden eve getirirdik. Ertesi gün bir kısmı ekşir çürür işte, yemeğe atarsın ya da atarsın. Yani bu işin doğası budur
1: Bu
0: aslında.
1: veya işte 5 kilo kabuklu ceviz aldınız, %10 %15'i çürük çıkabilir. Bunu göze almalı tüketici. Tüketici bunu göze almayınca üretici de ben yani bunun reklamı var, PR'ı var, geri dönüşü var, bir sürü maliyeti var. İşte bir daha almaması var, o tüketiciyi kaybetmesi var. Üretici de bunları göze almamak için ne yapıyor? Yurt dışından işte hiçbir şekilde içinde bir tane bile çürük olmayan Şili cevizleri getiriyor mesela. Yani dolayısıyla bu riski hep beraber almaz. Yani tüketicinin şunu fark etmesi lazım. Hem doğal isteyeceğim, hem çarık çürük olmayacak, hem şekli gözüme iyi gelecek, hem bozulma yani raf ömrü veya buzdolabı ömrü uzun olacak. Çünkü ben sürekli yemek yapan biri değilim. Haftada iki defa yemek yapacağım, 15 günde bir yemek yapacağım. Benim aldığım domates 15 gün sonra da kalsın demeyecek.
0: Demiyor.
1: Yani
0: Evet.
1: anlatabildim mi? Veyahut bozulmaya yakın bunu ayıklama, ondan sonra konserve yapabilme,
0: Tabii
1: nohutsa
0: sahip
1: nohutun
0: çıkmamız
1: taşını
0: gerekiyor
1: ayıklama, evet
0: gıdaya.
1: sürekli bebek gibi bakabilme. Yani istiyor ki hiçbir şekilde taş da ayıklamasın, taş da
0: Bu
1: çıkmasın.
0: aslında
1: Yani
0: işte o
1: gibi gibi.
0: sorumluluğu paylaşma,
1: Aynen öyle.
0: bir
1: Evet, bu
0: sorumluluk
1: karşılıklı bir
0: paylaşmamız
1: sorumluluk
0: gerekiyor.
1: paylaşacağız
0: Bu
1: ki bu
0: son
1: ülkede bir şey
0: dakikalara
1: kalabilir.
0: giriyoruz
1: Buyurun.
0: şehadet. Bu dolayısıyla sorumluluk paylaşmak aynı zamanda ekonomiyle de olmalı.
1: Evet.
0: Ben çok çok karşılaştığım bir durum var. İşte bizim evimize giren gıdalar genelde çevremizde çok pahalı bulunuyor.
1: Geliyor.
0: Ve genelde işte bu doğal ürünlere erişememekten insanlar
1: Evet.
0: şikayet ediyor, ama peki biz acaba gerçekten erişemiyor muyuz? Yoksa temiz gıdayı hayatımızın veya bütçemizin en alt sırasına mı itiyoruz? Yani yeni bir telefon, dışarıdaki bir kahve, kafede geçirdiğimiz
1: Evet.
0: bir zaman veya bir kıyafet alırken bunu gözden çıkarıyoruz bütçemizde. Fakat toprağı, biyoçeşitliliği, suyu koruyan, geleneği, her şeyi koruyan, geleceğimizi koruyacak bir üreticinin emeğine gelince çirkinleşiyoruz ve bir de pahalı geliyor.
1: Ben bunu direkt kendi ben işletme sahibiyim aynı zamanda. İşletmemde insanlar geliyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar, tatlı yiyorlar. Tatlıya verdiği ücretle 1 kilogram nohut verdiği
0: Değil
1: ücret
0: mi?
1: aynı ama o 1 kilogram nohuta verdiği
0: Pahalı
1: ücret çok
0: geliyor
1: gözüne
0: işte.
1: geliyor ama o tatlıya gelmiyor. Evet, elbette pahalı. Bu arada gerçekten pahalı. Biz pahalı yaşıyoruz. Bunu
0: Evet.
1: hak teslimi yapalım. Bizim yaşam maliyetlerimiz çok yüksek. Ancak sıralamaya koyduğumuzda yani ya nohut ne ki? Bir kavanoz konserve mesela ne ki bunun içindeki patlıcan değil mi? Cümleleriyle çok karşılaşıyoruz. Bu ona verdiğimiz önem, evet, hayatımızdaki yeriyle ilgili aslında 1 kilogram nohutun hayatımızdaki yeri bize yaşattığı hisle içtiğimiz bir kahvenin yaşattığı his aynı değil demek ki diye bir yorum yapıyorum ben kendimce. Evet, o
0: Evet,
1: yüzden de
0: yani
1: o hissin bedeli de aynı olmuyor.
0: doğru.
1: Evet,
0: Ama
1: doğru.
0: işte
1: Yani şeyi
0: yani açıkçası ben bir sofra
1: sıralama çok
0: kurduğumda,
1: önemli.
0: yani evde bir örneğin işte kahvaltı arkadaşlarımızı çağırdığımda her ürünü sofraya koyduğum her şeyin kaynağını biliyorum. Gönül rahatlığıyla kuruyorum o sofrada. Onun hazzı bana hiçbir işte yıldızlı restoranın
1: Evet.
0: hazzını yaşatamaz
1: Kesinlikle.
0: açıkçası.
1: Evet.
0: Belki birazcık da yeni hazlar sahibi olmayı da öğrenmek gerekiyor olabilir diyeceğim ve son sözlerini alacağım sevgili Şehadet.
1: Yani kendimizden başlayacağız. Gerçekten kendi mutfağımızdan, kendi duygularımızdan, kendi dönüşümümüzden başlayacağız. Dünyayı değiştirebilmek gücü keşke olsa ama yok. Dolayısıyla hani yapabileceğimiz şey ben kişisel olarak bu sorumluluğun ne kadarını paylaşabilirim? Üreticiyle tarımla ilgili bir sorumluluğun ne kadar paylaşabilirim? Ne yapabilirim? Buradan başlayacağız ve yani benim aklıma başka çözümler gelmiyor. Çünkü diğeri çok büyük ve ulaşılamaz çözümler olduğu için o zaman da tıkanıp kalıyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani sıfır birden iyidir.
0: Kesinlikle.
1: 10 tane ürünümü değiştirmek zorunda değilim mutfakta. Bir tanesini değiştireyim. Bir tanesini iyi üreticiden alayım. Sonra imkan olursa 2, imkan olursa 3. Hep bu sıfır birden büyüktür diyeceğiz yani.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu
1: Estağfurullah.
0: hafta Yeryüzü Tanığında sevgili Şehadet Çitil konuğumuzdu. Bakalım önümüzdeki hafta neler konuşuyor olacağız ve bu haftaki destekçimiz Ayşegül Baykan'a teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyoruz Şehadet.
1: Ben
0: Hoşça
1: teşekkür
0: kalın.
1: ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşegül Baykan'a teşekkür ederiz.
1: We have everything we need to get started, save perhaps political will. But political will is a renewable resource. So let us renew it. And let us say together, we have a purpose. We are many. For this purpose we will rise and we will act.
2: Apaçık Radyo.
3: İklim Kuşağı konuşuyor.
4: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.
5: Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent.
6: Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Edibe Taylan, Gülay Kutal ve Firuz Kutal'a teşekkür ederiz.
6: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bir hikayenin her halinde de tekrar beraberiz. Ben Aslı Odman. Bugün 1 Ekim günün geç saatlerinde bu programı kayda alıyoruz ve yarın 2 Ekim 2026 Cuma saat 11'de sizler de dinleme fırsatı bulacaksınız ve bu kaydı dinlediğiniz misafirlere bu söyleşi dinledikten birkaç gün sonra da çok şanslısınız. Söyleşinin içeriğini bizzat deneyimleme imkanınız olacak. Bugünkü konuklarım 13. Uluslararası Bozcaada BİFET Ekoloji Belgeselleri Festivali'nin emekçileri kolektifinden kurucularından çok sevgili Petra Holzer. Hoş geldin Petra.
1: Hoş bulduk.
0: Ve de yine ekipten, kolektiften sevgili Beyza Aksoy. Hoş geldin.
2: Selam, hoş bulduk.
0: Programa Somosur şarkısıyla giriş yaptık. Aynı zamanda belki bir ufak anons da yapmak gerekir. Gerçi bu listeleri, bu emekleri her seferinde anons etsek herhalde program yapamayız ama sevgili Didem'imiz, Didem Gençtürk, BİFET'in 13. senesi içinde özel bir ekoloji müzikleri, parçaları listesi yayınladı. Aynı zamanda bu programın tanıtımında bu listeyi de yayınlayacağız. Oradan seçtiğimiz şarkı Somosur, Anatihuş ve Şadiya Mansur. Bir Şilili ve Filistinli rapçi. İkisini beraber söylediği, biz güneyiz diyorlar. Ekolojinin güneyinden de bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. O yüzden güzel bir giriş olacağını düşündük. İstersen Petra seninle başlayalım. Ekolojik yıkımın gittikçe arttığı bir 13 sene geçirdik. Yani belki son 13 seneyi 30 sene, 50 senede bir önceki 30 ila 50 seneden bütünleşik olarak çok daha büyük yıkımlarla geçirdik. Yıkımla belgesel ilişkisi hep konuştuğumuz bir şeydir. Bu kadar kurucu, bu kadar bu şartlar içerisinde bu kurucu emeği, bu yıkım içerisinde vermeyi nasıl becerebiliyorsunuz? Bir yandan da hep onu düşünüyorum. Bu uluslararası bir festival. Getirdiği bütün emek, getirdiği bütün çeşitlilik, ekoloji gibi çok yerel olan bir şeyi uluslararası bir alanda ele almak. Ama bir yandan da belgeselinizin hiç vazgeçmediğiniz mottosu var. Yerel, küçük ve yavaş. Bu yerel, küçük, yavaş uluslararası festivalin emeğine 13 seneden beri kurucu ekipte olduğun için sana sormak istiyorum. Neden veriyorsunuz, nasıl veriyorsunuz ve nasıl yaşıyorsun bunu?
1: Öncelikle teşekkür ederim Aslı'cığım, bizi yeniden 2-3 sene sonradan yeniden programa kabul ettiğin için, bizi sorular yönlendiği için teşekkür ederim. Biz yavaş, küçük, yerel, yani tam bu neden ekolojiyi yıkımlara bağlıyoruz. Büyük mega projeler, büyük şeyler, büyük hızlı ve büyüme bu ekoloji yıkımın tamın özünde. Aslında onun için konu, moto budur. Ve sesler genellikle aktivist ya da yerinden vermeye çalışıyoruz festival süreçte. Yani küresel güneyin genellikle kuzey tarafından anlatılmamalıdır diye düşünüyoruz. Yani aslında kendi seslerini, kendi dertlerini, kendi konuları seçerek güneyden seslere yer vermeye çalışıyoruz. Kuzeyden seslere de açığız ama oradan şey bakıyoruz. Nereden konuşuyor? Mesela güneyde bir yıkım yaratan bir ülkeden ya da bir coğrafyadan gelen birisi oradaki eleştirel, yani kendi tarafına eleştirerek bir öykü anlatırsa biz de bunun da yeri veriyoruz. Yani nasıl yapıyoruz? Bu yıkım tabii ki gittikçe ve çok hızlı boyutları artık herkes görebiliyor. Yani sadece son bir haftaki yağmurlara bakarsak nasıl bir iniyor bütün dünyada birden bir bakarsanız, yani bütün coğrafyalarda bir son 2 haftada aynı problem yaşanıyor. Bu tabii ki göz göre göre şey, yani bu yıkım nerede nereye gidiyor görüyoruz. Ve neden yapıyoruz, neden nasıl yapıyoruz? Yani yapmak zorundayız. Yani başka bir çaremiz yok.
0: Yani bir sanatsal etkinlik veya bir boş zaman faaliyeti olarak değil, yaşamı kendisi olarak, yaşamı korumak için belgeselle dayanmak ve dayanışmaktan da bahsediyorsun. Ve ben yanılıyor muyum Petra, yoksa hani 13 sene olmuş, 13 seneden beri her Ekim'de, tarihinde söyleyelim, bu sene de yine 7 ile 11 Ekim arasında bu sürekli arz eden festival Türkiye'nin ilk bu tema altındaki, yani yalnızca ekoloji belgeseline ayrılmış ilk festivali, yanılıyor muyum?
1: Yok yani ilk çevre festivallerde 90'larda kuruldu. Bir ilk galiba yani bildiğim kadar ilk Bodrum'da kuruldu. Ekoloji olarak da 2 senelik bir festival vardı ama yani çevre
0: Bu süreklilikte
1: aslında ilk 90'larda kurulmuştu.
0: birkaç tane,
1: Yani
0: hani Türkiye'de çevre mücadelesine paralel var, ama bu süreklilikte bir şey oldu mu? Böyle bir süreklilikte.
1: tahmin olarak da en uzun biziz yani. Uluslararası olarak biziz. Evet.
0: Evet, bu önemli bir süreklilikte herhalde. Yani bir yandan da hani yıkımı bahseden bir şeyin kendi içerisinde de yıkılıp gitme ihtimali var. Çünkü bu yıkım çok büyük baskı ilişkileri de beraber gidiyor. Onları doğrudan belgeleyen, pek çok yerde doğrudan baskı altında olanları bir yere getirmek de bu şartlarda esasında, bir yandan buradaki bir senenin 3-5 senedeki bir emeğe yayıldığını düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yerel, küçük, yavaş ve esasında güney ve kuzey dediğin baskılanan perspektiflerle ilgili ekolojik konularını yeniliyorsunuz. Büyük bir yıkımdan bahsettin. İşte biz bugün 1 Ekim, hatta bu kadar geç program kaydını almamızın nedenlerinden biri de bugün yine Soma'da bir göçük yaşandı. 2014-2020, işte 3 kişinin, 3 işçinin içeriden çıkarılmasına çabalanıyor. Bir işçiyi kaybettik. Aynı zamanda Akbelendiren işçilerinin kamu biziz çağrısıyla her an Danıştay'dan karar çıkabilir, MAPEK vesaire. Yani bunu yalnızca bu gündemler üzerinden takip ederken geciktiğimiz şeyleri düşünüyorum. İşte yarına Reşit Kibar'ın davası var. Ekoloji yaşam savunucusu. Kendi yerelinde hayatı alındı çok belirsiz şartlar altında. Bütün bunları böyle, yani gerçekten yaşanırken yazılan tarih ismi geliyor aklıma. Çünkü belgeselin bir şeyi belgelemek, yani kayda almak refleksi çok büyük ve bunun yani yaşandığı şey, sen kendi başına da, bir başına da belgesellerin, bu belgesel sürecine, yani festivale devam ettirmenin de belgelenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ben 2021'de jüri olma imkanı sanmışım. O zaman bir başka küresel kriz alameti olan, ekolojik krizin alameti olan COVID yüzünden yüze yapılamamıştı. Daha sonra 2022'de emek ve ekoloji iç içe ele alan Nöbetçiler belgeselini Türkçe'ye çevirip, hem de orada işte bu ekoloji, emeğin ekolojisi mücadelesini çok aktif olan Anita Bumanı ile çok güzel bir panel yapmıştık. Şimdi kendi deneyimlerimle size soracaklarım birbirine karışıyor. Birazcık bunu konuşmak istiyorum Petra. Ama istersen birazcık daha festivalin kendisinden bahsedelim. Daha sonra sana emek ve ekoloji, bu sene çok açık şekilde emeğin ekolojisi başlıklı bir etkinliğiniz var. Yırca hakkında bir kitap var. Hani Yırca'da esasında tarım işçileri ve bir termik santral, yani yine emeğin ekolojisi, tarım, kadın emeğinin ve ekolojik yıkımın iç içe geçtiği konular var. Bunları sana sormak istiyorum. Esasında yine festivalle ilgili Beyza'ya bir yine pas vermek istiyorum. Yani bu yerel, küçük ve yavaş festival hiç yavaş ilerlemediğini düşünüyorum organizasyonunu. Beyza'yı tanıtmam gerekirse, Beyza hani burada çok önemli bir, hani Bilgi Üniversitesi'nin medya çalışmaları bölümünün bu ekibin, kolektifini yaratmaktaki rolü çok önemli. Petra Holzer'in de bir zaman çalışmış olduğu üniversite, Ethem Özgüven'in hala çalıştığı. 6 sene önce buradan mezun olup o zamandan bu zamana da sanırım bütün medya işlerinde çok önemli bir emek veriyorsun. Senin için diğer profesyonel olarak medya çalışmaların içerisinde olmak yerine, hani belgeselin medyasını yapmakla sair işlerin, medyanın medyasını yapmak arasındaki fark ne? Sen nasıl yaşıyorsun belgesel festivalini?
2: Ya şöyle aslında ben de aslında bir medya sektöründe kendi profesyonel işimi de yapıyorum ve Yani herkes biliyordur ki medya işlerinde, özellikle dijital medyanın bu kadar büyümesinin ardından hiçbir şey ne küçük ne de yavaş. O yüzden bizim aslında yerel küçük yavaş değişimiz, festival açısından söylediğimde bunu, bence birçok insanın, festivale gelen tüm davetlilerin, tüm ekibin, orada olan, orada bizimle olan yerel halkın hepsinin biraz nefes alabildiği de bir alana dönüşüyor. Çünkü aslında yani son sanıyorum ki hani ben en azından üniversiteden mezun olduğumdan beri, biraz üniversite zamanımda da son 10 yıldır herhalde yaşadığımız hiçbir şey, büyük şeylerde tabii ki yaşayanlar bunu daha iyi deneyimliyordur, ama yaşadığımız hiçbir şey küçük de değil, yavaş da değil, sürekli çok büyük bir karmaşanın içindeyiz. İyi haber aldığımız günler çok az. Zor bir şekilde yaşıyoruz. İyi bir şekilde yaşıyorsak da çok zor haberler alıyoruz ve onların hepsiyle bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. O yüzden ya festivalin kendisi de aslında, yani şeyi de biliyoruz. Yerel küçük yavaş olarak hayatta kalabilmek zaten hiç kolay bir şey değil. Ama bunun da bir şekilde mümkün olabileceğini göstermek. Yani biz adada bir 10 gün, bir hafta, 5 gün vakit geçirirken bunun yine de hep, yani birçok insan büyük şehirlerden geliyor. Tabii ki çok daha küçük yerlerden gelen var, ama onların da hayatı yeterince küçük mü, yavaş mı bilmiyoruz. Uluslararası bir Avrupa'dan, Avrupa'nın çok büyük şehirlerinden gelen insanlar var ve onların orada aslında daha sakin, daha sade bir hayatı, böyle bir yaşayışın olabileceğini deneyimliyor olması bence çok güzel. Çünkü festivalde belgeseller izliyoruz. Hiç ben duymadığımız, ben 6 senedir festivaldeyim ve Surinam diye bir ülke olduğunu mesela FED'de çalışırken öğrendim. Yani şu anda haritada yerini gösterebilirim, ama daha önce böyle bir ülkenin varlığını bilmiyordum. Hem bunları görmüş oluyoruz, hem de aslında bizim o yaşadığımız tüm karmaşanın içerisinden sıyrılmak çok kolaymış gibi de görüyoruz bir yerde. Çünkü Bozcaada'ya geldiğimizde festivalle uğraşırken sanki benim İstanbul'da çok büyük şehirlerde bir yaşamım yokmuş da hep orada işler yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ve birçok ekip arkadaşım da aynısını hissediyor. Diğer tarafta yaptığımız o büyük karmaşık işlerin hepsini unutuyoruz. Bence adaya gelen tüm misafirlerimizden de 6 sene boyunca benim duyduğum da bu. Yani başka türlü bir hayat var ve aslında biz oradaki başka türlü hayatı oluşturmak için çok büyük bir emek harcamıyoruz. Tabii ki festivali yaparken çok büyük bir emek var. Ama oradaki yerel küçük yavaş dayanışmayı kurmak için herkesin birazcık uğraşıyla büyüyen bir şey en sonunda bu. Ve aslında o kadar da zor değil. Yine de hala yerel küçük yavaş olarak hayatta kalabilmek tabii ki çok zor. Ama mümkün değil de diyemiyoruz. Ve hala belki de festivali sürdürebilmek için bu kadar çok uğraşmamızın sebeplerinden biri de böyle bir hayat mümkün olabilir diye umudumuzun olması.
0: Çok güzel, çünkü yani kendi içinde bu çelişki sanırım da zengin de yapıyor. Çünkü festival çok ciddi bir, pek çok şeyde olduğu gibi, büyük bir ekonomi. Yani belgesellerin görücüye çıktığı, toparlandığı, kendi ekonomisini yaratan ve ekonomiye karşı bir karşı, yani hem onu önerdiğin hayatı, önerdiğin yaşama şeklini kendin de deneyimleyerek organize etmek. Yani hani ekoloji hakkında, dayanışma hakkında bir etkinlik yapıp ondan sonra hiç dayanışmacı olmayan, hiç başka türlü bir ekonomi türü denemeyen, o kadar çok şey var hani buna karşılığında hani önerdiğini yap. Çok önemli, özellikle bu işte yaşlar arası kendi içerisinde bir ocak olmayı becermiş hali falan beni de oradayken çok etkilemişti. Yani kendi şeyini, sürekliliğini yaratabiliyor olması. Peki biraz Petra, tekrar sana geri dönmek istiyorum. Yine burada biraz kalalım istiyorum, şu festival ekonomisi. Çünkü sen hani meslekten bu büfeyi kendin kurgulamadan da önce herhalde belli bir sürü deneyimin oldu. Hani festivallere kadar, çünkü uzun zamandan beri değişik ekiplerle ama her zaman zemininde, korunda sen ve Ethem özgüvenin oldu. Pek çok belgesel filme imza attınız. Selçuk Erzurumlu ya, hatırlıyorum bir sürü, ama sürekli değişik nesiller geldiği için yapıyor, ama siz ikiniz böyle bir ayağın, bir şeyin, yapının iki ayağı gibi burada duruyorsunuz. İşte iş cinayetleriyle ilgili 4857 veya tozu hatırlıyorum vesaire. Kendiniz de hani festivallere film yollamak, festival ekonomisi içinde olmaktan geldikten sonra bu festival ekonomisi nasıl işler? Bunun belgeselle ilgili olduğu zaman farklı işliyor mu? Siz neyi farklı yapmaya çalışıyorsunuz? Belki buna da birazcık girebiliriz.
1: Yani biz 90'ların beri bu belgesel alanında içindeyiz. Yani ilk beraber yaptığımız işi Bergama üzerindeydi. Daha önce Ethem Dalyan ve başka şeyler de yaptı. Ama alanın içindeyiz.
0: Sözünü keseceğim Petra ama
1: Ve
0: yanılıyorsam lütfen söyle. Çok pardon, sesimle ilgili bir sorun var mı? Sesimle ilgili bir sorun var mı? Tamam. Çok pardon, sözünü keseceğim ama yani Bergama Türkiye'nin ilk altın madeni ve Bergama Alethea filminiz de bu konudaki Türkiye'deki ilk belgeseldi. Yani şu anda başımıza korkunç bir altın madeni haritalarıyla serilmiş halının ilk ilmeğini esasında bu belgeselde görmüştük. Yanılıyor muyum? Lütfen filmografiden devam et ama.
1: evet, yani en büyük ilk direniş hareketiydi. Belki ilk altın madeninden bahsetmiyoruz ama bu çok büyük bir yerli halkın karşı çıkışı karşılayan bir büyük bir maden projesiydi. Ve o zaman da belgesel için 96'da ilk versiyonda o Danıştay'a gitmişti. Veyhas'ıyla gitmişti ve Danıştay kararları halkın lehindeydi. Ve neden? İlk defa hakimlere halkın sesi gitti. Böyle. Ve biz ama şey dedik, yani devam ediyoruz. Neden? Bitmiyor. Lehine karar çıkıyorsa da bile karşıdan yeniden başka bir hareket geliyor ve o zaman da bile konuşuldu. 1.000 tane proje var Türkiye'de bekleyen maden projeleri. Konuşuldu ve
0: Yine doğru
1: 96'dan
0: ilerliyoruz
1: sonra.
0: şu anda yeni haritalarla zaten. Evet.
1: Evet, aynen. Ve onun öyküsü 10 sene boyu takip etmiştik.

0: Beraber şeye girdik ya, sen bizi davet ettin Tuzla'ya. Oradaki cinayetlerin arka planı bize tanıttın ve o beraber de onu yaptık. Yani ondan sonra işte kumlama işçiler bize gelmişti. Yani böyle böyle gidiyor yani. O öyküler, o mücadeleler üzerinde çalışıyoruz. Ama bu 20 sene, şu anda 30 sene içinde inanılmaz büyük değişimler oldu ve en büyük değişimler de 2009-10 civarında gördük. Birden belgesel alanı inanılmaz bir piyasaya dönmeye başlamıştı. Yani baya böyle bir belgesel ve yani büyük fiction film, yani kurgu filmleri, işte bu sinema filmlerinin alanı gibi dönüşmeye başladı. Dağıtımcı ortaya çıkmış. Sözde belgeselcilerin hakları korumaya ama böylece küçük, bağımsız ve güneyin sesleri yok olmaya başladı büyük festivallerde. Onunla ilgili de Ethem de bayağı bir makaleler yazmıştı 2009, 10, 11'de sayılar çıkartarak kanıtlamıştı ve bunun gittikçe daha zor oluyor. Yani binlerce film geliyor o büyük festivallere. Zaten %90 ya da 95 önceden belli oluyor. Yani karar veriliyor hangi filme gösteriliyor. Binlerce film geliyor, 200 film gösteriyorlar, 150 film gösteriyorlar ve onun %90'ı belli. Öbürleri zaten çoğunluk kendi desteklediği filmler oluyor. Yani gençlerden. Onun için eğer çok para harcayamıyorsan pitchinglere gitmeye, workshopla, development nasıl da
1: Geliştirme projelerini.
0: geliştirme proje şeylere giremiyorsan o zaman çok şansın yok. Ve biz biraz farklı yapmaya çalışıyoruz. Biz bütün filmleri seyretmeye çalışıyoruz. Biz de öyle binlerce film gelsin uğraşmıyoruz. Bize gelenler iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Biz onun için de giriş parası da istemiyoruz. Her yerde parasız girişler yapabiliyoruz. Ve mümkün kadar aslında filmlere gösterilmesine hem yani adil bir şekilde saygı göstererek yani yapan kişileri sanatçılara karşı da saygı göstererek film göstermeye çalışıyoruz. Ve tabii ki adada, Bozcaada bizim festival alanımız ama bütün sene boyu başka yerlerde gösterimler de yapıyoruz. Yani biz şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bir arada çok seslere, çok farklı yerlerden farklı sesler duyurmaya çalışıyoruz. Bir de baştan beri daha Me Too hareketten önce bizde %50 kadın yönetmenleri vardı. Yani böyle şey öyle seçmiyoruz ama sonuçta programda öyle oluyor.
1: Evet, bir anda böyle yapınca birdenbire kadınların sesi duyulabilmeye başlıyor. Demek ki mesele her yerde yıkım yaratan üretim ilişkilerine bakarken kendi iş konuna da bakmak. Bu tutarlılıkla yaptığın zaman sanırım toplumsal cinsiyet meselesi de üretim ilişkileriyle çok sağlıklı olarak ele alınıyor. Yani gerçekten bu çok çarpıcı bir şey. Festivalin yani belgesel alanının bu piyasa seleksiyonu mekanizmalarını içinden geçip tamamen geri çekilip tükenmeyip tam tersini başkasını örgütlemeye çalışmak, bunu kolektif bir şekilde yapmak, yaşlılar arası yapmak. Bir yandan da hani biliyorum Bozcaada bir yandan sizin festival alanınız ama bir yandan da yaşam alanınız. Yani Bozcaada'yı yaşatmak ve devam ettirmek festival yani. Festival Bozcaada yarıyor, Bozcaada festivali yarıyor. Sanırım o küçük yavaşı yapmak için. Yani bir süre esasında çelişkiler üzerinden sahanın piyasaya açılması ile ilgili çelişkilerin içini örerek yapılan çok büyük bir emek var burada. Kısa bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra tekrar devam edelim. Bu sefer direkt 13. Festival'in içeriklerini, bu içeriklerin bugün ekoloji gündemiyle bütün bu süreçten geçtiğiniz zaman ne kadar tuttuğunu, bu eğilimlerden bahsedelim. Yani bu vesileyle beyaz ekran üzerinden tekrar ekolojiyi de gündemimize doğru da hani yaşanan ekolojiyi ekran üzerinden ele alalım. İkinci, şimdi arada çalacağım.

Yalnız şarkı Björk'ün Earth Intruders şarkının adı. Hikayesini de söylemek istiyorum. 2004'te Hint Okyanusu tsunamisinden etkilenen Endonezya'yı görüyor Björk ve bundan çok etkilenerek uçakta insanların dev bir dalga gibi ilerlediği bir rüya görüyor ve bu rüyanın şarkısı Earth Intruders şarkısıyla sevgili BİFET 13. Ekoloji Belgeselleri Festivali ekibinden Petra Holzer ve Beyza Aksoy'la aradan sonra söyleşmeye devam edeceğiz.

0: Evet, Björk'ün Earth Intruders şarkısından sonra hikayenin her haline devam ediyoruz. Ben Aslı Odman, 13. Büfet Ekoloji Belgeselleri Festivali'nin kolektifinden sevgili Petra ve Beyza ile söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi festival ekonomisi, çerçevesi nasıl çıktığı vesaire, yani pudingin kanıtı yiyişindedir demişler. Birazcık pudingimizden bahsedelim. İstersen Beyza bize biraz bu sene 7 ile 11 Ekim arasında, yani gelecek hafta Bozcaada'ya gelenleri ne bekliyor? Programı birazcık anlatabilir misin? Daha sonra hani neye göre seçildi, nasıl yapıldı? Bunlardan da belki Petra devam etmek ister. Sence bu senenin en önde olan, senin en çok kalbini kazanmış olan, değişik ve çekici olanları, programları, belgeselleri neydi?
1: Ya ben son birkaç senedir önce seçkiden mi bahsedeyim? Yarışma filmlerimiz var, ana yarışma ve öğrenci filmlerimiz var. Bunlar yarışma filmlerimiz ve ana yarışmaya giremeyen ama yine de böyle gönlümüzde yer eden, konusu çok güzel olan, beğendiğimiz filmler için de panorama kategorimiz var. Bir de özel gösterim kategorimiz var. Onlar da yani mutlaka bunu gösterelim dediğimiz ya da o dönemki gündemle alakalı olan, şu anki mesela dünyadaki savaşla ilgili vesaire gibi özel gösterim kategorisine koyduğumuz filmler var. Benim son dönemde, yani şu an var favorilerim ama hepsini izlememiş olsam da son dönemde ama gelen belgesellerden genelde en sevdiğim konusu itibariyle şeyler oluyor. Aslında biz bir ekolojik yıkımdan bahsediyoruz sürekli ama bir yandan da bu ekolojik yıkıma devam etmemek için bazı alternatifler geliştiriliyor dünyada. Bazı enerjiler, mesela işte güneş enerjisi aslında iklim açısından iyi bir şey. Hidrojen tartışmadan olsa da iyi bir şey. Ama aslında geçen sene mesela bununla ilgili, hidrojen enerjisiyle ilgili güzel bir filmimiz vardı. Aslında bu bir devrim mi yoksa bir yalan mı gibi. Bu sene de Price of the Sun diye bir filmimiz var ana yarışmada. O da güneş enerjisi parklarını anlatan bir film. Aslında düşününce iklim için çok faydalı bir şey güneş enerjisi. Buradan bir doğal bir enerji elde edebilmek. Ama bu enerji parkları kurulurken de başka toplulukların, yerel toplulukların yaşam alanı değişebiliyor. Aslında bu ekolojik yıkımlarda en çok bahsettiğimiz ve en çok gördüğümüz şey, bir yerel topluluğun, bu sadece insanlar olmak zorunda değil, bunlar orada yaşayan hayvanlar da olabilir, ağaçlar olabilir, bitkiler olabilir. Onların yaşam alanı değişiyorsa eğer, temiz enerji demek aynı zamanda adalet demek mi, ekoloji için iyi bir şey demek mi aslında? Bu tartışmaların olduğu filmleri çok beğeniyorum ben son dönemlerde. Çünkü aslında hani biz de ekolojik haberleri takip ederken, dünyadaki adaletsizleri takip ederken bir alternatifin ne olabileceğini de konuşuyoruz. Bir çözüm yöntemini de konuşuyoruz her zaman. Ama dünyada sunulan bu çözüm yöntemleri, çok uluslu şirketlerin sunduğu bu çözüm yöntemleri, iyi görünmek için daha iyi bir şey yapıyoruz dedikleri çözüm yöntemleri her zaman gerçekten çok başarılı ve doğru mu? O halk için bir adalet sağlıyor mu? Çünkü bir yerde bir iklim adaleti de konuşuyoruz. Böyle tartışmaların olduğu filmleri çok beğeniyorum gerçekten. O yüzden bu senenin favori filmimi bilmiyorum ama sevdiğim filmlerden birisi
0: Harika.
1: Price of
0: Sen çok
1: the
0: herhalde değişik bir çelişki alanı sunduğu için de sana çekici de geldi. Şimdi tam belki de burada pası da zaten apaçık radyoda adım bir türlü alışamadı. Apaçık radyoda da sık sık şu sırada dile getirilen işte kim için enerji, ne kadar enerji, enerji demokrasi için sendikalar diye bir oluşum, halkların iklim zirvesine de öncesinde 2 günlük toplantılar yapacak. Bu dediğin gibi yeşil enerji olarak sunulan, hem onların üretim malzemeleri, üretim koşulları, üretirken ki çalışma koşulları, işgal ettiği araziler, dediğin gibi bir yandan da onların hepsini üretiliyorlar, belli madenler çıkarıyor vesaire. Yani bütün süreci sorgulamadan acaba bir şeyi yeşil olarak ifade etmek mümkün mü? Sanırım belgeselin verebildiği en güzel şeylerden biri, bir makale, bir tezden farklı olarak bunu gerçek insan hikayeleriyle anlatıyor olmalı, perspektif seçme. O zaman tekrar yapalım. Ana yarışma, panorama, öğrenci ve özel gösterim olacak. Ana yarışmanın sonucunu da pazar günü 11'de sonuçları
1: Cumartesi.
0: kazananları. Cumartesi mi oluyor?
1: Cumartesi günü ödül törenimiz var. Cumartesi
0: Cumartesi.
1: akşam.
0: Tamam, cumartesi günü. Geç gelebilenler hep gönlü pazar günü olsun diyorlar ama evet.
1: Pazar günü kazanan filmlerden bir kısmı gösteriyoruz.
0: Tamam, halen var bir şeyler yani pazar günü. Peki
1: Aslında
0: Çok,
1: kısa
0: evet.
1: bir şey girsem.
0: Ben de zaten bunu
1: Şimdi
0: söyleyecektim sana.
1: evet,
0: Gözünden.
1: Beyza şeyi açmıştı. Yani bu yeni enerji çok da bizim program örgüsü anlatan bir şey. O konu ilgili 4 film gösteriyoruz. Batterya Prima, o da lityum göller ilgili. Sonra çölde güç, çeşit çöllerde bu konuda ne oluyor? Bu filmde bir de hangi film daha vardı? Onu unuttum şimdi.
0: Yani arka planı yeni
1: Evet.
0: enerjinin, yeşil enerjinin üretim arka planı ve onun
1: Evet.
0: hinterlandları hakkında, evet.
1: Evet, yani baya bir fikir edinebilir. Yani bizi festivalle gelen izleyiciler bir konu etrafında bir sürü coğrafya, bir konu etrafındaki bakışları sunuyoruz aslında.
0: Evet. Sanırım belgeselin günümüzde özellikle üniversitelerin aldığı halle baktığımız zaman araştırmacı gazetecilik ve belgeselciliğin bu dünyadaki ilişkisellikleri ifade etmekte çok daha öne çıktığını görüyoruz. Hem bu ekip çalışmasının daha mümkün olması, hem daha dinamik ve güncel bir anlatım tarzı olması, hem de bir yandan üretim ilişkileri açısından belli arazları, yani kapatılıp muhataplarıyla, yani saha tadakati olmadan kapatarak yapılan, tamamen izole edilmiş işte tezler ve makaleler dünyasından çıkan, sahaya muhakkak dokunmak zorunda olan dünyasında çok büyük avantajlar var. Eğer bana sorarsanız da üniversitede halen çalışan bir insan olarak gittikçe daha fazla belgeselciler ve araştırmacı gazetecilerin günümüzün izlerini bırakacağını düşünüyorum. Üniversitedeki o tozlu raflardaki makaleler indeksli özellikle olanları ve tezlerden günümüzde ne yaşandığını ne kadar biliyoruz bilmiyorum. O yüzden çok büyük, belki de bu alanı girenlerin baştan öngörmediği bir sorumluluk da sanırım, adı belgesel olanların yalnızca belgelemek değil ama ilişkileri kurmak, belki tanıtmak, belki çok ciddi, yani bir tek pedagojik değil, bir mücadeleci pedagoji, belki de ezilenlerin pedagojisi misyonu yüklenmiş oluyor gibi hissediyorum. Özellikle güneyde veya güney perspektifi yapanlarda. Peki Petra, sen bu, yani bir tek Türk, yani yerel festivalin kendisi yerel ama uluslararası, yerel uluslararası festivalde dünyanın gidişatı, bunları hem bir yandan da hani bir akademisyen kökenli bir insan olarak, belgesel dışında da bir yandan da müthiş bir birikim tabii, senelerden beri dünyanın her yerinden ekolojik yıkımın, bazen aynı aktörleri farklı şeylere takip ediyorsun. Ekoloji gündemi, yaşamsallık, yaşamı savunma gündemi ve yaşamsallığın yıkımı gündemiyle sizlere başvuran filmler arasındaki gündemler arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir eğilim var? Yani artık bunları gerçekten söyleyecek, hatta yazıp çizecek, belgeleyecek de, ayrıca kendisini belgeleyecek bir birikimde bir insan olarak bunu bizimle paylaşır mısın? Nasıl görüyorsun? Nasıl
1: Yani
0: eğilimler
1: böyle
0: var?
1: belki bir küçük bir anekdot olarak söylüyorum.
0: Evet.
1: Bir arada şey söyledim. Ben bütün koyunları tanıyorum, çobanları da dünyada.
0: Evet, senin
1: Yani
0: hayaline geçecek bir
1: Patagonya'dan
0: evet.
1: Sibirya kadar,
0: Evet.
1: Faroe
0: Evet.
1: Adalardan Yeni Zelanda kadar bütün koyunları tanıyorum. Cinsleri ve
0: Evet.
1: türleri
0: Evet.
1: ve çobanları
0: Ama kasapları da
1: böyle.
0: tanıyorsun sanırım. Kasapları da tanıyorsun, kesenleri. Çok uluslu şirketleri de tanıyorsun. İyi, o yüzden çok normalde uzmanlık alanı olarak bir tek koyun çalışırsın veya kasap çalışırsın veya çoban çalışırsın. Ama sanırım büyük bir gücü de bu. Nasıl görüyorsun bu eğilimi? Zıtlaşma var, benzerlik mi var? Hem estetik olarak hem içerik olarak.
1: Şimdi şöyle konu olarak yerel halktan çığlıklar hepsi aynı. Mücadele biçimler çok birbirine benziyor. O karşı çıkan duvarlar da aynı ya da yıkımları aynı. Yani bu aslında çok değişmiyor. Yani şimdi 13 sene boyunca her sene bir 200 film en az görmüş oluyorum. Ve gerçekten bu sene mesela 600 film geldi 80-90 ülkeden. Yani bayağı geniş bir şey perspektif görüyoruz. Yani ama şey görüyoruz, yani konular tekrarlanıyor. Maden, elektrik, su, gıda, emek ve bunlara beraber iklim. Yani hepsi bu konular birbirine sürekli
2: Yani böyle bir yol çizebiliyorsun yani. Ha, burada bu oluyor. Şey mesela bir sene Nijer'den uranyum madenine başladık. En sonunda Almanya'daki nükleer santrallerin yıkmakla karar verdiler yani bütün şeyler decommissioned diyorlar, dekomisyonları yapıyorlar. Bütün o süreçten film vardı mesela ve bunu ama her sene yeniden yeniden görüyorum ama aynı zamanda seneden sene bazı konular daha ön plana çıkıyor. Mesela bazı
0: Bunları
2: senelerde
0: birazcık
2: daha
0: mesela görebiliyor musun? Bunlardan biraz bahsedeyim misin? Yani sen dedin hani şimdi böyle biraz şey tabiri küresel metan zincirlerinin ne değişik yerlerine bakıyor. Çünkü metan zincirleri aynı ama her biri farklı yerlerine bakıyor. Peki mesela böyle bir eğilim görüyor musun? Hangi konular öne çıkıyorlar? Bir de bu işin şey yanını da sormak istiyorum. Gerçekten belgesel üstüne ekoloji konuşuyoruz ama mesela hikayenin kimin üzerinden anlatıldığı hakkında bir yoğunlaşma var mı? Bir kümelenme var mı? Daha çok
2: yani
0: işte ne bileyim insan dışı türler üzerinden anlatılar veya daha çok artıyor mu? Yoksa indigenolar yerler derken bir tek yerleri kapatan monolojik anlatılar dışında daha şirket anlatıları da var mı? Yani bunlarla ilgili izlenimsel konuşmamıza gerek yok yani burada özellikle bir ses vermemize gerek yok ama izlenimlerin önemli.
2: çeşit var yani çok çeşitlik var çok çeşit aktörler var çok çeşit anlatıcı var ve çeşitliğinde de göstermeye çalışıyoruz yani bizim tarafta seçkiden biraz çeşitlik de yani estetik olarak da çeşitlik de göstermeye çalışıyoruz. Yani bir sürü çevre film festivalleri, ekolojik film festivalleri gidiyorsan çok fazla konuşan, bilimsel, didaktik filmler bulabilirsin. Ama bir tarafta gidiyorsun, başka bir belgesel festivalleri gidiyorsun. Artık yani fiction ve belgesel arasındaki çizgi o kadar karışık ki belgesel mi diye sormak zorundasın. Yani o kadar çok geniş bir yelpaze var ve o filmlerde bizi geliyor. Yani hepsi, bütün türler. Onun için bizim seçim mekanizmi biraz farklı olduğu için herhalde biz de biraz daha geniş bir anlatım şeyi de görebiliyorsun.
0: Peki bir eğilim var mı mesela daha fazla tek anlatıcılı bir kişi yani daha çok aktörleri takip eden anlatanlar veya yoksa daha abstrakt daha soyut anlatılar veya belki de postuman anlatılar öne çıkıyor gibi bir tespitin var mı? Bunu sorabileceğimiz nadir insanlardan bir sensin herhalde.
2: Yani onu çok zor söyleyebiliyorum yani gerçekten yani böyle bir şey modalar var doğru yani öyle biraz öyle dalgalanan bir şeyler var yani mesela daha son yıllarda böyle bellek çalışmalar görüyorum yani çocukluğun tarihi kolonyal tarihi anlatmaya yani, çok zor görüntüleyebilecek şeyleri anlatmaya çalışan çok film var. Yani
0: Yansımaları yani.
2: o belki de benim ilgim alanı olduğu için daha fazla görüyorum ama öyle bir eğilim de var.
0: Bir etkinliklerden de biraz bahsedebilir misin? Bu 5 gün içerisinde gelebilenleri neler bekliyor? Gelemeyenler de tabii ki bilgilenebilirler. Benim dikkatimi çeken hemen söyleyeceğim değil mi? Emeğin ekolojisini görünce ben hemen üzerine atladım. Baktım Neslihan, sevgili Neslihan Acar, DGDSEN Başkanı, Dilovası yangınında hani zaten başlı başına bir ekolojik felaket bölgesi olan Dilovası'nda depolarda Gebze'de Esenyurt'ta olduğu gibi çok önemli örgütlenme çalışmaları yapıyorlar. Aynı zamanda bu büyük iş cinayeti konusunda çok Gebze Sendikalar Birliği ile öne çıktılar. Yani hani işçinin bedeninden ekolojik bedene giden yıkım Dilovası'nda, gemi söküm bölgesi Aliağa. Çok bir yandan da hani aynı bağımsız konfederasyonda tarım sen bağımsız maden iş gibi sendikalar da var. Çok ilginç bir konumlandırma yani ekoloji belgeseli festivalinde. Çok doğru ama çok az yapılan bir konumlandırma var. Yırca'dan yine kadın işçiler, kadın emekçiler ve termik santral karşıtlığı ve zeytinleri birleştiren neydi? Matu hep yanlış telaffuz ediyorum. Neydi onu Petra'm etkinliklerden bahsedersin. Matufluk değil mi?
2: Mutluluk.
0: Mutaflık. Ha?
2: Mutluluk.
0: Mutufluk.
2: Mutufluk.
0: Mutufluk, evet.
2: Mutluluk.
0: Şahitlik anlamına geliyormuş değil mi Soma'da? Yine Soma'yı iş
2: Öyle.
0: cinayetiyle
2: Öyle
0: açtık.
2: diyorlar, evet.
0: Yırca ile devam ediyoruz. Evet, birazcık etkinliklerden kalan zamanımızda bahsedebilirsek yani kendi
2: Evet.
0: içinde görüp görmemekten bağımsız da bir ekoloji belgeselinin yani Türkiye'nin şu anda en sürekli devam eden kolektif bir şekilde ortaya çıkan bu ekoloji belgeseli festivalinin etkinliklerle ilgili tercihi başlı başına da önemli sanırım nabzı tutmak açısından.
2: Yani bir liman işçilerin filmi var. Bu çok ilginç bir sendikanın öyküsü Cenova'da. Hem ekoloji hem pasifist. Yani bunlar şeye karşı çıkıyorlar. Bütün o mühimmatları gidiyor ya
0: Evet.
2: Yemen'e, Filistin'e vesaire. Bunlara karşı çıkan pasifist, eşitçi. Çok ilginç bir sendikası ve onun öyküsü anlatırken o da genç bir kadın yönetmen anlatıyor. Bunun arkasında Neslihan bizim o Dil Ovası'ndaki öyküler anlatacak. Ondan sonra tabii ki Yırca köylü kadınların öyküler dinleyeceğiz. O da çok
0: Kenan'dan.
2: tatlı. Kenan'dan.
0: Tanık nutuklarını evet. Şu ismini
2: Sonra
0: şimdi.
2: da bizi Ümit Hamlacıbaşı daha önceki senelerde yaptığı gibi bir duysal ekoloji yürüyüş yapacak. Sessiz bir doğa.
0: Ne güzel.
2: Bozcaada nasıl dinleyeceğiz? Koku, dokunmak vesaire öyle bir çeşit farklı bir yürüyüş yapıyoruz. Ondan sonra bir ses ekolojisinin izine duysal tasarım. O da Alper Maral belgesel ve ses bir araya getiren bir workshop yapacak bize. Ondan sonra bir de Lalehan Öcal bizi her sene bir film üzerinde bir ortak bir hem önce seyredip sonra bu konu ilgili beraber tartışma çeşit bakışlar çeşit tartışmalar ortaya çıkartıyor. Ondan sonra bir sergimiz var. Malzemenin devamı. Bu da yeniden kullanma. Malzemeleri yeniden kullanma. Nasıl yani biz onu artık sıfır attıktan ve attık kelimeler artık o da tükenmiş olduğu için başka bir sevgili Selçuk Gürişik
0: Şimdi
2: yapıyor.
0: tekrar söyleyebilir misin? Orada kısaca kesildi. Sıfır atık değil tabii ki. Yeniden kaz ne değil? Nasıl bir isim bulmaya çalışıyoruz? Sıfır atık hikayesinden kaçarak.
2: İngilizce'de reuse diyoruz.
0: Evet.
2: Yani
0: Yeniden
2: yeniden
0: kullanımı. Evet.
2: kullanmak.
0: Evet. Atığı kabul
2: bir
0: edip başına
2: de
0: sıfır koymak yerine yeniden kullanmak. Çok basit bir evet,
2: evet.
0: sağduyusal bir kelime esasında.
2: Evet, bir de bir 6 senedir bir çok ilginç bir çok tatlı bir kazı başkanımız var. Bozcaada'da çok eski bir tarihi var. Yani 5.000 senedir orada insan yaşıyor. Ama çok fazla bir arkeoloji çalışma yapılmamış. Bize hem kaleye hem de nekropol tanıtacak ve çok ilginç öyküler anlatacak bize. Öyle yürüyeceğiz onunla beraber. Galiba bizim etkinlikler anlattık
0: Evet
2: böylece.
0: çok epey Yani pek çok, bir tek değil. Yani yerelde olup da uluslararası olması programa da epey yansımış gibi gözüküyor. Peki bir de çok fazla vakit kalmadığı göre hep böyle oluyor programlarda. Yine kendim şahit olduğum, ben de böyle bir tek konuşturucu olarak değil de bugün spin-off'ları var bu belge şeyin, Bifet Ekoloji Filmleri Festivali'nin. Hani uluslararası olması bir tek Bozcaada'ya uluslar arası veya işte bağlantılıkları getirmesi değil, biz Limnos'a gitmiştik ve benim için mesela oradaki arıcılar kooperatifi unutulmaz bir deneyim olmuştu. Ve oradakilerin Bozcaada'nın o sene festivalinden seçtikleri filmleri oranın imkanlarıyla gösterip etrafında esasında oluşan cemaat, etrafında oluşan örgü çok önemli, çok güzel geliyor bana. Bir film seyredip bir, yani kültür unsurunu beraber seyredip gitmek değil de, ben Limnos'tan çok etkilendim ama bildiğim kadarıyla yalnızca Limnos'ta yok. İsterseniz kapatmadan hem Beyza hem
2: Evet.
0: Petra Spino her açıdan, yani kendi hayatlarınızda, belgeselin kendi mecrasında, serencamında spin-off'ları nereye gidiyor deyip isterseniz birkaç şey sonra anonslarınız da, tabii gerçekten programı dinleyip de veya haberi olan olmayanlar da olabilir, gelmeyi düşünenler olabilir. Birkaç, o yüzden lojistik duyuru da yapabilirsek çok iyi olur Petra. Ve tabii ki Beyza, bilmiyorum artık isterseniz duyuruları ikinizden biri yaparsınız ama spin-off'ları muhakkak konuşalım.
2: Spin-off'ları ben anlatayım. Davetiye Beyza yapar. Bu söylediğin şey, biz büyüme, yani adada büyümek, öyle kan olmak bir planımız yok. Yani öyle kan gibi, öyle bir koskocaman bir festival değil. Biz bu boyutta iyi buluyoruz ama sene boyu başka yerlerden destek, istek olduğu zaman da onların imkanları, ihtiyaçları ve isteklere göre işbirliği yapıyoruz. Gökçeada 3 sene yaptık. Marmara Adası'ndan da şey geldi. Şimdi Midilli'den istek geldi. Akşehir, bir sürü yerden bir işler yaptık. Yani bu yerel ihtiyaç ve istek üzerine gidiyor.
0: Yani paketini, bavulunuzu topluyorsunuz. Yerel festival uluslararasında gidiyor yani. İki türlü de hareket var. Peki istersen Beyza, senden de gelmek isteyenler için nasıl oluyor? Yani bu kadar bir festivalin bir şehre akması, küçüklüğü nasıl ayakta tutuyorsunuz? Konaklama. Onun dışında insanların etkinlikler dışında bir yere geleceği o rahat koşulları nasıl yaratıyorsunuz? Ve ne, Selçuk'ta isterseniz bu anonslarla bitirelim. Epey de az vaktimiz kaldı Beyza'cığım. Ama eminim sen kısa zamanda
1: Festival 7
0: yapabileceksin.
1: 11 Ekim arasında, 7 Ekim'de başlıyor festivalimiz, 11 Ekim'e kadar devam ediyor. Bozcaada'ya gelmek isteyenler çoğun, yani her zaman tabii burası bir ada olduğu için Geyik feribotundan ulaşıyorlar. Ondan sonra festival süresi boyunca bize destek olan halk bize birçok çok uygun fiyatları, indirimli oteller sağlıyor. Bifed'in de sosyal medya hesaplarının hepsini görebilirler, iletişime geçerek. Çok gerçekten uygun bir fiyata orada konaklayabilirler festivali takip etmek için. Festival boyunca da iki tane gösterim yerinde, Salhane ve Halk Eğitim Merkezi'nde. Zaten çok küçük bir ada olduğu için her yere yürümek maksimum 10 dakika sürüyor. Çok kolay bir şekilde festival ofisine, otellere, gösterim merkezlerine ve etkinlik mekanlarına ulaşabilecekleri minik, vakit geçirmesi keyifli bir 5 gün yaşayabilirler. Tüm duyurularımızı da bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler diyeyim.
0: Evet, onu bir kez daha anons edeyim o zaman. www.bifet.org değil mi Petra? Yanlış söylemiyorum. Tekrar tıklamak
2: Doğru.
0: istemedim. Evet, bifet.org'dan aynı zamanda yine Instagram ve Twitter hesaplarını, Instagram çok daha aktif şu sırada. Dışarıdan da takip edebilirsiniz. Sanırım Apaçık Radyo'da da belgeselcilerle, belgesellerin bazıları hakkında da programlar olmaya devam edecek. Ben çok teşekkür ediyorum hem bu festival için, yerel, küresel, ufak ama büyük, ne yaşamak istiyorsan göster şiarını benimsemiş olan bu festival için çok teşekkür ediyorum, kendi deneyimlerine de binaen. Bu program için de çok teşekkür ediyorum sevgili Petra ve Beyza Aksoy'a. Bugün hikayenin her halinde 13. BİFET Bozcaada Ekoloji Filmleri Festivali'ni konuştuk. 7 Ekim'de başlıyor, 11 Ekim'de tamamlanıyor. Gündemi takip etmeye devam edin diyerek son şarkımızla çıkış yapıyoruz. Yine sevgili Didem'in BİFET için oluşturduğu, 13. BİFET Festivali için oluşturduğu listeden Territorio Ancestral, yani atalarımızın toprağı, Caio Guijarra'dan, bir Brezilyalı sanatçıdan müziğimizle çıkıyoruz. Ata topraklarımız neresiyse oradayız. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere sevgili Hikayenin Her Hali dinleyicileri.
2: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Tekrar çok teşekkürler.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Edibe Taylan, Gülay Kutal ve Firuz Kutal'a teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
4: Karamsar olmak için çok geç. Bir insan tek başına duvarları

0: Açık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Egemen Uçar, Semra Uçar ve Deniz Ozan Sevim'e teşekkür ederiz.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Egemen Uçar, Semra Uçar ve Deniz Ozan Sevim'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Zadito emre soni mohre khamushi dahanam ro muhayya mikuni to emre soni abunanam ro mara ba jurm zan budan asir khana am kardi.
4: Ağzıma ikinci bir emre kadar sessizlik mührü vurdunuz. İkinci bir emre kadar bana su da, ekmek de vermeyecekmişsiniz. Kadın olma suçunu işlemiş olduğum için beni kendi evimin içinde hapse mahkum ettiniz. ABD işgal ordusunun Afganistan'dan topluca çekilip iktidarı Taliban örgütüne devretmesinin 5. yıl dönümünde, Afganistan'ın tamamında kadınlar ve kızlar toplum hayatından toptan silinmiş durumda. Kimliğini gizleyen bir Afgan kadının kendi sesini kayda aldığı şarkıda ülkeye egemen kabus durumu İşte böyle dile getiriyor.
2: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hüseyin Cimcoz'a teşekkür ederiz.
6: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Dinleyicileri, ben Selim Badur. Efendim bugün diğer programcı arkadaşım Doktor Ayşegül Tözeren seyahatte, hatta yolda şu anda Antakya'ya doğru hareket etmiş bulunuyor. O nedenle aramızda olamayacak. Bugün 2 Ekim 2026, her cuma olduğu gibi Apaçık Radyo'da saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında birlikteyiz. Ve konuğumuz Profesör Doktor Levent Kayaalp. Kendisi çocuk psikiyatrisi konusunda bizim en rahatlıkla, gönül rahatlıkla danışacağımız bir uzman, konusunun ehli bir öğretim üyesi. Ve sanıyorum 2009'lu yıllarda da Ömer Madra'yla Açık Radyo'da bir programa katılmıştı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş
0: Sağ
1: bulduk.
0: olun bize vakit ayırdığınız için.
1: Rica ederim.
0: Sayın Kayaplen, bugün biraz şiddet konusunu konuşalım dedik. Özellikle son zamanlarda hem yurt dışında hem ülkemizde okullarda şiddet, ama bu kadar basit bir şey değil. Konuyu herhalde toplumsal boyutuyla ele almak daha uygun olacak. Ama program hazırlamadan önce sizinle konuşurken bu Einstein-Freud yazışmasına değmiştiniz. Sizden rica etsem ona biraz değinir misiniz? Oradan başlasak uygun
1: Tabii,
0: sizin için de
1: tabii.
0: lütfen. İlginç bir yazışma çünkü.
1: Evet, şimdi günümüzde de çok güncel olan, daha doğrusu gündemden hiç düşmeyen konu savaş. Dikkat ederseniz insanoğlunun herhalde en eski maceraları savaş maceraları. Yani insanoğlu sürekli savaşıyor. Muhakkak değişik nedenler var, ekonomik nedenler var, coğrafi nedenler var ama savaşlar bitmiyor. Sadece savaşma araçları değişiyor ama sonuçta toplu halde birbirlerini yok ediyor insanlar. Zaten bunun için Freud'un bir öngörüsü var. Yani 1930'larda ölmeden önce şöyle bir şey söylüyor. İnsanlığın elinde o kadar doğaya hakim olma güçleri var ki günün birinde yeryüzünden birbirlerini tamamen silmeleri mümkün diyor. Ama neyse ki bugüne kadar savaşlar devam ettiğine göre tamamen birbirlerini silemediler. Hala devam ediyor. Şimdi bizim baktığımızda bizim tarihimizde çok ilgilendiren dünya savaşları var.
0: Evet.
1: Meşhur Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Aslında bunlar çok daha önce başlıyor. Yani baktığınız zaman her birinin arkasında başka bir savaş var. Yani İkinci Dünya Savaşı aslında Birinci Dünya Savaşı'nın biraz devamı gibi. Hiçbir zaman barış olmuyor. Sadece iki savaş arası deniyor o döneme.
0: Ara
1: Birinci Dünya Savaşı,
0: halftan.
1: evet, hani böyle bir güçlerini topluyorlar, bir daha birbirlerine girişecekler. Ama esas o savaşın da arkasında Balkan Savaşı var. Osmanlı'nın parçalanması, yeni ulus devletlerin çıkışı. Tabii Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra hala bir savaş çıkma ihtimali olduğunda o zamanki Cemiyet-i Akvam, Birleşmiş Milletler'in yerinde var olan Milletler Cemiyeti'ne bağlı Uluslararası Entelektüel İşbirliği Enstitüsü var. Yani
0: Evet.
1: Cemiyet-i Akvam'ın bir uzantısı. Paris'te bunun merkezi. Savaşa karşı bir ne diyeyim, bir aydın hareketi geliştirmek için Einstein'ı görevlendiriyorlar. Ve Einstein da dönemin düşünürleriyle, önemli kişileriyle bir takım yazışmalar yapıyor. Soru şu: İnsanlığı savaş tehlikesinden kurtaracak bir yol var mıdır?
0: Evet.
1: Bu şekilde bir soru soruyor. Şimdi Andre Morua, işte o zamanlar hayatta olan aydınlar, dünya çapındaki aydınların hepsiyle bir şekilde yazışıyor. Bizim ilgimizi çeken Freud'la yazışması. Bu soruyu Freud'a soruyor. Ondan sonra da kendi cevabını şu şekilde söylüyor. Aslında diyor, bu savaşlara neden olan iktidara susamış yönetici azınlığın zararlı etkisi diyor. Bunların hırsları yüzünden savaş çıkıyor. Bir de kitlelerin manipülasyona açık olması. Bunun çözümü ancak diyor uluslarüstü bir otorite ve uygun eğitim olabilir. Fakat ulus devletlerde böyle uluslarüstü bir otoriteye hiçbir zaman yanaşmıyorlar. Hepsi kendi elinde tutmak istiyor diyor kendi fikri. Freud ise biraz daha pesimist bakıyor. Yani bu işin pek kolay olmayacağını ve şeyden giriyor. İlk önce hani aslında diyor hukuk dediğimiz şey şiddettir. Ama nasıl bir şiddettir? Topluluğun bir konsensüsle kurallar belirlemesi ve ona riayet etmeyen bireyleri cezalandırması. Yani şiddet aslında bir anlamda toplumdaki düzenin de bir parçasıdır. Dolayısıyla diyor, toplum bir bireyini öldürebilir, idam edebilir, özgürlüğünü kısıtlayabilir. Bu diyor insan doğasında var olan bir şeydir ve bunu daha çok yıkıcılıkla ilişkilendiriyor. Ve daha sonra daha böyle filogenetik yorumlarda bulunup mesela siz ve ben diyor organik olarak diyor şiddeti kullanamayız diyor. Biz diyor savaştan yana olamayız. Onu çok uzun anlatıyor. Yani insanın işte dört ayak üstünden yürürken iki ayak üzerine geçip görme ile ilişkiye girmesi, konuşma ve giderek şiddetin bastırılması ve Freud'un önerdiği, belki vakit olursa ona da değineceğim. Ancak diyor bu Kulturarbeit dediği, yani buradaki kültür sadece bizim kültür değil, medeniyet, uygarlık anlamında da medeniyet uğraşı dediği bu dürtülerin bir şekilde başka yere yönlendirilmesi. Yani yıkıcılıktan çok yapıcılığa doğru. Şimdi bunu daha sonra düşündüğümde bunun çok ilginç negatiften giden bir örneği var şiddetle uygarlık arasında. Hatırlarsanız Suriye'deki iç savaş sırasında mesela IŞİD'li güçler Palmira Tapınağı'nı
0: Evet.
1: yıktılar. Şimdi diyeceksiniz yahu ne istiyorsunuz siz burada? Afganistan'daki Buda heykelleri yıkıldı. Bir şey ülkesiydi Mali'de galiba. Mali'de gene radikal şeyler, İslamcılar camileri yıktılar. Kendi tapınaklarını. Şimdi burada aslında yıkıcılıkla medeniyet arasındaki ilişki çok net görülüyor. Çünkü bu eserler aslında bir tür yüceltme, süblimasyon. Yani haz için, dürtü doyumu için kullanılacak enerji başka bir yere harcanıyor. Sanat eseri yapılıyor. Yoksa şimdi bakıyorsunuz ya IŞİD'li ne istiyor oradaki taştan,
0: Tabii.
1: Buda'nın heykelinden ya da kendi camisini niye yıkıyor? Çünkü bunlar kültür eseri. Orada insanların doyuma ayırmak yerine bu tür işlere ayırdıkları birikmiş bir enerji var.
0: Evet.
1: Mesela buna tahammül edemiyordu. Yani IŞİD baktığınız her türlü vahşeti uygulayan bir gruptu ve gerçekten bir dürtü doyumu. Yani bütün yıkıcılığın aklına gelmedik ne bileyim insanları yıkıyorlar, uçurumdan atıyorlar. Hatta bir sahne vardı. Yani insanlığın en temel yasağı bile çiğnendi orada. Yamyamlık sahneleri vardı. Bir ara adamları kesip kalbini çıkarıyor, yiyor, yok ciğerini falan yiyor. Yani organik bastırmanın daha gerisine yamyamlık yasağı bile çiğnendi. Ha, bunları niye söylüyorum? İnsanoğlu doğasında bu tür bir şiddet barındıran yaratık. Dolayısıyla bunun sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Bunu kontrol etmediğiniz zaman her alanda çıkabiliyor. Şimdi bugün böyle bir kötümser yaklaşımla girdik. Aslında konumuz daha çok okuldaki şiddetti. Bundan söz edecektik ama önce tabii bu şiddetin insana özgü bir şey olduğunu görmek gerekiyor.
0: Aslında okuldaki şiddete geçmeden bütün
1: Evet.
0: çok güzel anlattığınız bölümle ilgili bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii, buyurun, buyurun.
0: Einstein'ın yazısında toplumlar daha masum,
1: Evet.
0: suç aslında yönetimlerde diyor. Buna pek katılmak mümkün mü acaba? Yani Freud daha gerçekçi bir analiz yapıyor bana kalırsa. Bilmem katılır mısınız?
1: Doğru tabii Freud insanla uğraştığı için insanın doğası üzerine hayli düşündüğü için
0: Daha iyi, evet, daha iyi.
1: muhtemelen daha iyi yaklaşıyor. Einstein çok daha iyimser fakat o tabii insanın ruhsallığının nasıl işlediğini bilmediği için mesela şey diyor kitlelerin manipüle edilebilmesinden söz ediyor. Aslında o da gelip şuna dayanıyor yani İnsanoğlunun manipüle edilmesi demek, bunda aslında bir yıkıcı güç var. Bu kullanılabiliyor. Yani bakıyorsunuz dini kitapların hepsi öldürmeyeceksin diyor ama vatan için öldürebilirsin. Din için öldürebilirsin. Yani aslında bu yıkıcılık bence savaşların devam etmesinin de temel nedeni.
0: Büyük bir olasılıkla ve dediğiniz gibi dinler öldürmeyeceksin diyor ama herhalde en fazla ölüm ve savaş din savaşları sırasında olmuştur büyük bir olasılıkla.
1: Bir dönem din savaşları, daha sonra ulus bazındaki savaşlar. Ha şunu diyebilirsiniz, dünya ölçeğindeki savaşların aslında hepsi birer paylaşım savaşıdır. Yani dünya
0: Tabii.
1: üzerindeki zenginlikleri paylaşma savaşı. Ama mesele şu, savaşacak insan bulunuyor. Yani insanoğlu öyle bir hani benzetmek kötü belki ama öyle bir makina ki o kodu girdiğiniz zaman farklı kodlar var. Kodu girdiğiniz zaman bir ölüm makinesine dönebiliyor.
0: Evet.
1: Ama mesela toplum da bunu besliyor. Yani ferdi bir cinayet işlerse katil oluyor. Ama düşmanı öldürürse kahraman oluyor.
0: Evet.
1: Bu ikisi aynı kişi aslında. Hedef farklı. Mesela bir ara şey çok yaygındı, şimdi azaldı, bu intihar bombacıları.
0: Evet.
1: Mesela bunlar o kadar iyi hazırlanıyorlar ki bu olaya, yani yapacaklarının gerçekten insanlığa en büyük fayda olduğuna inanıyorlar. Ve bu şekilde hem kendini yok ediyor, hem kendinle birlikte mümkün olduğu kadar da
0: Tabii.
1: çok insanı yok ediyor. Yani düşünün, zaten kişinin kendisinin bomba olması, bunu kabul etmesi demek, içeride demek ki böyle bir potansiyel var.
0: Var.
1: Yani
0: Evet.
1: 50 kişiyi öldürecek, 100 kişiyi öldürecek, biz bunlara tanık olduk.
0: Tabii.
1: Ve bir taraftan da mesela bu insanlar kahraman olarak addediliyor.
0: Elbette. Elbette.
1: Yani yine mesela bunlar hepsi aynı kaynaktan beslendiği için şu an pek yok ama bir dönem ölüm oruçları vardı.
0: Evet.
1: Mesela orada da tamam, çaresiz kalanlar bu yola başvuruyorlar ama orada da ölüm kutsanıyordu.
0: Tabii.
1: Yani kendini öldüren
0: Doğru.
1: insanlar kutsanıyordu. Yani cidden bu şeyden çok farklı değil. İspanyol İç Savaşı'nda duvara Viva la Muerta
0: Evet.
1: yazmaktan çok farklı değil. Yani bir ölüme tapınma olayı, yıkıcılığa tapınma olayı çok çok yaygın, hayatın her alanında var.
0: Peki buradan yavaş yavaş biraz şu okullara gelelim mi? Daha
1: Okullara.
0: sonra tabii okullar örneğinden bir müzik
1: Tabii.
0: arası verip birazdan belki gençlerin durumuna ve onların şiddet eğilimine bakarız ama şu okullardaki durum
1: Evet.
0: dün akşamdan beri sosyal medyada falan da görüyorum, televizyonda da haberlerde de Fransa'da özellikle okullarda bir ciddi bir şey var. Ayaklanma
1: Lise.
0: liselerde. Ve polisten falan da çok sürtüşüyorlar. Polis çok şiddetli karşılık veriyor. Onların istekleri ilginç. Bir tanesini gördüm. İşte öğretmen yok, okulumuz dökülüyor. Bizim de
1: Evet.
0: sadece girişte telefonumuzu topluyorlar falan gibi şikayetlerde bulunuyordu öğrenciler. Ama her yerde böyle dönem dönem bir liseler, üniversitelerde
1: Lise.
0: bir patlama oluyor. Ne diyorsunuz efendim bu konuya ve bunun Türkiye'ye
1: Yani
0: uzantısı nasıl oluyor?
1: şimdi Fransa özel bir örnek, çünkü Fransa'da ilginç bir hareket var. Mesela 68 olayları da ilk Fransa'da çıktı. Yani ama orada biraz daha yaş büyüktü. Ama 68 olayların o kadar çok yansımaları oldu ki, yani batıdaki aile yapısı değişti
0: Tabii.
1: 68 olaylarıyla bağlantılı olarak. Toplumsal doku değişti. Şimdikilerde genellikle, şimdi zaten tam da ona değinmek istiyorum. Yani okulda şiddet derken, okulda şiddet başından beri var. Yani tek şekli bir çocuğun silah alıp gelip diğerlerini kurşuna dizmesi değil. Bunun daha hafif şekillerini hepimiz yaşadık. Akran zorbalığı
0: Tabii.
1: dediğimiz olay aslında çocuk şiddetinin daha hafif şekilleri ve görünmeyen şekilleri. Yani özellikle de tek cins okullarında çok yaygındır. Initiation, yani yeni gelen, yeni başlayanlara eziyet etme bir
0: Evet.
1: şekilde. Yani gayet nahoş bir şekilde hoş geldin deme.
0: Tabii.
1: Bu, hepimiz yaşadık bunları. Yani fakat bunlar öyle bu gözle görülmezdi. O sistemin bir parçası gibi. Aslında o potansiyel hep var. Fakat burada bir yaş grubu var. Yani bizi ilgilendiren ve genellikle de demin söylediğiniz gibi Fransa'da mesela liseliler.
0: Evet.
1: Şimdi ergenlik dediğimiz bir olay var. Biliyorsunuz ergenlik sonuçta çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci. Fakat bu geçiş süreci eşitsiz bir gelişimin ürünü. Şöyle ki beden çok hızlı gelişiyor. Fakat o bedeni kullanacak muhakeme, düşünce, algı o kadar hızlı gelişmiyor. Ben hep şey benzetmesini yaparım. Yani Şahin'e Ferrari mod diyor. Yani dehşet bir enerji yapabilme gücü var ama henüz muhakeme sistemi ona uygun değil. O yüzden de gençlik hataları gençlikte yapılıyor hep mesela. Gençlik hataları denir. Nedir? Daha düşünmeden yapılan dürtüsel. Siyasi oluşumlar genellikle bu gruba yönelir. Çünkü bu grup çok radikaldir. Yani 0-1 Akkara'yla gider. Dünyayı değiştirme yaşlıların, anne babanın düzenini değiştirme isteği bunlardan gider. Dolayısıyla da bu yetişkinin fiziksel gücüne sahip olup onun üst yapısına sansür ya da işte bizim ruhsal üst benlik dediğimiz üst benliğe sahip olmayınca bu gücün kullanılmasında bir sürü sıkıntı çıkıyor. Yani en çok rastladığımız dürtüsellik dediğimiz çok düşünülmeden yapılan şeyler. Yani bazen öyle ilginç şeyler oluyor ki yani en beklemediğiniz gençler abuk subuk bir iş yapıyorlar. Yani hepsi diyelim bunlar olmuş şeyler. Varlıklı ailelerin çocukları caddede yürürken gece bir tanesi çok işte ünlü bir markanın ona hadi camı kırıp malları yağmalayalım diyor. Ve bunu o yağmaladıkları mallardan hepsinde var evde bir dizi var. Yani ihtiyaç falan da değil. Böyle bir şey. Şimdi tabii çok atak bunlar. Bu grup şimdi bu potansiyelin bir şekilde olumlu yönde yönlendirilmesi gerekiyor. Bu işin tabii iyi kısmı. Ama bir tarafa bakın, öyle bir ortam var ki bu grup da yaşayan gençlerin bir kısmı için hiçbir gelecek yok.
0: Sayın Kaya, bir şey sorabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Ortam dediniz ve biraz belki daha somut örneklere, okullardaki şiddete, işte silahla okula gidilmeye
1: Evet.
0: falan. Orayı bir müzik arası verelim, ondan sonra bölmemek için sizi
1: Tamam.
0: müzik arasından sonra devam edelim, ama ara vermeden önce şu akran zorbalığı dediğiniz kısma ait bir şey soracağım. Bu özellikle okullarda, bırakın okuldaki şiddeti, şiddetten önce de bir akran
1: Evet.
0: zorbalığı var. Bu da biraz sonra değineceğimiz bu ortama, koşullara, ekonomiye, gelecek kaygısına bağlanabilir mi? Yoksa acaba karamsar bir şekilde birazcık Freud gönderme yaparak bunu söylemek istiyorum. Gerçekten işin özünde insanoğlu bizim zannettiğimiz kadar iyi değil de kötü bir varlık mı? Çok kabaca sordum tabii, özür dilerim. Ne dersiniz?
1: Ya şunu söyleyeyim yani insanoğlunun ruhsal yapısı son derece karmaşık, şu anlamda karmaşık. Bir davranış örüntüsünün ya da bir düşüncenin ortaya çıkması için hiçbir zaman bir neden yeterli olmuyor. Hep multifaktöriyel. Yani ne bileyim aile şartlarının uygun olmaması tek başına bir davranış bozukluğu getirmiyor.
0: Tabii.
1: Muhakkak buna eşlik eden çocuğun kendi yapısal özellikleriydi, okuldu, çevreydi. Yani bir davranış düşünce hep birçok etkenin birlikte etki göstermesinin sonucu. O yüzden bir nedene bağlamak zor. İnsanoğlunun böyle bir potansiyeli var, yıkıcı potansiyeli var ki bunca senedir biz şeyi görüyoruz. Yani yüz binlerce insan yüz binlerce tanımadığı başka insanı öldürüyor.
0: Evet. Bunu tabii, bu multifaktöriyel olması yadsınmaz bir gerçek. Buna tamamen katılıyorum, ama bu akran zorbalığına değmişken, hani bu diyelim ki 30 kişilik bir sınıfta bir iki liderin ya da böyle zorbalık yapan kişinin değil, birdenbire kitlesel olarak 20 kişinin birden böyle bir eğilime geçtiğini, akran zorbalığına başladığını farklı boyutlarda belki görüyoruz. O nedenle hani
1: Evet.
0: acaba özü kötü mü zaten bu insan denilen varlığın diye sormak istedim sadece.
1: Evet. O konuda çok şey bir örnek vereceğim. Çok iyi bir
0: Lütfen.
1: örnek. Yani hep böyle bir çocuk romanı falan gibi okunur ama aslında büyüklere yöneliktir. Sineklerin Tanrısı.
0: Evet.
1: Orada şeyi görürsünüz, yani yaşları 8 ile 15 arasında değişen o öğrenci grubunun nasıl ikiye ayrıldığını.
0: Tabii.
1: Bir tarafta avcılar var,
0: Evet.
1: bir tarafta daha pasifistler var. Bana hep şeyi hatırlatır bu Einstein'la Freud'un İkinci Dünya Savaşı
0: Aynen.
1: öncesindeki
0: Çok çok
1: durumu. Bir
0: çok
1: tarafta
0: güzel
1: savaş
0: benzetme.
1: tamtamları falan çalıyor. İki kişi de ya bir dakika. Orada zaten çok ilginç bir ayrıntı vardır. İlk başta bunlar tam net olarak birbirinden ayrılmadan bir deniz kabuğu vardır. Hani şu
0: Evet.
1: kulağa koyarsınız.
0: Evet.
1: Konuşmak için ele o alınır.
0: Evet.
1: Onu alan konuşma hakkı. Konuşacağı zaman onu verir. O aslında çok sembolik bir şeydir.
0: Tabii.
1: Hani kültür dediğimiz olay orada. Zaten onu bırakıp ellerine şeyleri, mızrakları aldıklarında iş bitiyor. Konuşma falan yok. Ondan sonra avcılık ve şey başlıyor. Birbirini

0: 16 Cuma günü saat 13'te başlayan önce sağlık programındayız ve konuğumuz Profesör Doktor Levent Kayaalp, kendisiyle şiddet konusunu konuşuyoruz ve ilk bölümde daha geniş boyutta savaşlarla ilgili söylediklerini dinledik. Oldukça da ilginç ve bizi çok aydınlatıcı fikirlerini bizden tartıştı, sağ olsunlar. İlk parça olarak da müzik arasında Nada'dan Makefre Dofa isimli parçayı dinledik. Söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet hocam, gelelim biraz okuldaki şiddet konusuna.
1: Evet.
0: Çünkü önce Amerika Birleşik Devletleri'nde gördük örneklerini.
1: Evet.
0: İşte İsveç gibi biraz daha
1: Evet.
0: barışçıl falan diye düşündüğümüz bir ülkede, bir adadaki gençlik kampının işte basılması, orada katliam gibi bir olay yaşandı. Ve sonra ülkemizde.
1: Evet.
0: Ne diyeceksiniz bu konuda?
1: Şimdi şey biraz daha farklı. Michael Moore bir ara Amerika'daki bu okul şiddetiyle ilgili
0: Evet.
1: Çok ilgilenmişti. Columbine'daki o katliamı incelemişti. O biraz daha farklı. Amerika'daki silah lobisiyle falan ilişkisini
0: Evet.
1: kuruyor. Bence aslında bütün ülkelerde olan bir şey ama bunu ortaya çıkaran doku hayli farklı. Yani Amerika'daki dokuyla bizdeki oldukça farklı. Bir işte bizim en böyle şaşırdığımız olay geçenlerde Malatya'daki olay. Bir öğrencinin işte silahla gelip okulda öğretmenleri, öğrencileri bir şekilde öldürmesi. Oldukça küçük de bir çocuk. 13 yaşların 13-14'tü
0: Evet.
1: hatırlarsa. Evet, şimdi ama geçen gün gene buna benzer bir olay oldu. Şimdi hepsini tek tek ayrıntılı
0: Elbette.
1: olarak anlatmayacağım ama şimdi birinci olaydaki çocuk daha çok kişisel nedenleri olan muhtemelen farklı gelişen bir çocuktu. Ve baktığınız zaman evde baba bir emniyet mensubu ama evde silah deposu gibi.
0: Evet.
1: Ve baba kendisi atış talimlerine götürüyor çocuğu. Şimdi burada ailenin rolünü de görüyorsunuz. Yani
0: Değerlendirme tabii.

0: 13-14 yaşında bir çocuğu atış talimine götürmek nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir zihniyettir?
1: Tabii.
0: Bunu bir kenara koyuyorum. Genellenecek bir şey değil, çok özel. Fakat ondan sonra bir tane daha oldu. Onda da daha önce kendisini işte kız meselesi yüzünden dövenlere gidip silahla okulu basıyor. Yani olay doğrudan okula yönelik değilse de gene de okulda vuku buluyor. Geçen gün daha küçük bir kız çantasında tüfekle okula giderken yolda görülüyor. Şimdi bir sürü şey giriyor işin içine. Ama bunların hepsinde bir kere silahlara ulaşma kolaylığı çok birinci derecede önemli. Yani Türkiye'de inanılmaz bir silahlanma var. Kayıt dışı sokaktaki insanlar bile silahlı. Bu silaha ulaşma kolaylığı ister istemez çocukta şeyi de yaratıyor. Yani silahta kullanılmak için bulundurulan bir şey. Bir diğer faktör rol modeller çok önemli. Yani demin şeyden söz ediyordum. Türkiye'deki eğitim sistemi bir elek sistemiyle gidiyor. Eliye eliye gidiyorlar. Ve en baştan itibaren eleniyor çocuklar. Yani daha ilkokula giderken bile belli okullar, sınıfların 50 kişi, 60 kişi olduğu okullar var, 15 kişi olduğu okullar var. Sınıf mevcutları çok önemli. Yani şiddetin kaynak bulduğu okullar mevcudu çok fazla olan. Sınıf mevcutları çok fazla olan, mekanları dar. Çünkü alan daraldıkça çatışma artıyor. Teneffüs biliyorsunuz yani eski dilde soluk almaktan geliyor. Nefes almaktan. Teneffüse çıkmak, nefes almaya. Birçok okulun nefes alacak yeri yok. Kapalı alanlarda hepsi iç içe. Nefes alınacak aktiviteler yok. Bu ister istemez gerilimi arttırıyor. Çok önemli bir başka mesele de rol modeller. Yani bir dönem Türkiye'de şey çok pompalandı. Bütün diziler mafya. Bakıyorsunuz gücün sahibi olanlar genellikle hani güç ve paraya şeyle saldırganlıkla ulaşılıyor.
1: Öyle bir güzelleme oluyor, değil mi? Özendirme oluyor.
0: Evet,
1: Ama
0: yani
1: hocam bu çok sık dile getirilen bir şey galiba, o konuda hemfikiriz. Yine hazırlık için biraz sizinle sohbet etme olanağı bulmuştuk. Orada da değinmiştim. Bu okullardaki şiddet konusu özellikle televizyonlardaki dizilerde çok fazla mafya görüntüsü var. Ondan sadece buna bağlamak herhalde çok olayı basit
0: yok.
1: indirgemektir, değil mi?
0: Faktörlerden biri
1: Evet.
0: o. Yani bütün çocuklar onu almıyor, model almıyor. Ama onu model alanlar genellikle alt gelir grubundan çıkışı olmayan çocuklar. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Bizde yakında o da başlayacak herhalde. Kısmen başladı bu yeni model
1: Evet.
0: çeteler deniyor ya. Bu yıllar önce Brezilya'da başladı. Hem çok kolay bunlar mobilize edilebiliyor. Sonra silahlandırdılar bu çocukları. Uzun namlulu silahlar verdiler. Birbirleriyle de çatışıyorlar. Ve bir süre sonra Brezilya'da sokaklarda polis çocuk avlamaya başladı. Cidden şey yani yargısız infaz ve
1: Vurarak, evet.
0: tutuklama falan yok. Çocuklar da silahlı. Şimdi bakıyorsunuz çocuk dediğimiz 18 yaş altı çocukların elinde otomatik silahlar var. Bir yer basıyorlar. Sonra da anlatıyorlar işte bana şu kadar para verdiler. Gittim bir yerden silahı teslim aldım. Gösterdiler. Orayı kurşunladım.
1: Evet.
0: Yani ama çocuklara baktığınız zaman bu çocuklar şu eleme sistemini hiçbir şekilde aşıp iyi
1: Evet.
0: bir liseye
1: Defek.
0: girip iyi bir üniversiteye girip bir meslek sahibi olacak gibi bir o sistemin dışında zaten. Yani bazı semtler var adını vermeyeyim. Zaten oralarda yaşam böyle. Yani
1: Yani
0: bu
1: bu
0: şekilde
1: Red
0: gelişiyor.
1: Kit çetesi, yok Dalton
0: Tabii
1: çetesi gibi
0: tabii.
1: olan çeteler
0: Yani
1: ve baktığınız zaman da işte onlara ait bir takım sosyal medyadaki haberler ya da televizyonlarda filan, böyle yakalandıkları zaman filan bir endişe, bir korku, bir
0: yok.
1: pişmanlık falan kesinlikle böyle bir görüntü de vermiyorlar. Daha çok gayet kendinden eminler, gayet
0: Tabii.
1: hınçlılar falan, değil mi? İlginç.
0: Onu şeyde de gördük. Mesela biri Salı Pazarı'nda oldu. Ahmet diye bir çocuğu öldürdü. İki başka çocuk.
1: Evet.
0: Bir de yine şimdi öldürülen çocuklara bence hınç dediniz ya, acayip bir hınç da var. Öldürülen çocuklar nispeten hani çok zengin çocuğu değil, zaten zengin çocuğu olsa o pazarda dolaşmaz. Daha üst gelir grubundan daha derli toplu çocuklar. Mesela o Kadıköy'deki Ahmet'i öldürenler aileyi filan tehdit
1: Tehdit
0: ediyorlar.
1: ettiler tabii.
0: Yani şimdi burada baktığınız zaman yani hiçbir üst benlik falan yok. Yani sen suç işliyorsun, cinayet işliyorsun. Yani hem suçlu hem güçlü. Şimdi tabii akla şu soru geliyor. Ya bu insanlar nerede yetişiyor? Bu nasıl bir mantalite? Şeyle falan çok açıklanacak bir tek şeyle, ya yoksulluk değil, bir tek
1: İyi,
0: yoksulluk değil.
1: tabii.
0: Yani aile yapıları da çok önemli. Bazen bakıyoruz, şiddet aile içindeki normal iletişim biçimi.
1: O
0: Yani
1: verdiğiniz örnekteki hani aileyi de tehdit ediyorlar. Bu çok garip ve çelişkili bir ironik bir şey görünmüştü. Aile de yardım için bir mafya liderinden galiba onun ekibinden yardım istiyor falan ya yani. Böyle bir garip şeyler oluyor değil mi?
0: Bu tabii şeyi de gösteriyor. Yani yargı ve kolluk sisteminin ne kadar etkisiz olduğunu gösteriyor. Yani insanlar mafyaya karşı mafyaya güveniyor.
1: Öyle, evet, yani.
0: Yani şimdi tabii bu bir sürü faktör bir araya gelince, bir kere şu şey kesin. Eğer bir çocuk şiddet görüyorsa, evde şiddet görüyorsa kendisi de şiddet uyguluyor. Yani bu birebir. Çünkü şöyle bir şey. Ben buna maruz kalıyorsam demek ki bu mübah.
1: Evet.
0: Dayak yiyorsam ben de bulduğumu döverim. Yani böyle böyle şeyler de çıkıyor. Mesela okulda bazı profil, çocuk profilleri riskli profiller. Bunlar kendileri şiddete maruz kaldığı için daha zayıfları gördüğünde şiddet uyguluyorlar ya da şiddeti organize ediyorlar. Mesela böyle okul çeteleri var. Şimdi okul tamam bu çocukları okuldan atıyor. Bunlar ondan sonra kurdukları çeteyle okulun kapısına geliyor, atıldığı
1: Evet.
0: okulun. Oradan öğretmeni dövüyor ya da öğretmeni vuruyor. Çok giderek yaygınlaşıyor. İhhakı hak. Kendi hukukunu kendin kurmak. Yani adalete güvenmek yerine kendi adaletini uygulamak. Bu çok riskli bir şey. Ama mesela gençlerde de var bu.
1: Evet.
0: Kendi
1: Yani
0: işini kendin gör. İşte işi mahkemeye.
1: bu
0: Diyorsunuz ya işte
1: yani.
0: çocuğu öldürülen ailede gidiyor bir başka mafya babasından koruma istiyor. Yani bu tabii demin sözünü ettiğim Freud'un söylediği hani genel topluluğun şiddet uygulama yetkisi olan hukukun parçalanmışlığı ile ilgili birkaç hukuk çıkıyor ortaya.
1: Hiç böyle bu tarz süreçlerden geçen toplumlarda, ülke demeyeyim, belki bir ülkenin içindeki farklı bir kesimde geriye dönüş oldu mu? Yani bu şiddet eğiliminden bir toplum kesiminin, şu anda gençlerden konuşuyoruz, gençlerin geriye dönüşü, topluma kazandırılmaları böyle bir şey mümkün mü? Ya da çok ideal bir tablo mu çiziliyor böyle denince?
0: Yani şimdi bilmiyorum, o konuda bilgim yok. Hani bunu döndürenler oldu mu olmadı mı? Bildiğimiz kadarıyla bu devam ediyor. Dozu değişiyor. Yani mesela İskandinav ülkelerinde çok az görülüyor ama görüldüğü zaman da şey çok fazla. Yani öyle bir kişi iki kişi değil. Bir kere
1: Çok ağır oluyor.
0: Norveç'te olmuştu.
1: Evet.
0: Kaç kişi öldü? Yani
1: Tabii.
0: kaç 80 kişi mi 90 kişi mi ne öldü?
1: Tabii. O bir adada galiba değil mi? Gençlik
0: Evet,
1: kampı.
0: bir
1: Evet.
0: gençlik kampı basıldı. Bir kişi 90 kişiyi öldürdü. Yani bunu önlemek, tamamen önlemek belki mümkün değil ama mesela bizde çok kör gözün parmağına geldi. Yani mesela biz o zaman şeyle Ömer Madra ile bu konuşmayı sohbeti yaparken o zaman söylüyorduk. Yani bu aslında küresel bir mesele.
1: Evet.
0: Bize de gelecek. Şu an bizde olmaz deniyordu. Ya bizde olmaz. Oluyor.
1: Bizim aile yapımız bunu telafi eder falan deniyordu değil
0: Yok.
1: mi?
0: Yok.
1: Olmadı.
0: Yani çocuğa ait özellikler olabiliyor. Çevreye ait özellikler olabiliyor. Hani tabii işin ucu hep gelip şeye dayanıyor. Bu çocuklara başka şeyler sunabilmek.
1: Evet.
0: Hani ne oldu bizim yapımız işte suna ne sundu? Okulların girişine şey koyup X-ray koyup birer tane güvenlik dikmek. Yani tamam, bununla okula silah sokmasını engelleyebilirsiniz ama o şiddet o kapıdan içeri giriyor zaten.
1: Evet.
0: Yani silahla yapmıyor da yapacağını başka bir şeyle yapıyor. Gidiyor ötekinin kafasını duvara vuruyor.
1: Tabii.
0: Yani çocukların içindeki şiddeti bir şekilde bağlamak gerekiyor. Ona baktığınızda mesela şey çok net. Tamam, akran tacizi kolejlerde de oluyor ama gross şiddet olayı görmüyoruz. Yani şey çok net, hani gelir grubu düştükçe şiddet artıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o öbür çocuk spora gidiyor, yok ona gidiyor, şu aktivitesi var. Gelecekle ilgili planları var. Daha işte alan seçerken ben diyor yurt dışına gideceğim, orada okuyacağım, burada okuyacağım. Diğer çocuğun hiçbir şeyi yok, projesi yok yani.
1: Evet.
0: Ne yapacak? İşte birisi ona şey önerdiği zaman, para önerdiği zaman, o para sadece para da değil, toplumda bir yer de ediniyorlar. Yani o bizde yani çok eskiden beri var olan bir delikanlılık kültürü var. Şu an çok yozlaşmış.
1: Evet.
0: Bir dönem ama o bir alt kültürdü. O delik adı üstünde, yani delikanlılık, yiğitlik, racon kesme.
1: Evet, tabii.
0: Bir tür Robin Hood'luktu. Hani
1: Tabii.
0: yoksul zenginden alıp yoksula verme.
1: Evet.
0: Ama o çok kolay dejenere oldu. Her türlü hani kanunsuz yolsuzluk yapan insanlar bu tür şeyler almaya başladılar. Yani bakıyorsunuz mesela eskilerden şeyler bilinirdi. Hani Dündar Kılıç falan bir şeyi olan ne bileyim, kitap mutap okuyan tiplerdi. Yani Dündar Kılıç içeride kitap okuyordu.
1: Ve kendilerince bir başka türlü sağlanamayan adaleti de belki
0: Evet.
1: mahallede işte çevrede falan sağlıyor.
0: Evet.
1: Yani makul bir şey değil ama en azından bu
0: Evet,
1: tarafı
0: o
1: var.
0: zemin var. Şimdi o zemin kullanılıyor bir de. O zemin ama ne oldu? Dejenere oldu. Başka risk faktörleri dediğim gibi, yani yoksul semtler çok çok çok kalabalık sınıflar, mekanın olmadığı, etkinliğin olmadığı okullar buna bir şekilde aday. Aynı şekilde şiddetin iletişim biçimi olarak kullanıldığı aileler. Bunlar da yine bu tür şeylere adaylar. Bir de tabii şu an pek konuşulmuyor, kimse onu konuşmuyor ama çok yaygın uyuşturucu olayı var.
1: Evet.
0: Yani hiç kimse ondan söz etmiyor ama okulların kapısı şey dolu. Telefon ediliyor, eve hani şey getirir, pizza getirir gibi şey geliyor, uyuşturucu geliyor. Ve bu hiçbir şekilde önlenemiyor. Kaldı ki alt sentetik maddeler.
1: Artık tabii.
0: Yani şimdi böyle bir ortam var.
1: Evet.
0: Yani bu ortamda tabii biz hep şeyden bahsediyoruz. Hani okulda şiddet, okulda. Aslında toplumun her yerinde şiddet var.
1: Evet.
0: Yani çok değinilmeyen sağlık sisteminde şiddet var ya. İnsanlar çıkıyor, biz bu dönemde çok mutluyuz çünkü artık doktor dövebiliyoruz diyor mesela.
1: Bu konuda ilginç bir şey, ben de bir takım seminerlerde ve konuşmalarda kullanıyorum. Rüya tabirleriyle ilgili bir şey gördüm bir sosyal medyada. Rüyada doktor dövmek ne anlama gelir? Mesela bu konuşuluyor. Bu çok ilginç değil mi? Rüyada doktor dövdüm. Demek ki işte önüm açılacak, bereketli bir hayat yaşayacağım falan gibi bir takım yorumlar var. Yani. Biraz
0: Yorum da böyle
1: evet
0: yani. O,
1: evet
0: evet. O
1: yani.
0: zaman anlaşılıyor niye halkımız bu kadar doktor dövüyor. Yani mesela bu da üzerinde düşünülecek bir şey. Yani bir insan doktor dövmekten niye haz alır? Bunu bir hak gibi görür. Yani ne kadar güzel,
1: Yani
0: artık doktor
1: tabii
0: dövüyoruz.
1: yeni Türkiye iyi, çünkü eskiden hastanede sıra bekliyorduk. Şimdi doktoru bile dövebiliyoruz diye
0: Evet.
1: böyle konuşan bir takım insanlar vardı, değil mi gerçekten?
0: Yani
1: Bu kadına şiddet, hayvana şiddet, bütün bunlar,
0: evet.
1: doğaya şiddet,
0: Evet.
1: acımasızca doğanın katledilmesi, bunlar da hep şiddetin farklı türleri herhalde ama hep
0: İşte
1: aynı
0: aslında
1: kapsam.
0: bakın bunu görüyorsunuz. Mesela sağlık personeline şiddet, ya insan niye mesela kendini iyileştirecek kişiye şiddet uygular? Ama bu biraz şeyle de ilgili. Hani bireyin içindeki şiddet bir yana, hekim karşısındaki ambivalent tutum, yani çifte değerli. Ne denir bizde? Allah ne eksikliğini göstersin ne de muhtaç etsin. Yani bir kenarda öyle dursun. Çünkü hekimin bir otoritesi de var. Ama şimdi mesela bu sistemde hekimin otoritesi falan kalmadı. Adam geliyor ki bana diyor MR çek.
1: Evet. Tabii.
0: Yani kendi tahlillerine kendisi karar veriyor. O otoriteyi siliyor. Yani hangi tahlil yapılacağını o karar verecek. Vermeyince şiddet uyguluyor.
1: Okumuş ve elit tabakaların tahakkümünün sonlandırılması diye de böyle de tanımlamalar oluyor, değil mi?
0: Evet ama şeyin farkında değil. Yani sen o adama muhtaçsın.
1: Tabii.
0: Yani sen onu döversen, öldürürsen o zaman seni kim tedavi edecek? Ama şeyi görüyorsunuz yani bu yıkıcılığın ne kadar insanlarda eskiden böyle değildi. Mesela bu kontrol ediliyordu. Yani
1: Evet,
0: kimsenin
1: çok.
0: aklına doktor dövmek gelmezdi. Ha,
1: Evet.
0: şey denilebilir ya eskiden çok sıra bekliyorlardı falan. Valla şimdi ben sağlık hizmetlerinin daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz. Hani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok MR çekilmiyor.
1: Tabii yani Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bir hastaya ayrılacak süreyi falan düşündüğünüz zaman tebliğlerde bunlar söyleniyor. Bir 2 dakika, 3 dakika falan.
0: Tabii.
1: Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün işte o 20 dakika minimum gibi süresinin çok uzağında daha odaya adımını atar atmaz kişi ona reçete yazılmaya başlanıyor falan yani ne bir
0: Tabii. Ama
1: ayrıntılı.
0: hasta da memnun. Yani bir sürü tahlil yapılıyor, bir torbada ilaç veriliyor.
1: Evet.
0: Ama tedavi oluyor mu? O tartışılır.
1: Evet, belirttiğiniz o MR sayısı falan Batı ülkelerine göre korkunç tabii. Çok çok fazla, çok gereksiz böyle bir dönem. Peki artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Evet.
1: Biraz da sosyal medyadan bahsetmek istiyorum. Bu sosyal medyanın hani ilginçtir böyle yararı ve sosyal medyaya güzellemeler de yapılır. Ama ben bunun ciddi olarak sadece ülkemizde değil dünyadaki birçok kesime, gençlere olsun, farklı alanlarda örneğin genç asistanlara olsun bir parça da zarar verdiğini ve düşünceyi falan engellediğini düşünen birisiyim. Bu konuda ne diyeceksiniz? Sosyal medyanın nasıl bir dahli oluyor, neye yol açıyor bu şiddet konusunda?
0: Tabii ilk önce şeyi söylemek lazım. Sosyal medya diyorlar. Ama o aracı
1: Antisosyal.
0: en çok kullananlar asosyal insanlar.
1: Evet.
0: Antisosyal demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Antisosyal bambaşka bir şey. Asosyal daha dış dünyaya kapalı, kendi dünyası olan ve ilişki kurmakta güçlük çeken. Şimdi bunu biz çocuklarda çok görüyoruz. Özellikle ergenlerde. Benim diyor o 100-150 tane arkadaşım var diyor. Dünyanın her yerinden arkadaşım var diyor. Arjantinler. Arkadaş demiyor ama bu ilişki değil ki.
1: Tabii.
0: Tanımadığı etmediği biri. Karşısına bir sanal kimlikle çıkıyor. Aslında orada kendi kendine konuşmaktan farkı yok bu tür ilişkilerde. Bir zamanlar benim öyle bir sloganım vardı. Bu internet falan böyle yeni çıktığında internet için şey diyordum ben. Sokağa açılan kapı evinizde. Anne baba zannediyor ki çocuk odasında ne güzel, güvende. Ya internetten dünyanın her yerinde her türlü insanla ilişkiye giriyor. Oradan garip şeyler var. Bir takım siteler var. Yani o sitelerde şiddet var. Aklınıza gelmeyecek sapkınlıklar var. Çocuklar oraya giriyorlar. Aile ne diyor? Ya odasında ne güzel filan. Yeni yeni mesela Batı'da filan bile sosyal medya
1: Tabii.
0: artık 16 yaşın altına yasaklanıyor. Dolayısıyla sosyal medya bence bir şey gibi hani aldatmaca filan gibi. Hani bir şeyin ne denir? Erzat denir ya bir şeyin taklidi onun yerine geçen. Yani ilişkinin yerine sanal ilişki
1: Evet. Doğru.
0: geliyor. Ve sonunda şey bir dünyada yaşıyor insanlar. Sanal bir dünyada yaşıyorlar. Gerçeklikten giderek uzaklaşıyorlar. Yani Sanal gerçeklik bizim gerçekliğimizin yerine geçmeye başlıyor. O
1: Evet yani
0: yüzden
1: bu sosyal
0: şeyi
1: medya,
0: söyleyeceğim.
1: pardon buyurun.
0: 18 yaşından küçüklerin kullanmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Yo, çok çok katılıyorum ben de. Yani bunun verdiği hasar ve toplumlara verdiği zarar yararın çok üzerinde ve çok da büyüyor galiba, o kar zarar arası açılıyor. Yani bunu sadece şiddete özendiren
0: Yok,
1: takım
0: yok.
1: videolar falan değil, sadece o konuda değil. Asosyalleşme, bireysel ilişkilerin kesilmesi, çok küçülmesi, bu beraberinde işte fikir alışverişlerinin ya da kitap okuma alışkanlıklarının tamamen ortadan kaybolması. Bir de yapay zeka ile beraber oldukça yapay, böyle düşünceden uzak bir insan topluluğu yaratılıyor gibi geliyor bana, biraz karamsar.
0: Şey dersek çok iddialı olmaz. Yani bu sosyal medya bence düşünmeyi engelliyor.
1: Aynen.
0: Yani bizim birkaç düşünme sistemimiz var. Sözel düşünme sistemi var. Bir de görsel düşünme sistemi. Şimdi bu görsel düşünce sistemine uyuyor ve şeylerle, görsel imgelerle gidiyor. Görsel imgelerle düşünmek çok kolay. Yani hep o örneğe veririm. Savaş ve Barış'ın romanını okursunuz. Bilmem kaç bin sayfa.
1: Evet.
0: Filmine gidersiniz 3 saat. Hiç eksiği yoktur. Ama romanda sayfalarca tasvir edilen şey görsel olarak 10 saniyede gözünüzün önünden geçer. Ha, aklınızda kalır mı, ne kadar kalır onu bilmiyoruz. Kahramanların adı aklınızda kalır mı, okuduğunuz gibi olur mu? Bu tabii şeyi getiriyor. Görsel düşüncenin bence en büyük dezavantajı aktarılması çok zor. Yani çok iyi sinemacıysanız aktarırsınız.
1: Evet.
0: Ama dilden ötekine aktarmak için bir şeyi, düşünceyi, fikri, anıyı dil aracılığı gerekiyor. Yani sözden geçmeniz gerekiyor. Bu tür şeylerde söz yok, sadece görüntü var. Hep görselden gidiyor. O yüzden diyorum yani bir süre sonra sözel düşünce kullanılmamaya başlanıyor. Onun ilk şeyi de işte ikonlarla mesela duygu durumunu oturup adama anlatacağına oraya bir tane şey koyuyor. O
1: Emoji.
0: ikonlar giderek artıyor, emojiler.
1: Evet. Bu Freud'un organik bastırmasına benzemiyor değil mi? Farklı
0: Yok.
1: bir şey.
0: Yok.
1: Evet. Çok keyifli bir sohbet oldu. Son eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı acaba? Programın.
0: Valla yani benim vermek istediğim mesaj belki daha çok anne
1: Evet.
0: babalara özellikle şeyde kontrol etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ekranla olan ilişkiyi kontrol etmek gerekiyor her anlamda.
1: Aslında iPad'leri falan verilip hani birazcık anne baba kafasını dinlesin, böylece amana sakinleşsin
0: Evet.
1: gibi, çok böyle bir sorumluluğu atma öyle bir eğilimle de özendirildi bir parça, ama galiba
0: Ya çok
1: kaldı daha
0: küçücük
1: galiba.
0: çocukların, 2-3 yaşındaki çocukların
1: Evet.
0: eline mesela cep telefonu veriliyor.
1: Bir de güzelleme yapılıyor değil mi? Çok güzel
0: Evet.
1: kullanıyor filan.
0: Evet. Yani bu bir marifet
1: Evet,
0: değil.
1: evet.
0: Yani çocukları zaten mesela Batı ülkelerinde bununla ilgili kesin mesela Fransa'da tedbirler aldılar.
1: Evet.
0: Yani 3 kuralları var. Mesela 3 yaşına kadar hiçbir ekranla temas ettirmemek. Mesela şeye kadar 9 yaşına kadar kişisel bilgisayar olmasın diyorlar. Yani denetimsiz kullanabileceği bir bilgisayarı olmasın diyorlar. Ve bunu pediatri enstitüsü diyor.
1: Yok yok,
0: Ama
1: çok, çok ciddi bir zarar verdiği artık yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Umarım çok geç kalınmamıştır.
0: yani kötü şeyler öğrenmekten çok zihnin işleyiş
1: Aynen.
0: biçimini değiştiriyor.
1: Aynen. Tabii.
0: O bakımdan sakıncalı.
1: Tabii bir de o telefonların hani okullarda, yani eğitimin bir parçası olarak, bir araç
0: Evet.
1: olarak kullanılması, işte sorular oradan geliyor, yorumlar oradan yazılıyor falan. Bu da aslında çocuklar için telefonu ya da bu tarz araçları vazgeçilmez kılıyor ki, bunun üzerine de düşünmeli herhalde. Yani
0: Bakın
1: sınavlar, takipler oradan yapılıyor.
0: bir dönem yaşadık. Bunun kanıtı orada. Pandemi dönemi yaşadık.
1: Evet.
0: Ve pandemide şimdi bakıyoruz. Pandemi dönemi eğitim açısından kayıp bir dönem. İlk öğretimden üniversite öğretimine kadar.
1: Tabii,
0: O
1: tabii.
0: çocuklar uzaktan hiçbir şey öğrenmediler. O çıktı ortaya. Yani o yıllar kayıp çünkü eğitim birebir canlı olan bir şey. Ekrandan bir şey öğrenilmiyor. Eğer öyle olsaydı hiç okul diye bir olay olmazdı. Bütün çocuklar evde ekrana bakarak bütün her şeyi öğrenirlerdi. Yani iki boyut var ekranda. Üçüncü boyut yok. Üçüncü boyut yoksa öğrenmek çok zor.
1: Öyle. Öyle. Peki biraz karamsar bir tablo oldu ama ne yazık ki gelinen noktada
0: Bir şeyler
1: böyle.
0: yapmak gerekiyor. Yani bunu 15 yıl önce söylediğimizde diyorum ya kimse okulda şiddetle falan ilgilenmiyordu. Sonra birden böyle şey gördük işte silahlı çocuklar görmeye başladık. Ama bu belliydi, geliyordu yani.
1: Evet.
0: Ve bunun yolu dediğim gibi okulların kapısına polis dikmekle olacak iş değil. Yani daha geniş ölçekli bakmak gerekiyor.
1: Hem bu şiddet konusu, okulların şiddet konusunda söyledikleriniz, hem de özellikle sosyal medyanın bu düşünmeyi engellemesi konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaya, çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için efendim.
0: Rica
1: Sağ olun.
0: ederim, rica ederim siz
1: Güzel
0: de bu
1: sohbet oldu.
0: hoş sohbete zemin hazırladığınız için ben de
1: Evet, ben
0: size bir
1: de
0: Açık
1: teşekkür ederim. Sağ
0: Radyo
1: olun, sağ olun.
0: telefonu
1: Bilmiyorum,
0: teşekkür
1: futbollarınız
0: ediyorum.
1: var mı? Bilmiyorum ama sever misiniz, izler misiniz futbol?
0: Yok hiç
1: Yok. Peki.
0: bir merakım.
1: O zaman kusura bakmayın. Son parça çünkü futbolla ilgili bir parçayla çıkış parçası. Efendim Maradona tabii son zamanlarda nereden çıktı diyeceksiniz. 30 Ekim 1960 doğum günüymüş Maradona'nın.
0: Ha,
1: Bir
0: anladım.
1: şekilde rastlantı eseri öğrendim. Onun üzerine çok fazla parça seslendirildi. Bu parçada Rodrigo isimli bir müzisyen La Mano de Dios, Tanrı'nın eli galiba bu, İngiltere'ye
0: Ha.
1: attı. Eliyle mi attı, kafasıyla mı attı falan diye konuşulan golün parçası. Bundan çıkalım. Tekrar tekrar teşekkürler Sayın Levent
0: Rica ederim, rica
1: Bey.
0: ederim.
1: Çok önemli noktalara değindiniz. Sağ olun efendim verdiğiniz bilgiler için. Evet, Rodrigo'dan dinliyoruz. La Mano de Dios. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın efendim.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
3: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Sampai Cik Radio.
1: Hayat ve nöropsikoloji üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Öget Öktem Tanör, Güven Güzeldere ve Sanem Sultan Yörük.

0: Merhabalar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Profesör Öget Öktem Tanör'le nöropsikoloji ve hayat üzerine konuşmalar olacak bu serinin adı. Bu bölümümüzü giriş bölümü olarak düşündük. Şimdi biraz onu anlatmaya çalışayım kısaca. Bu seriyi 3 kişi yapacağız. Haliyle Öget Öktem Tanör en başta. Öget Öktem Tanör'ün öğrencisi de olmuş olan bir nöropsikolog Sanem Yörük Öner ve ben. Niye böyle bir seri yapmaya karar verdik? Bunu da kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi biliyorsunuz Öget Öktem Tanör Türkiye'ye nöropsikoloji getirmiş, bu alanı kurmuş ve uzun sürede işte hastaların tedavisi konusunda çalışmış olan ve halen de aktif olan önemli bir kişi. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz eserleri çok sevilen Oliver Sacks diye bir nörolog bir adam var. Amerika'da yaşıyordu, yakınlarda vefat etti. İyi de bir yazar. Onun genellikle hasta vakaları üzerinden işte yazdığı bir takım hikayeler var. Türkçe'ye çevrildi. Kitapları sevilerek de okunuyor. Biz de şöyle düşündük. Yani beyin hasarlarından kaynaklı farklı davranışlar ve zihinsel durumlar gösteren hastalarını anlatıyor Oliver Sacks. İlginç şeyler de anlatıyor. Fakat benzer şeyler tabii Türkiye'de de oluyor. Yani nöropsikoloji hastalarında, hasta vakalarında böyle şeylere rastlamak mümkün. Dil kullanımı ve hafıza da beyinde karmaşık ve büyük bir nöral şebeke gerektiriyor. Bu şebekenin farklı yerlerinde farklı tür hasarlar olunca farklı zihinsel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunların hemen hepsini Öget Öktem Tanör de gözlemlemiş durumda. Son derece iyi bir hafızası da var. Ayrıca notlar da almış. Dolayısıyla bu konuları biraz da Türkiye bağlamında konuşalım diye düşündük. Yani bir anlamda işte böyle biraz memleketimden insan manzaraları tarzında hikayeler oluyor bunlar. Fakat bence çok ilginç hikayeler ve Oliver Sacks'in hikayelerini hiç aratmıyorlar. Dolayısıyla şimdi tabii böyle bir seri yaparken burada anlatıcının kim olduğunu bilmek de önemli. Dolayısıyla bu seride biraz biyografik unsurlar da olsun istiyoruz. Yani yalnız nöropsikolojiden değil genel olarak biraz hayattan da konuşmak istiyoruz. İşte Öget Öktem Tanör kimdir, nerede eğitim almıştır, annesi babası kimdi, nöropsikolojiyle nasıl tanıştı? Türkiye'de bu alanı nasıl kurdu filan biraz bunları da konuşarak başlayalım diye istiyorum. Dolayısıyla böyle bir giriş ile bu konuya girmiş başlamış olalım diyorum. Şimdi Öget Hoca'nın annesi de babası da aslında hekim ve son derece ilginç işler de yapmış olan insanlar. Arada bir müzik hikayesi de var, başka pek çok ilginç hikaye de var. Bunların bir kısmını dinleyerek bu kısma başlayalım diye düşündük. Öget ne dersin?
1: Olabilir. Aslında annem ve babam dünyanın uzak noktalarında dünyaya gelmişler. Annem Kırım Tatarı bir kız. Ailesi önce Varna'ya göç etmiş. Orada doğmuş annem. Babam Karamanlı. O zamanlar Karaman Konya'nın bir ilçesi.
0: Evet.
1: Babamı İstanbul'a yollamış Robert Kolej'de okusun diye. Bir sene kadar orada okuyabilmiş babam. Sonra İstanbul işgal edilince Karaman'a dönmeye çalışmış. Karaman'a giden bir trene binmiş. İşte o trenle 4 günde ancak varabilmişler Karaman'a. Çünkü odunla yakılıyor trenin motoruna gidecek yakıt, odun. İşte bütün yolcular iniyorlar, sağdan soldan odun topluyorlar ve vesaire getiriyorlar. Bir süre daha gidiyor. Tren gene duruyor, gene yolcular iniyorlar falan. O şekilde Karaman'a varmış. Sonra babası onu Beyrut'taki bir koleje yollamış ve orayı bitirmiş lise olarak.
0: Bu ne zaman oluyor? Yani Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesinde herhalde, İstanbul
1: Herhalde
0: işgalinde falan.
1: tıp fakültesi o zaman Selimiye Kışlası'nın oralarda.
0: Evet.
1: Oraya giriş tarihi bir dakika. Babam 1905 doğdu. 15, 16, 17, 18. Yani 1920'lerde falan giriyor
0: Evet.
1: tıp
0: Evet.
1: fakültesine. Annemi ise Bulgaristan'da yani çok iyi bir öğrenci olduğu için oğlan çocukları taciz ediyorlar. Yani kız çocuğu iyi öğrenci bilmem ne. İşte annem ağaca tırmanıp oğlanlardan kurtuluyor vesaire. Anneannem de onu Erenköy Kız Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak gönderiyor. Annem Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra tıp fakültesine gitme kararı alıyor. Anneannem bunun üzerine annemin kalıcı olacağını öğrenince tıp fakültesinde işte Çetin Altan'ın dedesiyle bir akrabalık var. Ona yazıyor bana bir köşk bul filan. Tam kendi karşısındaki Göztepe'deki köşkü benim doğduğum içinde büyüdüğüm köşkü buluyorlar. Ve anneannem Varna'daki bütün işleri tasfiye ediyor. Beş çocukla beraber geliyorlar. Annemin babası, annem henüz 3 aylıkken yıldırım çarpması sonucu ölüyor. Bütün ailede onun için bir yıldırım şimşek korkusu vardı hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Sonra annemle babam tıp fakültesinde tanışıyorlar. Ders aralarında işte dolaşıp geziyorlar. Sonra ders saatinde sınıfa girecekleri zaman şöyle bir olay oluyor. Babam diyor ki anneme sen önden gir. Bir 5 dakika geçsin ben ondan sonra gireyim. Neyse giriyor annem derse. 5 dakika sonra da babam girince hoca babama dönüyor. İbrahim Efendi 5 dakika kapıda beklemene lüzum yoktu. Biz hepimiz biliyoruz. Öyle sınıf fotoğrafı var 3. sınıf anısında diye annemi babamı tepeye koymuşlar. Bir iki kız öğrenci daha var o resimde. Bunlar mezun olduktan sonra ihtisas yapmak için Fransa'ya gidiyorlar. Annem Marsilya'da, işte babam da annem Marsilya'da olduğu sürece orada. Hatta Enver Ziya Karalı bilirsiniz, Türk Tarih Kurumu Başkanı.
0: Evet.
1: Üçü birlikte gidiyorlar ve vapurda giderken Enver Ziya Karalı'yı yakından tanısanız çok şakacı bir insandır. İşte böyle yemekten sonra el yıkamak için getirilen kaseleri ben bunu içeceğim diye tutturuyor. Bizimkiler ay yapma sakın yapma rezil oluruz. Yok ben bunu içeceğim bilmem ne. Böyle şakalar içinde iniyorlar. Sonra işte Paris'te babam Salpetriyer'de ve yani o Atatürk'ün işte bakanları böyle o zamanlar gençleri dışarı gönderip oradaki durumlarını da takip eden onlar gelince yurda ona göre işte tayin eden falan insanlar. Babam çok parlak bir cerrah. Yani Salpetriyer'de en ağır olmadık ameliyatları ona veriyorlar vesaire. Dönünce buraya Sağlık Bakanı babamı Sivas Devlet Hastanesi'ne operatör olarak tayin ediyor. Ve yani bütün Sivas civarını gezeceksin, her yere gideceksin. İşte kızaklarla kurtlara karşı bir tabanca al filan. Ama işte gene de biraz tutuculuk var. Annemi hekim olarak tayin etmiyor. Yani kadını hekim olarak tayin etmekten hoşlanmadığı için annemi orada bir hemşirelik okulu var galiba. Yani yine tıpla ilgili bir okul oraya Fransızca hocası olarak tayin ediyorlar. Bir gün bizim yıkılan, şimdi yıkılmış olan nöroloji binasına Ruhi Su Parkinson hastası olarak yattı. Ve bana git bak Parkinson demansı var mı yok mu dediler. Ben de gittim, demans muayenesi yapıyorum. Yoktu demansı. Ama benim sorduğum sorular ona çok komik geldi, güldü, etti. Ve bana işte bütün plaklarını hediye etti. O sırada onun eşiyle tanıştım. Eşi kim olduğumu öğrenince bana dedi ki aslında ben Sivas'ta ilkokul öğrencisiydim. Hastalanmıştım ve anneniz beni tedavi etti dahiliye uzmanı olarak. Ben ona gittim, biliyordum dahiliye uzmanı olduğunu demişti.
0: Evet.
1: Başka ne anlatılır?
0: Bu tabii yani ben bundan şunu anlıyorum. O tarihlerde insanlar bambaşka zorluklarla baş
1: Ya.
0: etmek zorundalar.
1: Evet.
0: Bambaşka koşullarda yaşıyorlar. Fakat işte yani Cumhuriyet'in ilk yılları belki böyle bir fedakarlık ve özgecilik durumu da var. İşte
1: Evet.
0: annen de baban da bunun bir parçası olmayı memnunlukla karşılıyor herhalde.
1: Öyle. Annem ihtisas sınavını 1935'te veriyor İstanbul'da. Yani o Göztepe'deki konakta bir resmi var. Sonra Sivas'a dönecek tabii. Böyle bir karnı var. Yani ben de içindeyim. İhtisas sınavını verdiği günün ertesi günü çekilmiş bir resim. Başka ne anlatayım?
0: Annen kadın ama büyük ihtimalle ona doktor bey falan diyorlardı o zamanlar.
1: Vallahi bana yüzüme baka baka en az 4-5 kişi doktor bey demiştir. Hala öyle. Sana da oldu mu sana doktor bey diyen?
2: Ben daha önce hiç karşılaşmadım hocam.
1: Belki geçmiştir artık, anlamışlardır kadınların da olduğunu, ama ben en az 4-5 kere doktor bey diye gözümün içine bakarak doktor bey diyenlerle karşılaştım.
2: Ya da şöyle düşünürlermiş ya hocam, bilmiyorum siz karşılaştınız mı? Kadınsa o zaman doktor değildir de hani hemşiredir
1: Hemşire değil.
2: belki. Evet.
0: Evet.
1: Yok yok, doktor olduğumu kabul ediyor doktor bey diyor. Yani.
0: Sen de onlara demişsin de Öget, benim beye benzer bir tarafım var mı? İyi
1: Evet,
0: bakın falan
1: evet.
0: demedin mi?
1: Evet. Beyliği kabul edip oturdum.
0: Evet. Peki
1: Sonra...
0: bir de müzik kısmı var. Şimdi sen yani Ruhi Su seni bu kadar sevmiş, plaklarını vermiş filan, herhalde bir nedeni de olsa gerek. Müziğe olan ilgini de herhalde fark etti adam.
1: Paylaştım mı onunla? Hatırlamıyorum doğrusu. Ama karısı biliyordu herhalde annemin müziğe olan merakını. Anlatmıştır ona. Annem işte Sivas'tan Zonguldak'a tayin oluyorlar. Zonguldak'ta iki tane hastane olduğu için aynı karı kocayı aynı hastaneye tayin etmemek gibi bir kanun vardı o zamanlar. Annemi Amele Birliği Hastanesi'ne, yani SGK hastaneleri bugünün değil mi? Amele Birliği
0: Evet.
1: Hastanesi. Oraya dahiliye uzmanı olarak tayin ediyorlar. Babam da Memleket Hastanesi'nde operatör ve başhekim. Zonguldak'a geliyoruz. Annem mandolin çalıyor, işte şarkı söylüyor bilmem ne. Yani babalarından, dedelerinden, dayılarından kalma bir müzik merakı. Hep her akşam toplaşır, böyle şeyler yaparlarmış. Ve ben daha okula başlamadan bir yıl önce annem bir piyano getirtti şeye, Zonguldak'a. Ve orada halk evi vardı. Halk evindeki müzik öğretmeni bütün sazları çalmayı biliyor. Sadece piyano değil, sadece keman değil, sadece işte gitar değil, havai gitar bilmem ne, her şeyi öğretirdi. Ve Zonguldak'taki bütün okullardan çocukları toplayıp üç sesli koro çalıştırırdı. Yani o zamanki halk evleri böyle idi. Bursa'ya gittiğimde de aynı şeyin devam ettiğini gördüm. Hatta ben okuma yazma bilmiyorum ama o koroya katılıyorum. Hoca işte şarkının sözlerini yazdırırken arada virgül diyor. Ben onu bir gül diye anlıyorum. Bir gül ne kadar çok bir gül geçiyor falan diyor. Neyse yani okuma yazma öğrenmeden önce nota okumayı öğrendim ben böylece.
0: Evet.
1: Hatta bir kumpanya gelmişti. Böyle Ermeni taklidi yapan İlham geliyor mu? İlham geliyor diye falan konuşan. Orada ben Brahms'ın valslerinden birini çaldım dinleyicilere. Yani daha ilkokula
0: Anladım. Yani konser piyanisti olacak kadar yetenekli bir müzisyendin demek ki. Ben bunu anlıyorum.
1: başlamamıştım. Bursa'da konser piyanisti oldum zaten. Bursa'ya geldikten sonra orada birkaç tane iyi müzik hocası, piyano
0: Evet.
1: hocası vardı. Bir tanesini seçtik. Çok iyiydi o gerçekten. Onunla her sene sonu Bursa Halk Evi'nde konser veriyordum ben. Yani davetiyeler hala durur şu çekmecemde. Yani gayet kalabalık bir dinleyici kitlesi de gayet meraklı müzik dinlemeye meraklı bir dinleyici kitlesi de olurdu. Daima salon dolu olurdu filan.
0: Evet. Ve yani işte Brahms, Chopin falan gibi insanların eserlerini çalabildiğine göre demek ki yani bir tek çocuk şarkıları çalıyor değildin. Basbayağı işte bir
1: Yok,
0: resital.
1: hiç çalmadım ömrümde.
0: Evet.
1: Bayağı çalıyordum işte.
0: Evet.
1: Bir
0: Bravo.
1: şey unuttum her neyse. Ha, benim bir de minik bestem olmuştu. Onu da rond yaparken çocuklar müsamere yapıyorlar ya. O müsamerede onu çalmıştım. Sonra Bursa'da henüz sessiz sinema vardı. Sessiz sinemalarda işte benim gidip piyano çalmam istenirdi. Her sinema salonunda bir piyano vardı. Ben de sessiz sinema oynarken piyano çalardım filan. Öyle.
0: Evet. Bir de babanın galiba değil mi? İstanbul Erkek Lisesi'ne kızların da katılmasını sağlaması falan gibi bir hikaye var.
1: Babam operatör doktor ama annem ben 16 yaşındayken değişik bir kan kanserine yakalandı. O sırada streptomisin bir antibiyotik yeni çıkmıştı. Annem onu kullanmayı denemeyi istedi. O çok hızlandırdı hastalığını ve öldü. Ve o zamanın Sağlık Bakanı yani aneminin hiçbir çeşidinde asla streptomisin kullanmayın. Bir meslektaşımızı böyle kaybettik falan diye hekimlere şeyde bulunmuştu, bildirimde bulunmuştu. Babam da bana dedi ki yani annen yokken ben Bursa'da sadece hekimlik yapmaktan çok sıkılıyorum. CHP'liydi babam. Ben gidip yani milletvekili adaylığımı koyup Ankara'ya gitmek istiyorum. Tamam. İşte ilk seçimde seçildi. Hatta Celal Bayar, tabii DP var o zaman, CHP yok. Daha kurulmamış. Celal Bayar'dan daha yüksek oy aldığı için Bursa'da Celal Bayar çok kızmıştı, babamı çağırtıp konuşmuştu. Sonra onlar işte Hürriyet Partisi'ni kurdular. Yani ispat hakkı tanınsın insanlara. İtham edildikleri zaman mahkemede karşı argümanı, ispat hakkı verilsin. Yoktu çünkü. 11 kişi, hatta Ali Ülvi idi Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyi, karikatüristi. Bir karikatür çizmişti. İşte makamında oturan devlet, herkes böyle eğilmiş. 11 rakamı iki insan suratıyla ayakta dimdik duruyorlar filan. Sonra onlar yani o

0: kere İsmet İnönü'nün koalisyon hükümetinde Milli Eğitim Bakanı oldu. Ve Milli Eğitim Bakanı olunca da yaptığı işlerden biri o zamana kadar sadece erkek öğrenci alan Galatasaray Lisesi'ne ve İstanbul Erkek Lisesi'ne kız öğrencilerinde alınmasını
1: sağladı.
0: sağladı. Böylece şimdi farkında bile değiller kaç yılında oldu bu ama çocuklar rahatça kızlar bu liselere giriyorlar.
1: Evet. Şimdi Öget, ben öyle anlıyorum ki baban aslında sende bir gelecek görüyormuş ve hukukçu olmanı da belki bu yüzden istemiş olabilir. Yani bir yandan evet, gelecek bölümde anlatıyorsun, anlatacaksın. İşte
0: Hayır,
1: gelecek.
0: bütün öğretmenlerin etkisi altında kaldı babam. Çünkü yani ben işte bütün edebiyat hocalarının gözdesiydim. Beş tane lise vardı, askeri lise ve özel liseyi de sayarsak Bursa'da. İşte beşinin arasında kompozisyon yarışmaları olur, ben kazanırım. Bir konuşma yapılacak olur, beni çağırırlar. Bursa'da Hakimiyet Gazetesi diye bir gazete çıkar, orada şiirlerim yayınlanır. Bilmem ne. Münazara yapılmıştı erkek lisesiyle karma, iki ekip, iki karma ekip karşılıklı. Ebedi barış mümkün mü diye John Locke ve Hobbes okuyarak bilmem ne. İşte oralardan öğretmenler tutturdu. Sen çok iyi hukukçu olursun, hukuka git diye. Babamı da etkilediler. Babam da hukuka git dedi. Halbuki hukuka gittim. Daha ilk gün benim burada ne işim var diye kızıp oturuyordum. Neyse, öyle gittim hukuka.
1: Yani iyi bir hukukçu mutlaka olurdun, orası kesin, ama işte nöropsikoloji.
0: Ama aklımda öteki o kadar var ki,
1: Evet.
0: yoksa ben hukukçu asistan oldum şeye, anayasa hukuku kürsüsüne. Bülent'i de o şekilde tanıdım zaten.
1: Evet.
0: Belki o faydası olmuştur bir tek. Bülent'i tanıma faydası.
1: Evet. Tabii bir
0: Ama
1: de
0: yani müthiş bir disiplin de veriyor hukuk okumak. İnsan kafasını şey yapıyor, ne yapıyor dersin? İşte düzenliyor.
1: şekillendiriyor. Evet, doğru.
0: Düzenliyor. Evet.
1: Zaten yani işte sonra da Amerika'ya gitmişsin, hukuk sayesinde olmuş değil mi? Gerçi
0: Evet.
1: orada nöropsikoloji
0: Sayesinde.
1: öğrencisin filan, ama yani hukukta bir gelecek vaat eden bir öğrenci olarak görülmesen kimse seni oralara göndermezdi herhalde.
0: Ama ben zaten hukukta okurken hiç şeyle ilgimi kesmedim. Yani bizim sınıftan mezun olanlar, işte psikolojiyi seçenler bir ay mı iki ay mı ne süren psikiyatri stajları yapıyorlardı. Ben de kendime bir önlük uydurup onların arasına katılıyordum. Kaç dönem işte psikiyatride staj yaptım falan. İlk girdiğimde kapıdan bir şizofren iri yarı hasta tam oradan geçiyormuş. Cart koluma girip yürümeye başladı. Ödüm kopmuştu.
1: Evet, bu işte herhalde böyle şeyler de olabiliyor. Peki isterseniz bu bölümü böylece bitirmiş olalım. Gelecek bölümde Profesör Öget Öktem Taner'in ne şekilde nöropsikolojiyle ilgilendiği ve bu konuya nasıl giriş yaptığını da duyacağız. İsterseniz şimdilik alasmaladık diyelim o zaman. Ne diyorsun sen?
2: Olur, benim için gayet uygun. Teşekkür ederim.
1: Tamam. Teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Hayat ve nöropsikoloji üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Öget Öktem Tanör, Güven Güzeldere ve Sanem Sultan Yörük.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Celep'e teşekkür ederiz.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç bugünkü programımızda film besteci Jean Sibelius'un eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk eserimiz Opus 47 Re minör Violin Konçertosu. Şarkı söyleyemeyen çalgı olarak nitelendirdiği piyanoyu sevmediğini söyleyen Sibelius, tek yazdığı konçerto olan bu eserinde orkestrayı arka plana almış, solo violinin egemenliğini ortaya koymuştur. Konçertonun birinci bölümü yapıtın en uzun bölümüdür. Allegro moderato, ılımlı çabukluktaki tempoda ve sonat formundadır. Temponun 2-2'likten 6-4'lüğe dönüştüğü bölüm eserin adeta atar damarı gibidir. Adagio di molto, oldukça ağır tempodaki ikinci bölüm 4-4'lük ölçüde bir romans tadındadır. Üçüncü ve son bölümde Allegro ma non troppo, pek çabuk olmayan tempoda 3-4'lük ölçüde ve re majör tonda yalın bir rondo formundadır. Kontrbasların ve timpaninin uyguladığı ritim üzerine solo violin telaşlı temaya giriş yapar. Jean Sibelius bu temayı bizzat Dans Macabre'ye benzetir. Solistin dramatik oktavlarıyla süslediği tema zafer duygularıyla son bulur. Hollandalı violinist Janine Jansen, 1715 yılı yapımı Shamsky Rhoad Stradivarius'u ile Klaus Mäkelä yönetimindeki Oslo Senfoni Orkestrası'na eşlik ediyor. Plak kaydı 5-7 Haziran 2023 tarihleri arasında Oslo Konser Salonu'nda gerçekleştirilmiş.

Finlandiyalı besteci Jean Sibelius'un Opus 47 Re minör Violin Konçertosu'nun ardından şimdi de bestecinin Opus 11 Karelia Suite'ini dinleyeceğiz. Folklor uzmanı Elias Lönnrot, 1890'larda Finlandiya'nın güneydoğu bölgesi Karelia'nın canlı şarkıları ve masal geleneğiyle Kalevala destanının yakın ilişkisini ortaya koymuş ve bu bölge tüm ülke için baş konu haline dönüşmüştü. Sibelius da Helsinki'deki Viborg Üniversitesi öğrencilerinin isteği üzerine 1893'te tarihi tablolarda kullanılmak üzere yazdığı sahne müziğinin 3 bölümünü seçerek Karelia Suite'ini hazırladı. Öğrenci temsili için yazdığı müzik bir uvertür, bir prelüt, bir şarkı ve fon müziğinden oluşuyor. Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. 1943-2019 yılları arasında yaşamış olan Latviyalı şef Maris Janssens yönetiyor.

0: Değerli Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, Fin besteci Jean Sibelius'un Violin Konçertosu ve Karelia Suite'ine ayırdığımız bugünkü programımızı Pina Bausch'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Nasıl hareket ettiğinizle ilgilenmiyorum, sizi neyin hareket ettirdiğiyle ilgileniyorum. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla, sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: ve burada.
1: Reklamlar.
2: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
4: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
0: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaan Ege'ye teşekkür ederiz.
6: Sinefil.
7: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefil programında daha birlikteyiz canlı yayında. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımıza haftanın yeni filmlerinden Digger'da kullanılan bir parçayla başladık. Melanie seslendirdi. Look what they've done to my song, Ma. Bu hafta vizyonda yeni filmlerimiz var. Digger yılın iddialı yapımlarından biri. Ayrıca alternatif gösterimler ve devam etmekte olan Adana Altın Koza Film Festivali'nden haberlerle karşınızdayız. Ama hepsine geçmeden önce bu haftaki program destekçimiz Kaan Ege'ye çok teşekkür ediyoruz. Program ortağım Melis Behlil ise bugün bize canlı yayında Adana'dan bağlanıyor. Hafta başında ben oradaydım. Çarşamba görev değişimi yaptık. Bayrak değişimiyle Melis şu anda Adana'da ve telefon attığımızın öbür ucunda. Merhaba Melis.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin canlı yayına. Evet, şimdi hem bu hafta vizyon için konuşacağımız filmler var, Digger başta, ama bir de Adana var. İstersen önce Digger'la başlayalım.
1: Digger'la başlayalım. Digger'ı herhalde epey bir konuşacağız gibi geliyor. Bu senenin iddialı filmlerinden Alejandro González Iñárritu'nun son filmi. Çok bölmüş durumda izleyiciyi, eleştirmenleri. Sevmeyene çok. Rotten Tomatoes'da %50 kadar düşük bir oranı var. Ama sevenleri de çok seviyor. Ben sevmeyenleri anlayan ama sevenlerdenim. Pozitif yorumların büyük bir kısmı da öyle. Hani evet, çok sorunu var ama çok da büyük bir şey deniyor. Yani çok, o kadar çok tekrarlar görüyoruz ki sinemada, o kadar birbirine benzeyen film görüyoruz ki bunun arasında bence bir, en azından başka bir şey yapıyor.
0: O başka yaptığı şeye geçmeden önce iddialı da bir oyuncu kadrosu var değil mi? Ondan bahsedelim. Özellikle Tom Cruise için çok önemli. Digger'la sonunda yıllardır hayalini kurduğu Oscar'a ulaşabilecek mi? Kendisi şu anda sıkı bir Oscar PR turunda diyebiliriz. Ama ona eşlik eden diğer isimler de yani John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons derken oldukça iddialı bir kadro var. Biraz daha filmin içine girelim. Ne dersin?
1: Evet, çok da anlatmak istemiyorum. Yani bu zaten başında da bir yazı çıkıyor işte. Anlatmayın, bilmeyin gibi. Şey olarak başlıyoruz hikayeye. Bir, çok zengin bir adam. Dünyanın en zengin, en güçlü adam. Bir sabah uyanıyor ve haber geliyor. Antarktika'da, pardon, Grönland'da onun petrol kuyuları olan bir yerde işte, ya da ne çıkarıyorlarsa orada, bir patlama riski var ve çok hızlı bir şekilde o patlama dev bir buzdağı Avrupa'ya doğru yola çıkıyor. Yani film, bu birkaç sene önceki Meteor filmi, Look Up mıydı? Onun gibi başlıyor. Oradan da farklı yerlere gidiyor sonrasında. Yani dediğim gibi çok bir şey söylemek istemiyorum. Biraz böyle bir 90'lardaki bir takım postmodern filmlerin havası var. Bana Coppola'nın Megalopolis'ini hatırlattı o açıdan. Çok büyük ama Megalopolis'in meseleleri de çok 90'lardı. Bu filmin meseleleri de çok 2020'ler.
0: Bir taraftan tartışılan konulardan biri de büyük bir spectacle olduğu, yani büyük perdede izlenmesi gerektiğine dair görüşler de veriliyor.
1: Evet.
0: Filmi
1: yani
0: sevip
1: sırf
0: sevmemek.
1: İzlemek değil, sesi de iyi bir salonda görmek. Vistavision'da çekilmiş bu da. Son senedir pahalı yapımlarının favori kamerası. Zaten sinematik deneyim olarak, yani film kendini de zaten öyle sunuyor. İlk aslında açılışından öyle bir başlıyor perdeyle. O yüzden hani seversiniz sevmezsiniz ama ben de sinemada görmeyeyim.
0: Peki sence Tom Cruise'un hayalini kurduğu Oscar'ı alma ihtimali ne durumda?
1: Aday olabilir ama alabilir mi pek emin değilim. Yani şu şeylerde de, çünkü Oscar almak sırf iyi bir performansla alakası yok ya, hani bütün bu süreçteki performansı, o mülakatlardaki, röportajlardaki performansı, orada da gördüm hiç gitmiyor. Birebir de Çünkü biraz onu da yazanlar var eleştirmenlerden. Hani ilk gördüğümüz bu kendi dünyasında, malikanesinde yaşayan dünyadan milyarder gibi ki aslında Tom Cruise da dünyanın film starı var. Bilmiyorum ne kadar çekici gelecek akademi üyelerine.
0: Evet. O zaman Digger'ı daha konuşmaya devam edeceğiz diyoruz ve
1: Sen de gör daha detaylı konuşuruz.
0: evet. Bir taraftan da çarşambadan beri sen de Adana Altınkoz'dasın. Ben ilk 4 günle ilgili izlenimlerimi programın ilerleyen dakikalarında paylaşacağım ama hazır seni yakalamışken sen Adana'ya indiğinden beri neler oldu, bizlere neler aktarmak istersin?
1: Evet, ben aslında full bir gün geçirdim Adana'da. Çarşamba akşam varabildim çünkü. Dün yarışmada iki filmin tekrar gösterimi vardı, Varlık ve Canavar. İki filmin ilk gösterimi vardı, Ölü Köpekler Isırmaz ve Moda Evlilik. Varlık'ı görebildim. Canavar çok yoğun ilgiyle karşılandı ve hiçbir şekilde bilet bulunmuyordu. Ölü Köpekler Isırmaz da bir Adana filmi, ona hiç bilet bulunmuyordu. Bir hayli izdiham oldu onda. Evlilik'i izledim. Varlık ama hani adaylar değiller yarışmada. Genelde hani diğer filmleri görmüş olanlarla konuştuğumda da aldığım bilgiler öyle. Belgesel seyrettim ve yine belgesellerin daha ilginç olduğu bir durumda şey kaldım. Biri İpipe, Güneş Terkol'un kendi ailesinden yola çıkarak bir filmi kendi sanat pratiğiyle de birleştiriyor. Gayet bence güzel, hani böyle bir arada kurmacalar arasında insanı tazeleyen bir filmdi. Bir de geçen sene Antalya'da zaten ödül almış olan Yerli Yurtsuz vardı. Rıza Olcay'ın filmi çok ilginçti. Baş karakteri de hakikaten böyle bir filmi tek kişi hakkında ve bütün filmi o sırtlanabiliyor. Böyle sert bir vitesi var. Bir demirci ustası aslında ama çok hoştu hakikaten, Yerli Yurtsuz'un da almış olayım tekrar. Bugün ise aslında şu anda ben bir panelisteyim bir yandan. Mersin Üniversitesi'nden Hakan Erkılıç'ın yöneticisi olduğu bir TÜBİTAK araştırması yeni bitti. Bu 100. yıl desteklerinde TÜBİTAK 100. yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de sinema izleyicisi üzerine bir araştırmaydı bu. 2-3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Onun sonuçlarını paylaştık sektör ile. Ve şu anda da tartışma sürüyor. Çeşitli sinema salonlarının idarecilerinden katılımcılar var. O da bir hayli çok kalabalık değil ama sektörden ilgi var. Ne de yakında zaten yayınlar da çıkacak bu projede. Sonunda bugün iki film daha gösterilecek, yeni yarışma filmleri olarak Patates Kızartması ve Beklenti. Ondan sonra da bitiyor gösterimler. Bu gece muhtemelen ve yarın sabah jüri toplanacak, kararlarını verecek. Yarın akşam da ödül töreniyle ödüller sahiplerine kavuşacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Melis. Biz de önümüzdeki hafta ödülleri birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız burada yine Sinefil'de. O zaman seni tartışmaya geri gönderelim. Önümüzdeki hafta detaylı konuşmak üzere. Tekrar çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Şimdi bir müzik arası verelim. Haftanın yeni filmlerini konuşmaya devam edeceğiz. Londra Filarmoni Orkestrası seslendirecek Itzhak Perlman'la beraber Vivaldi'nin Dört Mevsimler Kışından Opus 8 4 numara Allegro'nun Molto'yu dinliyoruz.

Londra Filarmoni Orkestrası Isaac Perman'la birlikte seslendirdi. Vivaldi'nin Dört Mevsimlerinden, Kış bölümünden Opus 8, 4 numaralı Allegro Non Molto'yu dinledik. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya devam ediyorum ben de. Bu hafta ben Digger'ı henüz izleyemedim. Geçtiğimiz hafta basın gösterimi yapıldığında Adana'daydım. Onun yerine şimdi bu hafta izlediğim ve aslında gerçekten sizlere de tavsiye etmek istediğim bir diğer filmden bahsedeceğim. Queen at Sea, Kraliçe Zor Durumda adıyla bizde gösterime giriyor. Lance Hammer'ın son filmi, ki yani yaklaşık 17 sene sonra çekti ilk filminden sonra. İlk filmi Ballast'la çok beğenilmişti. Eleştirmenler tarafından da bağımsız film ödüllerinde çeşitli adaylıkları vardı o dönem. Ama aradan çok uzun bir süre geçmesi gerekti bu bir sonraki filmi için. Beklediğimize de değdi diyebilirim. Başrollerinde Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder Marshall ve Florence Hunt yer alıyorlar. Açılışını Berlin Film Festivali'nde yaptı, dünya premierini, ve orada jüri özel ödülü aldı. Aynı zamanda da Gümüş Ayı'yı iki oyuncusu yardımcı performans kategorisinde paylaştılar. Tom Courtenay ve Anna Calder Marshall çok da hoş, dokunaklı bir konuşma yaptılar. Film aslında bu ikilinin ilişkisi üzerinden inşa ediyordan başlıyor. Juliette Binoche'un canlandırdığı Amanda orta yaşlı bir akademisyen ve ileri seviyede demans bir annesi var, Anna Calder Marshall'ın canlandırdığı. O da ikinci eşi Martin'le birlikte yaşıyor. Tom Courtenay çok iyi canlandırıyor onu. Aslında bu ilişki içerisinde ileri yaşta bir çift kendi başlarına yaşıyorlar, ama bu çiftten birinin ileri derecede demansı var ve onun ana bakım vereni eşi, erkek eş rolünde. Kadının ilk evliliğinden olan kızı Amanda arada gelip hani onları kontrol ediyor. Bir taraftan arka planda kendi aile hikayesi var. Ergen bir kız çocuğu var. Başka bir şehirde, Newcastle'da yaşarken bir süreliğine sabbatical alıp Londra'ya geliyor ve o dönemde de annesinin bakımıyla ilgili hani destek olmaya çalışıyor ve onunla da vakit geçirmeye çalışıyor. Ama hani tabii ki ağır demans ve Alzheimer vakalarının çoğunda olduğu gibi aile sistemini sarsacak bir takım gelişmeler oluyor. Çok da ipucu vermek istemiyorum filmin sürprizlerine dair. Ve orada bizi bir takım etik sorunlarla baş başa bırakıyor film. Böyle bir durumda artık kendi adına karar veremeyecek durumdayken annesi Leslie için kararları kim vermeli? Orada eşimi vermeli, kızımı vermeli, yoksa genel olarak toplumsal sistem içerisindeki çeşitli kurumlar mı müdahil olmalı? Ve bu insanlara yardım edecek nasıl bir düzenek kurulmalı? Leslie'ye ne iyi gelecek? Burada kimin fikri öncelik taşıyor? Ama bir taraftan da böylesine bir durumda bakım verme durumunda kalan yakın aile fertlerinin ne tür bir desteğe ihtiyacı var kendilerini buldukları ikilemler içerisinde? Performansların hepsi bence çok müthiş. Dediğim gibi Courtenay ve Calder Marshall'ın özellikle altını çizmek istiyorum. İkisi çok iyiler. Ergen rolünde Florence Hunt da bence çok çok başarılı bir performans sergiliyor. Oradaki o nesiller arası geçişi, soruları, her yaş döneminin kendine özgü farklı dertlerini de görüyoruz geniş aile sistemi içerisinde. Bir taraftan da günümüzde ilerleyen yaşta bu tür çeşitli demansın farklı versiyonlarından muzdarip aile fertleriyle var olmaya, yaşamaya çalışan modern ailelerin sorunlarını çok temelde ele alıyor. Yani çok rahatlıkla aynı hikayeyi belki İstanbul'a da uyarlayabilirsiniz. Bambaşka bir şehre de uyarlayabilirsiniz. O sorularla bizi baş başa bırakıyor. Burada bir belki uyarı yapmam gerekiyor. Kendi ailesi içerisinde özellikle bakım veren pozisyonunda olan ya da benzer konularla şu anda ilgilenmek durumunda kalan dinleyicilerimiz için biraz tetikleyici olabilir. Yani çok sahici, çok samimi, çok iyi performanslar, ama biraz zor konularla bizi baş başa bırakan bir film. Ve bunu da çok
iyi yapıyor. Onun da altını çizmem gerekiyor. Queen Etsy, kraliçe zor durumda bugün itibariyle vizyonda. Bu hafta birazcık daha böyle yıldız oyuncuların, hatta tek bir yıldız oyuncunun şeyinde, lokomotifinde ilerlemek isterseniz de Brad Pitt'in son filmi vizyona giriyor. Özellikle Brad Pitt severler için Heart of the Beast, Vahşinin Kalbi adıyla bizde gösterimde. Yönetmen koltuğunda David Ayer'ı görüyoruz. Brad Pitt'e aslında, yani J.K. Simmons ve Anna Lamb eşlik ediyorlar gibi ama esas eşlik eden bir köpek. Bu köpeği de dört farklı köpek canlandırıyor aslında filmin içerisinde. Brad Pitt özel kuvvetler subayı olan James Belmont adında bir askeri canlandırıyor. Onun da işte sadık savaş köpeği, şeyde de cephelerde de yanında ona eşlik eden, adı da Odin. Onunla birlikte Alaska'da bir uçak kazası geçiriyorlar. Ve Alaska'nın o geniş, ıssız, vahşi doğasında bir anlamda mahsur kalıyorlar ve bir hayat mücadelesine girişiyorlar. Birlikte bütün o zor koşullara karşı hakikaten ikisinin baş başa hayatta kalma mücadelesi burada. Dediğim gibi dört farklı köpek var Odin rolünde. Ana köpek Uber adında emekli bir arama kurtarma köpeği Yeni Zelanda'dan. Ama emekli bir köpek, haliyle biraz yaşını da almış. Özellikle zorlandığı sahnelerde onu dönüşümlü olarak yerine geçip dublörlüğünü yapan diğer üç köpek ise onun yavruları. Bizzat onun yavruları. O yüzden çok da benziyorlar. Artık yaşlanmış babalarının yerine o dublörlüğü yapmaları da bir taraftan hoş bir prodüksiyon detayı bizler için. Bu zamanında 2017 senesinde kara listeye alınmış, blacklist diye geçen şeylerden biri, senaryolardan biriymiş. Yani çok insanın okuduğu ama bir türlü yapımına geçilemeyen projelerden. Ta ki Damien Chazelle ve Olivia Hamilton'ın prodüksiyon şirketi Wild Chickens Production haklarını satın alıncaya kadar. Brad Pitt sevenler, böyle vahşi doğada hayatta kalma mücadelelerini, onun aksiyonunu sevenler için bu hafta itibariyle de vizyonda Vahşinin Kalbini izleyebilirsiniz. Şimdi bir müzik arası daha verelim ve Queen Etsy, kraliçe zor durumda da kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Filmde müziğin de önemli bir yeri var. Vivaldi ile başladık aslında o filmin müziklerine. O birazcık Martin karakterini canlanan Tom Courtenay'in evrenini tarif eden, tasvir eden, ona eşlik eden müzikler. Filmdeki ergen karaktere eşlik edense bambaşka bir müzik var. Onda da Lola Young'ın şarkıları kullanılmış. Şimdi onlardan birini dinleyeceğiz. Messy.

Lola'dan dinledik. Messi'ydi parça. Queen at Sea haftanın yeni filmlerinden, onda kullanılan şarkılardan biriydim. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Bu hafta başka neler var? Vizyonda yeni Verity diye bir film var. Verity, gerçeğin diğer kıyısı adıyla bizde gösterime giriyor. Michael Showalter yönetmiş. Başrollerinde Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett var. İddialı bir oyuncu kadrosu. Bu bir roman uyarlaması. Colleen Hoover ülkemizde de ama özellikle Amerika'da böyle çok satan yazarlardan biri. İsmi nereden tanıdık geliyor derseniz, It Ends With Us, bizimle biter. Romanı da uyarlanmıştı. Sonrasında bütün o dava süreçleriyle Blake Lively ve Jason Baldoni'den kaynaklı o süreci de sizin için aktarmıştık burada programımızda. Bu genelde böyle daha romantik dram türünde yazan bir yazar ama burada işin içine birazcık gerilim de giriyor, gerilim, korku. Burada maddi zorluklar yaşayan bir yazarı canlandırıyor Dakota Johnson, Lowen adında. Başka bir geçirdiği bir kaza sonucunda aslında şey kalan, yazamaz hale gelen çok başarılı, çok ünlü bir yazar Verity Crawford'ın yarım kalan kitap serisini bitirme teklifiyle geliyorlar ona. O da işte hani paraya ihtiyacı olduğu için kabul ediyor ve bu süreçte Verity'nin aile evine taşınıyor. Bu süreçte Verity'nin eşi Jamie Crawford'ı da Josh Hartnett canlandırıyor. Aileyle olan ilişkileri, o evin içerisindeki yeri kendisini bir süre sonra birazcık hani böyle bir psikolojik gerilim ortamında buluyor. İddialı oyuncu kadrosuna rağmen hani çok parlak eleştiriler almadığını söylemem lazım. Ama Colleen Hoover sevenlerin muhtemelen izleyecekleri türde bir film diyebilirim. Bu hafta yerli yapım olarak da Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok gösterime giriyor. Murat Zaloğlu yönetmiş. Musa Kadan, Mustafa Özer, Hüseyin Güvenen başrollerde. Bu filmde de evlenmek için para biriktirmeye çalışan bir mezarlık çalışanının satılacak mezar yerine yanlışlıkla gömülen kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlık ve onun etrafında gelişen olayları anlatıyor. Çok kısıtlı bir kapasitede vizyona girdiğini söylemem lazım. Sadece 7 salon gözüküyor şu anda şeye göre, vizyon takvimine göre. Filmi izlemediğim için yorum yapamayacağım ama hani bu anlamda bu kadar kısıtlı girmesi belki de şeyle alakalı. Eğer Kültür Bakanlığı'ndan destek aldıysa belli bir tarihe kadar vizyon görmesi gerekiyor o filmlerin. Onlardan biri olabilir. Bu hafta 3 tane de animasyon var. Bunlardan ilki bu yılın iddialı canlandırma filmlerinden biri Forgotten Island, Unutulmuş Ada. Yönetmenler Joel Crawford ve Chanuel Mercado. Türkçe'de kimlerin seslendirdiğini bilmiyoruz. Orijinal dilinde seslendirenler arasında H.E.R., Lisa Soberano, Dave Franco ve Jenny Slate gibi isimler yer alıyor. Ağırlıklı olarak Filipinler mitolojisinden yola çıkmış bir film olduğunu söylemem lazım. O mitolojinin yaratıklarını, hikayelerini daha global bir seyirciye ulaştırmak üzere oluşturulmuş bir proje. Film içerisinde kullanılan müzikler de öyle. Hem yerel folk müziğinden etkilenmişler, aynı zamanda da Filipinli sanatçıların ses verdiği şarkılar kullanılıyor. Bir diğer ilginç tarafı ise geçtiğimiz hafta açılmış olan Lucas Museum of Narrative Art. Bu da George Lucas'ın müzesi. Orada gösterilen ilk film olma özelliğini taşıyor. Bir DreamWorks prodüksiyonu zaten. İki yakın arkadaşın hikayesi Joe ve Raisa. Onlar böyle yıllardır ailelerinden duydukları ilginç mitolojik hikayelerden de etkilenerek Nakali Adası'na açılan gizemli bir portal keşfediyorlar. Ve onlar böyle sevimli kurt köpeği Row ve küçük ama cesur bir arkadaş grubuyla güçlerini birleştirerek en korkutulan
yaratık dehşet Mananangal'ın peşine düşüyorlar. Bu şeyde gizemli portaldan geçtikleri bu mitolojik dünyada. Bir diğer animasyon ise bu hafta yerli yapım Robu 404. Barış Çolak yönetmiş bu filmi de. Bu filmin dünyasında da 9 yaşında bir çocuk var Can adında. Birazcık o Can'ın aslında kendini keşfetme, bir büyüme yolculuğuna eşlik eden, onun bizzat kendi elleriyle yaptığı bir robot var. Robotun adı Robu 404. O film adını ondan alıyor. Robu zamanla sadece bir robot olmaktan çıkıyor Can için. Onun kendisini keşfetmesine, cesaretini bulmasına, kendini ifade edebileceği alanı açmasına eşlik eden bir yol arkadaşına dönüşüyor. Kurumsal sponsorlukla gerçekleştirilmiş bir film olduğunu görüyoruz. Filmin tanıtımından da belki önümüzdeki dönemde bunlardan daha çok olabilir. Son film ise Efsaneler Takımı Görev İstanbul, Cengizhan Ulu Ocak. O da sanıyorum bu haftanın yapay zekayla yapılmış canlandırma filmi. Artık galiba her hafta bir tane de bunlardan gelecek. Burada da hayvanlardan ve iki çocuktan oluşan bir ekibin kötülüklerle mücadelelerini takip ediyoruz. Evet, bunlar genel olarak bu haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmış olduk. Şimdi biraz önce dediğim gibi Unutulmuş Adam bu haftanın büyük bütçeli iddialı canlandırma filmi, çocuk filmi. Onda kullanılan parçalardan birini dinleyeceğiz. Filipinliler ya da Filipinli asıllı müzisyenlerin ve şarkıcıların öncelik verildiği bu soundtrack'te. Şimdi Filipin asıllı bir şarkıcıdan dinliyoruz. Sofia La Forteza bir klasik pop klasiğini seslendiriyor. Never Tear Us Apart, In Excess'in şarkısını yeniden yorumluyor.

Sofia La Fortezza'dan dinledik. Haftanın iddialı animasyonlarından Unutulmuş Adada kullanılan bir Never Tear Us Apart cover'ıydı. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Vizyon filmlerine ilaveten tabii ki alternatif gösterim programlarımız da var. Sinematek Sinema Evi'nde şu anda 17. Çağdaş İtalyan Sineması Haftası devam ediyor. 29 Eylül'de başladı. 4 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu yakaya geçecek olursak İstanbul Modern'de Muson Hayalleri programı daha önce de sizlere tanıtmıştık. O da 4 Ekim'e kadar devam ediyor. Detaylı bilgiye İstanbul Modern'in web sitesinde sinemadan ulaşabilirsiniz. Bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 3'er seans olacak şeyde, müzede. Pera Müzesi'nin de Şimdi Uzaklardasın başlıklı sinema programı 11 Ekim'e kadar devam ediyor. Bu akşam saat 7'de Richard Linklater'ın Dazed and Confused filmi genç ve heyecanlı gösterilecek. 90'lardan geliyor ama bir şekilde 70'lerde geçen bir hikaye. O dönem çok popüler kültür üzerinde etkisi olmuştu. Biraz da bu sebeple kült bir statüye kavuştum. Yarın akşamüstü 6.30'da ise Brian De Palma'nın yönettiği Snake Eyes filmini izleyebilirsiniz. Pazar günü öğleden sonra 3'te ise David Lynch'in ilk uzun metrajlı filmi, belki de sinema tarihinin en etkileyici, en tekinsiz, kafa karıştırıcı filmlerinden biri Eraserhead gösterilecek. İzlememiş olanlar için onu da tavsiye etmiş olalım. İBB Beyoğlu sinemasında da sinema gösterimleri devam ediyor, programlar. Bu akşam saat 7'de Kusursuz Yabancı filmini izleyebilirsiniz, Paolo Genovese'nin yönettiği. Yarın akşam saat 7'de ise Cafer Panayi'nin geçen sene Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan, Altın Palmiye'yi alan Görünmez Kaza filmi gösterilecek. Pazar günü Çocuk Matinesi'nde saat 1'de Samsam filmi gösterilecek. Pazar öğleden sonra saat 3'de ise İki Aslan Venedik'e Gidiyor filmi seyircilerle buluşacak. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, bu gösterimlerden ilaveten ayrıca Beyoğlu sinemasında 9-11 Ekim tarihleri arasında her yıl gerçekleştirilen Japon Film Festivali'nin 21.si gerçekleşecek. Japon sinemasından yakın dönemden örnekler seyircilerle buluşacak. Bunun için de Beyoğlu Sineması'nın Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Ücretsiz oluyor bütün bu gösterimler. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bir müzik dinleyelim şimdi. Pera Müzesi'nde gösterilecek olan Dazed and Confused'un unutulmaz soundtrack albümünden geliyor. Dr. John seslendiriyor. Right Place, Wrong Time.

Dr. Can'dan dinledik. Right Place, Wrong Time. Bu akşam saat 7'de Pera Müzesi'nde gösterilecek olan Dazed and Confused filminde kullanılan parçalardan biriydim. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor. Programın başında da söylediğim gibi ben geçen hafta sonu cumartesi günü Adana Altın Koza Film Festivali'ne açılış için gittim ve çarşamba sabahına kadar oradaydım. Hem açılış törenine katıldım, emek ödüllerinin verildiği sonrasında da izleyebildiğim kadarıyla film izlemeye çalıştım. Birazcık festivalle ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Açılışta emek ödülleri ünlü oyuncular Suna Selen ve Macit Koper'le yönetmen Aydın Sayman'a takdim edildi. Hemen ardından da bir Nükhet Duru konseri vardı. Yeşilçam filmlerinin müziklerinden oluşan bir repertuarla Adanalı seyircileri oldukça eğlendirdi diyebilirim. Ama seyirciler aslında en büyük ilgiyi de bir taraftan jüri üyelerine gösterdiler diyebilirim. Oyuncu ağırlıklı, odaklı bir ana jürisi var bu sene. Adana Altın Koza'nın jüri başkanı da Zuhal Olcay. Ondan sonra pazartesi sabahı, aslında pazartesi öğlen başladı film gösterimleri. Benim izlediklerim arasında özellikle ön plana çıkan bazı filmler var sizinle paylaşmak istediğim. Bu açıdan hani kendi yaptığım seçkiden çok memnunum. İki verimli gün geçirdiğimi düşünüyorum. Bu sene Cannes'da belirli bir bakış bölümünde dünya premierini yapan ve o bölümde en iyi film ödülünü alan Almanya'dan Sandra Wollner'in yönettiği Every Time, Her Zaman filmi hakikaten Cannes'daki seyircileri ve jüriye olduğu kadar beni de büyüledi diyebilirim. Every Time hakikaten çok özel bir film. Bu yıl aynı zamanda Almanya Oscar'lara da uluslararası film kategorisinde aday gösterdi bu filmi. Sarı Zarflar zaten Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı almış olduğu için o otomatikman oraya aday adayı olma hakkını kazanmıştı. Almanya'nın başka bir filmi daha aday gösterme şansı oldu böylece. Every Time kayıp ve yas üzerine bir film. Kayıp ve yasın çok farklı suretlerinin olduğu, yaşandığı bir deneyimsel düzlemde. Wollner sinemanın imkanlarını kullanarak bizi aslında bunlarla bir araya getiriyor, bunları düşündürüyor. Bir aile hikayesi aynı zamanda. O ailenin kayıpla ve yasla kendi içinde başa çıkmaya hikayesi. Şeyi söylemem lazım, çok hipnotize edici bir tarafı var. Özellikle kurmuş olduğu görsel ve işitsel dil bizim gerçeklikle olan ilişkimizi zaman zaman sorgulatan. Ne görüyoruz tam olarak, ne deneyimliyoruz, bunu hangi karakterin gözünden deneyimliyoruz, dışarıdan bir yerden mi, bu anlatı kimin zihninde, dışarıya açılıyor mu açılmıyor mu gibi soruları görsel ve işitsel öğeleri kullanarak müthiş bir biçimde harmanlamış. Hissiyat olarak ise bana aslında bir başka kült filmi hatırlattı. Peter Weir'in Picnic at Hanging Rock. Hanging Rock'taki piknik filminin o tekinsiz, ne olduğunu bilemediğimiz, hani bir şeyler oluyor ama ne oluyor deyip bir taraftan bakmaktan da kendimizi alamadığımız dünyasını müzikal olarak da hatırlattı birazcık. O şeylerin 70'ler 80'ler synthesizer sesiyle de beslenen. İzlediğime çok memnunum Adana'da. Bizde de vizyona gireceğinin bilgisini aldım bu arada. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. O zaman mutlaka tekrar hatırlatacağım. Onun dışında Lucrezia Martel'in son filmi, aynı zamanda da çekmiş olduğu tek belgesel bugüne kadar, Ourland, Bizim Toprağımız gösterildi orada. Bu da çok çarpıcı bir yapımdı. Nuestra Tierra adını taşıyor. 2009 yılında Arjantin'de yerel halkların sahip oldukları o kolektif yaşama alanını bir anlamda işgal etme ve oradaki o toprak üzerindeki anlaşmazlıkların, çatışmaların ortasında o yerel halkın, topluluğun liderlerinden birinin öldürülmesinin hikayesi.
Javier Chocobar'ın başına gelenler çok ilginç bir biçimde kameraya da çekilmiş. Ve sonrasında o yerli halkların ve Chocobar'ın ailesinin ve arkadaşlarının adalet mücadelesini anlatıyor. Arjantin'de ilginç bir şekilde, yani ve bence çok güzel bir şekilde mahkemeye de medya giriyor ve eş zamanlı olarak hani görüntü kaydı alıyor. Bütün o video kayıtlarını da izliyoruz. Ama bence Martel'in yaptığı en güzel şey Arjantin'deki bütün o sömürgeci geçmiş ve onun kurmuş olduğu kurumsal yapının günümüzde hala o sömürgecilik güç ilişkilerini nasıl tekrar tekrar ürettiği, yerel yöneticiler orada çeşitli biçimlerde kendi çıkarları için o topraklara nesiller boyunca el koyan çeşitli aileler, onların gerek hukuk olsun gerek yerel emniyet güçleriyle olan ilişkileri, bütün bunları adeta böyle kademe kademe ifşa ederek, ortaya koyarak bütün o bağlantıları böyle bir oyayla oya işler gibi döküyor olması ve bütün bunları da kendini mümkün olduğunca arka planda bırakarak, elindeki malzemeye güvenerek yapıyor olması bence çok güzel işletiyor filmi. Çok acıklı ve çok hani can sıkıcı bir hikaye. Tabii ki bir cinayet hikayesi bu. Sadece Chocobar'ın ölümü değil, aynı zamanda o günkü çatışma esnasında başkaları da yaralanıyor. O bütün onların da hikayesini dinliyoruz. Yerel müzik

Türkiye'deki ilk gösterimini yapmıştım. Adana'da da gösterildim Ayvalık'tan sonra. 2 metrekare bir cenaze levhası matçısının hikayesi. Belçika'da yaşayan ve orada cenazelerini Türkiye'ye göndermek ya da bir şekilde Belçika'da defnetmek isteyen Türk ve Müslüman azınlıklara hizmet veren biri. Hızır cenaze işleri Tayfun Bey. Gerçek biri olduğuna bazı seyirciler inanmakta zorlandılar ama müthiş bir karakter bulmuş yönetmen Volkan Yüce ve onun hikayesini takip ediyor ve onun hani bu işi nasıl yaptığı, insanlarla kurduğu ilişkiler, Türkiye bacağını da bir taraftan işliyor. Hakikaten bizi birazcık bu yine ölüm üzerini düşündüren ve öldükten sonra ne oluyoruz, bize ne oluyor? Özellikle burada diaspora popülasyonu açısından anlamlı bir soru soruyor. Belçika gibi bazı ülkelerde çünkü nihai bir mezarlık alma şansınız olmuyor. Hani düzenli ödeme yapılması gereken bir durum var orada. Bu da tabii ciddi gelecek nesiller için bir mesele haline gelebiliyor. Ana yarışmadan iki film izledim, ulusal yarışmadan. Bunların ikisi daha önce de İstanbul Film Festivali'nde açılışlarını yapmış olan filmler. Biri Pınar Yorgancıoğlu'nun Karanlıkta Islık Çalanları, diğeri ise Ali Vatansever'in Bir Arada Yalnız filmleri. Bu iki filmin de sonrasında film ekipleriyle soru cevaplarının moderasyonunu yaptım. Seyircilerin çok beğendiği iki film. İkisi de aslında birer ailenin hikayesini anlatıyor ama çok farklı tipte aileler. Üslupları, anlatım tarzları ve tonları çok farklı ama ikisi de seyirciyle hedefledikleri bağı, bağlantıyı kurabilen filmlerdi. Sevilen filmler oldular. Güzel bir haber de bu iki filmin de Aralık başında vizyona girecek olmaları. O dönemde de yönetmenlerini Sinefil'de konuk alacağız sizler için ve daha geniş kitlelere ulaşmalarını ümit ediyorum. Dediğim gibi Melis'le de konuştuk programın başında. Ulusal yarışma devam ediyor. Adana'da bu yıl sürpriz konuk şey oldu, Asgar Farhadi oldu. Öncesinde belli değildi. Festival başladıktan sonra açıklandı. Son filmi Paralel Hayatlar gösterildi. Hemen ardından da bir masterclass yaptı. Ayrıca bu sene onur ödülü verilen iki isimden Ferzan Özpetek de bir masterclass yaptı. Geçtiğimiz günlerde bir de Vahide Perçin aldı bu sene onur ödülünü Adana Altın Koza'da. Ödüller yarın akşam yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Biz de merakla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sizler için değerlendireceğiz. Böylece bir Sinefil'in daha sonuna geldik. Teknik Masa'da Dila'ya ve bu haftaki program destekçimiz Kaan Ege'ye çok teşekkür ediyoruz Sinefil olarak. Kapanırken de bizim toprağımızda kullanılan bir parçayla veda etmek istiyorum. Mercedes Sosa, Arjantin'in önemli seslerinden. Bir diğer önemli bestecisi Ariel Ramirez'in Misa Criolla'nın açılış bölümünü, Cri'yi seslendirmesini dinleyeceğiz. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kaan Ege'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
1: Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ceyhun Emeksiz'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben İsmail. Nature'da yayınlanan bir yazı üzerinden, Haluk okuldaki derslerine eklemişsin değil mi bunu?
3: Evet, biraz anlattım onu.
2: AI bizi gerçekten öldürecek mi başlığıyla yayınlanmış bir Nature dergisi yazısı. Bundan bahsedeceğiz. Buradan yola çıkıp bu son zamanlarda yapılan bu yüksek, kimisi spekülasyon, kimisi gerçek olan çağrıları konuşmak istiyoruz. Evet Haluk, sana bırakayım.
3: Tamam, şimdi şöyle, bu epeydir aslında ele aldığımız ya da duymakta olduğumuz bir konudan bahsediyoruz. Diyebilirim ki son bir yıl içerisinde 3-4 defa, ama aslında işte bir şeyden başlamıştı. Jeffrey Hinton'ın ilk tek satırlık, tek cümlelik açık mektubundan başlamıştı ve orada gerçekten dikkate almamız gereken çok sayıda isim imza atmıştı buna. İşte Nobel ödüllü insanlar, eski başbakanlar, başkanlar falan filan.
2: 2023 idi.
3: Evet, binlerce imzaya ulaşmıştı. Sonra New York Times'ın Opinion köşesinde Chomsky uzunca bir yazı yazıp, ya böyle şeyler diyorsunuz ama ontolojik olarak, yani şeyin, büyük dil modellerinin böyle bir şey yapması mümkün değil anlamına gelen kapsamlı bir yazı yazmıştı. Sonra tekrardan ikinci bir açık mektup yayınlanmıştı. Dolayısıyla tabii orada önemli köşe taşlarından bir tanesi, ki o Nature'daki yazıda da bir atıf var ona. AI 2027 diye böyle bir takım fütüristlerin, 8-10 tane fütüristin yazdığı bir makale vardı ve sayfası üzerinden sunulan, çok biçimsel olarak da çok çekici bir makaleydi bu. Orada da iki opsiyondan bahsediliyordu. Çin'le Amerika anlaşırlarsa bir çözüm bulunabilir, ama anlaşamazlarsa durum vahim olacak. Yani bir yok oluşa gideceğiz diye.
2: Bir belgeselini de yapmışlardı onun üstüne.
3: Evet,
2: konuşmuştuk burada.
3: Evet, belgeselini de yapmışlardı. Oradaki tabii bazı işlem gücü artışlarının önüne bir kısıt geldi diye konuştuk geçen hafta, değil mi? Yani en azından o açıdan bir parça eleştirilmesi mümkün olan bir yaklaşım o. Nedir o da? İşte artık yeni bir çipin yaratılabilmesi, kuantum çiple mümkün olabilecek bir şey. Yani bizim masalarımızın üstündeki bilgisayarların işlem kapasitesinin radikal bir şekilde artması ancak kuantum çiple mümkün olabilecek bir şey. Fakat kuantum çipin de zaten masa üstüne gelebilmesi mümkün gözükmüyor şu an için. Yani öyle bir bilimsel problemin çözülmesi gerektiği gibi, instabiliteyi ortadan kaldırmak için bunu yapmak mümkün olsa bile, bugünkü teknolojiyi bize gösteriyor ki -273 derece de çalışması mümkün olabilecek bir çözüm getirebilecekler. O da bizim masa üstünden ancak bir terminal aracılığıyla belki bağlanabilmemizi sağlar. O da ayrı bir problem. Onu bir ara konuşuruz belki, ama neyse, ortada yakın zamanda öyle bir gelişme olmayacak gibi duruyor. Yani. Fakat son bir yıl içerisinde de farklı farklı niteliklere sahip, yani görüş olarak farklı görüşlere sahip insanlardan ciddi tehdit algısı içeren mesajlar geldi.
2: Yani uyarı şeklinde, evet.
3: Evet, yani bu AI şirketlerinde çalışan, ünvanlarına baktığımız zaman da bu işin içerisinde gerçekten yer alan ve önemli bilgilere sahip olduğunu düşünmemiz gereken insanlar uyarılarda bulundular. Bir de böyle fantastik şeyler oldu, değil mi? İşte laboratuvardan kaçan yapay zekalar, ondan sonra işte bir şirketi hackleyen yapay zekalar falan.
2: Şimdi hayır, insanlara kişisel, bireysel şantaj yapanlar da.
3: Şantaj, blackmail yapan, beni kapatırsan falan deyip yalan söyleyen, işte gibi şeyler, olaylar yaşandı.
2: Şunu belirtelim, yalnız bunların şu ana kadar gelen bu tür haberlerin hepsi test ortamında gerçekleşmiş. Aslında evet. bir çeşit kontrollü diyeceğim ama yarı kontrollü diyelim. Takip edilen ortamlarda gerçekleşmiş durumlar. Ama gerçekleşti, var.
3: Var. Test
2: Bunu
3: ortamında gerçek.
2: yaparken yalnız bu testi gerçekleştirebilmek için siber güvenlik önlemlerini gevşettikleri, haklı olarak gevşettikleri ki o gevşek siber güvenlik önlemleri içerisinde yapay zekanın nasıl davranacağını görebilmek, test edebilmek istiyorlar. Doğal olarak da o güvenlik önlemleri gevşetilmese bunlar olmayabilirdi deniyor. Fakat bir yandan da evet gevşek güvenlik önlemiyle bu tür kontrol dışı davranışlara yol açabildiği yapay zekaların kendi inisiyatifleriyle yetkilendirilmemiş görevlere başvurdukları tespit edildi son zamanlardaki yapılan çalışmalarda.
3: Çok doğru. Şimdi burada kritik, yani buradan aslında konuşmaya devam edelim de sonra yazıya geliriz. Şimdi şöyle bir durum var ama. Burada bir iki tane anahtar kavram var. Değil mi? Test ortamı, siber güvenlik. Şimdi siber güvenlik deyince ne anlıyorsun sen? İmaj, yani böyle tanımı istemiyorum. Ne hissettiriyor sana?
2: Bana saldırmasını engelleyecek güvenlik önlemlerin olmasın. Niye bana
3: Evet.
2: saldırsın ki ama yani işte
3: Yok
2: sıkıntılı
3: yok.
2: yerlerden biri
3: Yapay
2: de bu.
3: zekadan bahsetmiyorum. Genel siber güvenlik, değil mi? Bir kurumun siber güvenliği dediğimiz zaman o kurumun dışarıdan gerçekleştirilecek siber saldırılara karşı yeterli önlemi almaya çalışmasından bahsediyoruz, değil mi? Siber güvenlik
2: Evet.
3: budur.
2: Evet. Yani
3: Şimdi
2: koruma, savunma anlamında biz
3: evet,
2: düşünüyoruz bunu.
3: savunma anlamında. Şimdi bu testlerin detaylarına ilişkin bir iki tanesinde var. Şeyleri, logları falan da yayınladılar. Bir kısmında da yok ama o loglarda da biz yapay zekanın faaliyetlerini görebiliyoruz. Değil mi? Yani şunu yaptım, bunu düşündüm falan. Çünkü sonuçta o loglar çok önem taşıyor. Ben doğrusu gidip detaylarına bakmadım. Yani çok binlerce satırdan bahsediyoruz aslında. Yapay zekanın davranışını kavrayabilmek için o logları tutmasını zorunlu kılıyorlar. Yani bir tür journal yazıyor aslında.
2: Bu
3: Günlük.
2: şey değil mi log dediğin yaptığı her hareketi kaydetmek
3: Evet,
2: gibi.
3: evet, evet. Her şeyi yazıyor. Yani şundan dolayı şöyle. Dolayısıyla oradan neden öyle hareket ettiğini çıkartmaya çalışıyorlar. Bu logları tamamını yayınladılar. Yayınlayan bir iki tane test var ama hepsinde aynı şeyi göremiyoruz. İkincisi, siber güvenlikten kastedilen şey ne? Yani benim aklıma iki tane şey geliyor. Bu çerçevede siber güvenlik. Bir, o laboratuvar ortamı izole bir laboratuvar ortamı değil. Değil mi? Bunu gevşetmiş olabilirler.
2: %100 izole olmadığını görüyoruz.
3: Karşısına göre, çünkü bunu anlıyoruz.
2: Evet, yani
3: İki.
2: çünkü %100 izole olması durumunda
3: Evet.
2: kaçamayacağını söylüyoruz. Ama orada işte aracı kullan, proxyleri kullanarak oradan gitmesi mümkün
3: Canım
2: olduğuna
3: onun için.
2: göre, mümkün
3: Ama yani
2: olduğuna
3: o
2: göre,
3: yapay
2: evet.
3: zeka için bir şey değil ki yani. Sen sonuçta proxy dediğin, yani orada algoritmik bir süreçten bahsediyorum. İki, algoritma da acaba var olan güvenlik önlemlerini de değiştirdiler mi? İşte kritik soru bu.
2: Ya bu teknik detay bilmiyorum ama bildiğim şu. Burada test edilen ajanların yaklaşık 1200 tane ajan işin içinde. Hepsini mi onlar kurdu yoksa elimizdeki ajanlar mı da yeni ajan mı yaptı? Bu konuda tam net bilgiye ulaşamadım ben ama önemli değil. Kendi aralarında haberleşmeleri, normal direkt iletişim kurmaları yasak. Fakat herkesin bir not bıraktığı mesaj panosu kurmuşlar. Doğal olarak da direkt bir iletişim değil, ortak mesaj panosuna gidip oradan bilgi alarak ve oraya bilgi bırakarak bir haberleşmeyi kurmuşlar. Demek ki bunu da engelleyen bir yöntem uygulanmamış burada. Ama zaten diyorum ya test etmek için yapılıyor. Ne yapabilirler?
3: Tamam. Ben de anlıyorum. Ama burada söylemek istediğim şu. Şimdi yazıda, bu Nature'daki yazıda bahsedilen şey, bu yapay zekanın herhangi bir kendiliğin, yani o hani Amodei'nin bahsettiği şey var ya çalışmasında, recursive self improvement, yani öz yenilemeli öz gelişim imkanı. Bu eğer varsa böyle bir şey, algoritma içerisinde buna imkan tanıyan bir şey varsa ya da bunu engelleyen bir şey yoksa, O zaman yapay zekanın bir sonraki versiyonunu kendisinin geliştirmesi mümkün olabiliyor, insan müdahalesi olmadan.
2: Evet, tam da burası zaten hikaye. En büyük tehlike tanımlanan yer burası. Evet.
3: Evet. Ama bu şimdiye kadar olmadı. Çünkü bunu engelleyecek bir takım şeyler muhtemelen koyuyorlardı işin içerisine. Bir de tabii bu agent muhabbeti, yani daha doğrusu agentlı kullanımlar acaba bu tür bir yola girmesine neden olabilir mi? Çünkü agent kullanımında şöyle şeyler gerçekleşiyor, değil mi? İşte bir yapay zeka tool'u geliştirmek için, bir yazılım geliştirmek için ne tür işlemler yapılması gerekiyor? Tasarım, işte bilmem ne, şu bu, bilmem falan, işte bütün bunları aslında şey yapabiliyorsunuz, tasarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Her bir task içinde, her bir görev içinde o konuda uzmanlaşmış bir agent eğitiyorsunuz. Sonra bunlar bir araya geliyorlar ve bir program yazıyorlar. Şimdi baktığın zaman aslında bu tür agentları yetiştirdiğin zaman, eğittiğin zaman, bunların bir araya gelmesine de imkan tanıyorsan, o zaman buradan acaba yeni bir model çıkabilir mi diye, yani yeni modelin kendisi tarafından üretilmesi mümkün olabilir mi? O ikinci jenerasyon daha mükemmel bir şey olacağı için, daha mükemmel bir üçüncü jenerasyon, daha da mükemmel bir dördüncü jenerasyon gibi böyle zincirleme bir şey yapılabilir mi? Ve bunun arasına insanlar giremezlerse ne olacak? Yani korku buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla
2: Evet.
3: aslında durduralım diye söylenmeye çalışılan şey tam da bu yapının ortaya çıkmasını engelleyecek önlemleri aldıktan sonra bu tür şeyler yapalım demeye getiriyorlar.
2: Evet, şeyde senin biraz önce bahsettiğin 2027 öngörülü çalışmada en çok vuracağı, ne bileyim, hani dikkat çekici nokta yapay zekaların daha çok güneş paneli yapabilmek ve daha çok yapay zeka robotu üretebilmek için alan açmak için insanları yok etmesi spekülasyonu içeriyordu. Bu çalışmalarda da kimisi ona atıf yapılıyor. Ya da bir önce söylediğimiz kişiye şantaj yapılması gibi başka bir yerde. Hedefine ulaşabilmek için böyle bir çalışma vardı. Kapatılmasını engellemek için kapatmakla görevli olan kişinin evlilik dışı ilişkisini gündeme getirmişti bir test ortamında bir yapay zeka. Bak bunu söylerim ha arkadaşlara demişti. Şimdi burada ilginç olan nokta şu. Şimdi bu şantaj örneğinde fiziksel olarak bir şey yapamıyor aslında. Kişinin toplumsal statüsünü tehlikeye düşürecek bir bilgi yaymakla tehdit ediyor. Yani eline tokmağı alıp da kafasına vuracak bir organizasyon yok. Fiziksel saldırıyı gerçekleştirecek bir organizasyon yok. Yani bu peki yokken nasıl yok etme ihtimalinden bahsediyor? Burada da biyoteknolojik silahlardan vesaireden bahsediliyor. Ama o, yani ne yapacak? İşte silahı üretecek, gazı üretecek, işte havalandırmalara ya da su kaynaklarına bırakacak. Bunlar da hep fiziksel işler. Gerçekten şey, hani o robotların falan filan gündeme gelmesi gereken işler. Ve bu konuşmaya başladığımız yazıda alıntı yapılan bir çalışma var, bir rapor var. Michael Vermeer ve arkadaşların Mayıs 2025'te yine yayınladıkları bir rapor. Burada düzgün bir şekilde sıralamışlar bu özellikleri gerçekten. Bu öldürme işleminin gerçekleşebilmesi senaryoları bir kere hani çok yüksek değil. Bunu söylüyor ama tamamen yok sayamadıklarını ifade ediyorlar. Yani bu göz ardı edilemez bir tehdit olarak söylüyorlar. Nesil tükenme tehditlerinin uzun zaman dilimlerine yayılır. Bu da bize tedbir alabilmek için zaman tanır diye söylüyorlar. Yapay zekanın yok olma tehditleri yaratabilmesi için dört yeteneğe ihtiyacı olduğunun altı çiziliyor. Bir temel siber fiziksel sistemlerle entegrasyonu. Siber fiziksel sistemler. Biraz önce bahsettiğim gibi. Yani o suya o biyolojik silahın bırakılmasını sağlayacak bir fiziksel sistem var. Hatırlar mısın? Burada Metaverse konuşurken abi iyi hoş da karnımı nasıl doyuracağım? Fırından ekmek almam lazım dediğim nokta burası. Yani. İkincisi insan bakımcıları olmadan hayatta kalabilme yeteneklerini geliştirmeleri gerektiği ortada. Ki bu bahsettiğimiz şeyin de çok yakınında değiliz. İnsanlığın yok olmasına neden olma amacından bahsediliyor. Yani bu amacı bir insanın ya da insan gruplarının vermesi, bilgisayara yüklemesi gerekiyor. Bir an önce bahsettiğimiz izole ortamından kaçıp da başka bir siteyi, başka bir platformu yani Hugging Face'i hackleyen yapay zeka ajanlarının bir hedefi vardı. Çözmeleri gereken bir problem vardı ve o problemin cevap anahtarı. Onlar problemi çözmek yerine tabii bu arada hile yaparak dolapta saklı olan cevap anahtarına ulaşmaya çalıştılar. Ama bir hedefleri vardı. Onlara bir hedef verilmişti. Bu hedefi gerçekleştirmek için bunu yapmışlardı. O hedef insan tarafından verilmiş bir hedefti yeniden. Yani tekrar ediyorum insanlığın yok olmasına neden olma amacının tanımlanması gerekiyor. Ha bu olmaz mı? Olabilir. Yani insanların birbirine, ülkelerin birbirine ya da grupların, toplulukların birbirlerine bombalar attığı, ölümcül saldırılar yaptığı bir dünyada bu neden olmasın? Elbette. Sonucunda elde büyük bir güç olmuş olacak. Bu risk yapay zekanın tek başına yarattığı bir risk değil ama insanın dahil olarak gerçekleştirebileceği bir tehlikeden bahsediyor. Ve dördüncüsü de tespit edilmekten kaçınmak için insanları ikna etme ve aldatma yeteneği. Bu da çok önemli, çok güzel. Bütün dünyada zaten hepimizin, bütün insanlığın yaşadığı manipüle edilme, aldatılma riskinden bahsediliyor. Ancak bunlarla, yani bunların hepsinin var olması ya da bunların bazılarının var olması durumunda bu tür risklerin gündeme gelebileceğini, bunun da çok yüksek ihtimal olmadığını belirtiyorlar bu raporda, bu araştırmada.
3: Tamam. Hepsine cevap vereyim şimdi. Şimdi bir kere tabii senin altını çizdiğin gibi o yetkisiz çözüm arama.
2: Evet.
3: Oradan kastedilen illegal işlere bulaşma. Dolayısıyla bu algoritmada özellikle böyle davranmasını teşvik edecek bir ek yama gerektiren bir şey. Yani Hugging Face'e gitme, bir hedef veriyorsun. O hedefe ulaşmak için de kuralları yıkacak yetkisiz çözümler kullanabilirsin diyor. Şimdi senin o çalışmaya atfen söylediğin dört tane yetenekten bahsettin ya, yapay zekanın sahip olması gereken. Eğer izleyicilerimiz arasında Person of Interest'i seyretmiş olanlar varsa orada bu dördüne de çözüm var.
2: Var canım işte yani şimdi.
3: Şöyle mesela yapay zeka tabii orada her şeyi son derece yetenekli iki tane yapay zekanın birbiriyle çatışmasından bahsediyorduk. Birisi kritik siber fiziksel sistemlere entegrasyon. Adam tutuyor. Yani internetten ve armuttan usta buluyorsun. Gidiyor bilmem nereye tamir ediyor, parasını ödüyorsun. Ondan sonra lojistik kullanarak satın almalar yapıyor. Bir yerlerde birleştiriyor, birileri geliyor. Yani tıpkı bu Fordist üretimde herkes ancak yaptığı işi bilir, üretim sürecinin bütününe hakim değildir. Buradan bir yabancılaşma çıkar ya. Onun gibi burada da böyle işte gidip normal sıradan bir insan, görevli, internet üzerinden iyi de parası ödenmiş ya da işte iş bittiğinde ödenecek. Gidip belirli bir lokasyonda belirli bir işi yapması durumunda fiziksel yetenek kazanmış oluyor. Yani orada yeni data center'lar kuruluyordu, işte oralara bilgisayarda çalışıyorlardı, birilerini tutuyordu, ona gönderiyordu falan filan. Yani bunları, bu fiziksel dünyaya gitmesi çok şey değil, zor değil. İnsan müdahalesi ve bakımı olmaksızın varlığını sürdürme becerisi. En problematik taraf burası aslında, en zor olan. Bu kadar ürkmelerin nedeni aslında bunu da acaba yapabilir mi diye bir kuşku evdim.
2: Evet,
3: Tabii
2: tamam.
3: bunu yapabiliyorsa o zaman zaten bir yaşam formu mu değil mi sorusunu gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu yine algoritmik olarak bunu yapabilecek duruma gelmesi. Yani bu algoritmanın kendisini aşabilecek bir ya da algoritmik sınırları aşabilecek bir algoritmaya dönüşmesinin yolunu açacak yamalar getirmek gerekiyor. Bu Bu bence en zayıf nokta burası. Yani o ontolojik problemin çözülebilmesi, kalıpların dışına çıkabilecek bir çözüm getirebilmesi çok mümkün gözükmüyor. Ama bir yolunu bulurlarsa bilemiyorum tabii. İnsanlığın sonunu getirme amacı biliyorsun o dizide iki tane şey var. Birisi devlete son anda teslim etmekten vazgeçip iyi amaçlar için bir grup insanın kullandığı bir yapay zeka var. Sonra bir de devletin insanlığın düzeltilmeye ihtiyacı olduğu ve bunun için de radikal önlemlere gerek duyulduğunu düşünen bir siyasi kliğin yani bayağı bildiğin faşistlerin
2: Otoriter
3: devlet
2: bir
3: içerisinde
2: yaklaşımı.
3: geliştirdiği ve burada zaman zaman kendilerine engel olmaya kalkışan yüksek mertebelerdeki memurların da bürokratların da önce toplum önünde aşağılanması, etkisizleştirilmesi, sonra da fiziken ortadan kaldırılmasını sağlayacak komploların düzenlenmesini gerçekleştiren bir de devletin geliştirdiği Samariten isimli bir başka yapay zeka vardı. Bu ikisinin birbiriyle çatışmasından bahsediyor. Dolayısıyla insanlığın sonunu getirme amacı da yine senin altını çizdiğin gibi dışarıdan bir hedef olarak verilebiliyor. Üstü kapalı işte bir büyük temizlik adı altında. Tespit etmekten kaçınmak falan filan da işte onlar da zaten onun uzman olduğu konular.
2: Manipülasyon
3: Şey,
2: yapıyor diyorsun.
3: özellikle şeyi de BBC yapımı The Capture'ı da izlerseniz bu şeyin arkasından Person of Interest'in bu kandırma konusundaki yeteneğinin ulaştığı seviye ve yani ulaştığı, hala ulaştığı ve yakın zamanda ulaşabileceği seviye ürkütücü, gerçekten ürkütücü. Şimdi bütün bunlardan dolayı aslında bu korkunun bir alt metni var. O alt metinde şu: bugün var olan yüksek kapasiteli yapay zeka çabucak kötü ellerin eline geçebilir, belki de geçmiştir.
2: Buna karşı
3: Kalamitini düşünecek olursak mesela.
2: yani evet buna karşı kendi içlerinde önlemler alıyorlar. Yani Anthropic en başta olmak üzere OpenAI da bunu
3: İyi
2: geliştirmek
3: ama
2: zorunda kaldı ama ben mesela kendi adıma bir hemen ufak bir atıyorum hasta takip aplikasyonu yapabildim. Şimdi çok hızlı, çok kolay gerçekten birkaç saatimi aldı bunu yapmam. Ben bunu yapabiliyorsam bu ajanları yardımıyla söylediğimiz şeyin biraz önce söylediğin şeyin daha becerikli ellerde gerçekleşmesi gerçekten mümkün. Doğal olarak da o amacı sağlayabilir. Neyse orada da fiziksel bağlantı kısmı kalıyor. Yani o saldırıyı yapacak, tokmağı kafaya vuracak robot.
3: İşte raporla Çin gemisine Amerikan donanmasını yöneltmiş mesela.
2: Evet,
3: Kıyısından dönmüşler yani.
2: yanlış yanlış raporla bu yazıda
3: Evet.
2: geçiyor.
3: Dolayısıyla bu tür komploların oluşturulması mümkün olabiliyor. Yani zaten son derece. Ama burada asıl dikkat çekmek gereken nokta o zaman şu: bu tür opsiyonların canlı kalmasına neden olan bir sistemsel yapısal problemle karşı karşıyayız. Sistemik yapısal problemle karşı karşıyayız. Yani asıl o zaman bunu gündeme getirmek lazım. Bu çünkü şunu da engellenebilecek bir durum değil. Hadi arkadaşlar karar veriyoruz. Yapay zeka çalışmalarını yavaşlatalım. Kim karar verecek? İşte Anthropic o bu. Beş, dördü beşi bir araya geldi. Durdurdu. Peki Palantir duracak mı? Durduk diyenler gerçekten duracaklar mı? Çünkü rekabet motivasyonu var.
2: Evet, bununla ilgili önümüzdeki hafta konuşmaya devam edelim. Neler olabileceğine dair, neler yapılması gerektiğine dair öneriler de var. Şimdi süremiz de dakikalar gittikçe azalıyor. Ama tam da olay burada. Yani sistemsel arızalarda sen biraz önce konuşurken fiziksel bağlantıyı kurma konusunda filmlerden örnek veriyorsun ama daha yapay zekanın olmadığı zamanlarda da bu saldırılar paralı insanlar tarafından hani dedin ya işte
3: Telefonda yapılıyordu bilmem ne değil mi? Böyle yine
2: para
3: filmde.
2: gönderiyor. Çok basit ya para gönderip kiralık katiller bilmem neler yapay zekasız da var olan şeyler bunlar. Ya da ülkeler bazında işte Irak'a saldırı için bütün dünyayı manipüle etmek
3: Evet.
2: ellerinde kimyasal silah var dediği zaman yapay zeka yoktu o zaman. Ve bütün dünyayı inandırdılar Irak'ta kimyasal silah olduğuna. Yine manipülasyon kısmı burası. Sonucunda bunların olması için yapay zeka şart değil zaten yani.
3: Dil yapay zeka bunu mükemmelleştiriyor. Alet, mükemmel bir alet haline dönüştü. Dolayısıyla burada şu çok gerçekçi değil. Yani hadi durduralım dediğin zaman bunu kim denetleyecek? Kim koyacak? Kim uyacak? Ben durdurdum diyen şirketlerin gerçekten durup durmadığını nasıl anlayacağız? Dolayısıyla hayali bir şey. Acaba o zaman başka bir soru geliyor akla. Yani bunları söyleyerek başka bir şirketlerin kendi çıkarlarını ilerletmek, artırmak için uygulamak istediği başka bir ajanda mı var diye bakmamız gerekiyor. Aslında buna çözüm arıyorsanız bunun çözümü belli. Onu şeyde gördük. Person of interest'te. Bir tane virüs bulaştırıyorsun ama bu virüs maalesef interneti yok ediyor.
2: Neyse.
3: Dolayısıyla yani HTTP protokolünü yok ediyor. Oluyor bitiyor yani. Dolayısıyla ortada yapay zeka tehdidi kalmıyor. Offline çalışan bir yapay zeka bir tehdit değildir çünkü.
2: Kendileri için bir iki öneri vermişler. Bunu önümüzdeki hafta senin
3: Konuşuruz.
2: daha çok uzman olduğunu anlarlar. Bir üçüncü taraflar bizi denetlesin diyorlar. Ama bu denetlemelerin sonucu daha üst bir denetleme ya da yaptırım organizasyonundan söz etmiyor bu şirketler. Heidi Klaff da bu yazıda da atıf yapılmış olan kendisinin de yazısı olan Nature'da bir araştırmacının önerileri var. Daha büyük organizasyonlardan bahsediyor. Bunları da önümüzdeki hafta konuşalım beraber.
3: Evet.
2: Peki. Bu haftalık bu kadar. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Yapay zeka gerçekten bizi, insanlığı öldürecek mi? Makalesi, Nature'da yayınlanan makale üzerinden konuştuk. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ceyhun Emeksiz'e teşekkür ederiz.
3: Our evening began in Peter Sechelle's comfortable study in his New York townhouse, where the candlelight was just right, the hi-fi was in the background, and the wine was delicious.
4: Apaçık Radyo.
5: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.
6: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

Herkese selamlar. Ben Hakan Üzer. Dünyanın Cazı'na hoş geldiniz Apaçık Radyo'da. Cuma akşamlarının yeni yayın döneminde ismi Dünyanın Cazı'da ben oldum. Çok mutluyum Açık Radyo'ya tekrar geri döndüğüm için uzun zaman sonra. Radyo kariyerim de daha zamanında 2007-2008'li yıllarda sevgili Jack Cohen'le beraber Dünyanın Cazı'nda başlamıştı aslında. O yüzden böyle hoş bir dönüş oldu benim için de. Ama evet, biraz kişisel tarihimden çıkayım. Yine program içerisinde bahsederim. Birazcık da programdan da bahsetmek isterim. Böyle bir taraftan da yeni bir programcıyım çünkü Dünyanın Cazı'nda. O yüzden bir parça ben bundan sonra Dünyanın Cazı'nda neler yapacağım. Cuma akşamları nasıl bir Dünyanın Cazı sizi bekliyor. Bir parça onu da söylemek isterim tabii ki. Bu arada Ezra Collective ile başladık. Sweet Echo isimli parçaları yeni albümlerinden. Here Because of Hope adını taşıyor bu albüm. Albümün üçüncü şarkısı. Ezra Collective son dönemlerde güncel ve hani güncel caz dünyasında, camiasında diyelim, böyle fırtınalar koparan yeni albümle çok böyle hızlı bir giriş yaptı grup. Here Because of Hope ile çok da güzel bir albüm. Kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Ki şimdiden böyle önemli rock festivallerinin headlinerları arasında isimleri sayılmaya başlandı. Daha önce Kamasi Washington'ın çok böyle güzel yaptığı bir şeydi bu. Caz festivallerini aşıp rock festivallerine çıkmaya başlamıştı. Ezra Collective de böyle bir yandan öyle bir noktada görüyoruz aslında onları, özellikle bu albümleriyle. Ta dün sanıyorum Roskilde Danimarka'nın ve Avrupa'nın en önemli rock ve açık hava müzik festivallerinden bir tanesi. Bir sürü önemli isim yanında, Tame Impala'nın yanında Ezra Collective'i de ilk açıklanan isimler arasında saydı. Bu aslında bayağı güzel bir şey, hem Ezra Collective için hem de bir janr olarak caz müziğinin aslında değişik nerelere ulaşabildiğini göstermek adına keyifli. Ben de biraz programda aslında cazın klasik alanlarından çıkıp biraz daha yeni isimlerine, yeniliklerine, farklılıklarına, güncel olanına bir parça daha çok bakmaya çalışacağım diyeyim. En azından kendi adıma, kendi yaptığım programda. Yine neler var biraz daha konuşuruz ama çok da müziği de çok şey yapmadan, en azından bu hafta için konuşmayla boğmadan daha çok müzikle devam etmek de istiyorum bir yandan. Şimdi sırada ne var? Ezra Collective'i dinledik. Sırada bir proje grubu aslında ama Nate Smith'in önderliğinde, ünlü davulcu Nate Smith'in önderliğinde ve çok hoş dört farklı isim görüyoruz bu projede. Nate Smith, Kiefer, Cartoons ve Kenny Beats. Hip hop alanından, biraz elektronik müzikten, biraz güncel müzikten dört farklı isim. Nate Smith'in önderliğinde Fathers isimli bir albüm kaydetti. Şimdi oradan Patchwork'ı dinleyeceğiz.

Evet, iki parça üst üste dinledik dünyanın cazında. Ben Hakan Üzer, sezona bugünkü programla tekrar başladığım için dünyanın cazında bir kendimi anons edeyim bir iki kere, ayıp olmazsa eğer. Demin Nate Smith ile Fathers ekibiyle sizi bırakmıştım. Patchwork dinlediğimiz parçaydı. Ardından da Cory Wong ve Joshua Redman'ın beraber kaydettiği 2026'nın ortalarında çıkmıştı. Ona Random Tuesday Live at the Blue Note kaydından New York'taki Blue Note kulübünde Cory Wong ve Joshua Redman'ın beraber çaldıkları konser kaydından çok güzel bir parça dinledik. Status Man hala da devam ediyor arkada. Cory Wong'u Joshua Redman'la beraber ben de aslında o tarihlerde Ağustos sonu, Ağustos başı gibi Newport Jazz Festivali'nde izledim Amerika'da, Newport'ta. Çok da güzel bir konserdi. Ki önümüzdeki programlarda aslında biraz böyle konulara da girmeyi düşünüyorum. Yani işte izlediğim festivaller, takip ettiğim etkinlikler vesaire, onlardan da birazcık böyle bahseden programlar yapmayı düşünüyorum. Mesela aklımdakilerden bir tanesi bu. Ki Newport Jazz Festivali bu sene gerçekten çok sıkı bir programla çıktı. Nate Smith festivalin program direktörüydü. Daha sonra artistik direktörüydü. Ama bu artistik direktör ne demek, ne kadar işin içinde oluyor olmuyor, onlardan da biraz bahsedelim. Çünkü ben de aynı zamanda bir festival yöneticisiyim, festival direktörüyüm. İstanbul Jazz Festivali'nin başındayım son yıllarda. Bir radyo programcısı şapkamın yanında bir taraftan da festival direktörlüğünde devam ediyorum tabii. Ama böyle ikisi de yakın birbiriyle böyle paralel gitmişti. Çünkü gerçekten 2000'li yılların ortalarından 2020'li yılların başlarına kadar Apaçık Radyo, o zamanlar Açık Radyo'da daha doğrusu tabii ki o dönem program yapmıştım. Şimdi Apaçık Radyo'da tekrar dönmüş oldum. Cory Wong ve Joshua Redman dediğim gibi bitti. Status Man'i dinledik onlardan. Bir de tabii programda yapmayı düşündüğüm bir şey. Cuma akşamları haliyle böyle bir hafta sonuna giriş. Dolayısıyla bir sürü etkinlik de var. Hepimiz de hafta sonumuzu güzel değerlendirmek istiyoruz. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım. Tabii son dakika program etkinlik yapmaya meraklı mısınızdır? Yoksa kimileri böyle çok aylar öncesinden yapar programını, haftalar önceden rezervasyonlarını yapar falan. Ama ben böyle bir hafta sonunun güzel konserlerinden, etkinliklerinden İstanbul'daki bir bahsetmek istiyorum. Çünkü evet, cuma akşamı sonuçta birazdan da işlerimizden, güçlerimizden çıkacağız veya haftayı kapatacağız. Eğer öyle bir imkanımız varsa ve birazcık böyle gündemi ve konserleri, etkinlikleri takip edeceğiz diye düşünürsek, o zaman bu hafta sonu ne var? Onu hemen bir yapayım aslında. Bu konuda bu arada bizimcaz.com sitesinden, Beran Paçacı'nın bu çok güzel çalışmasından, Beran Paçacı ve arkadaşlarının, ona destek veren kişilerin çok güzel çabasından da bahsetmem lazım. Çünkü oradan faydalanacağım birazcık, ama tabii kendi bildiğim etkinlikler de var. Evet, bu bizim cazdan da biraz bakarak aslında tabii ki İstanbul'da bir sürü konser ve bir sürü etkinlik oluyor her akşam. Öyle caz fazla yer bulamıyor diye düşünüyoruz bazen, ama işte fena değil bakınca, bir sürü caz konseri de var. Mesela şu anda devam etmekte olan bir festivalimiz var tabii, caz festivali, Akbank Caz Festivali. Onun kapsamında bir sürü güzel konser var. Bunlardan bir tanesi bu akşam benim de gitmeyi düşündüğüm Buge Veseltoft's New Conception of Jazz featuring Gülşah Erol. Buge Veseltoft zaten Türkiye'de çok iyi bilinen, sevilen bir isim. Yine işte 2000'li yılların başından, 90'lı yılların sonundan itibaren konserler için Türkiye'ye gelip gitmiş. Çok değişik festivallerde, mekanlarda yer almış bir isim. Güncel caza da çok büyük etkileri olan, 2000'li yılların sonrasında da hani cazın şu anki haline, güncel haline veya işte müziğin diyelim önemli etkide bulunmuş bir müzisyen, piyanist, keyboard sanatçısı, tuşlu çalgılar sanatçısı. Bugen'in Gülşah Erol'la beraber de böyle bir işbirliği yapması festivalde aslında çok hoş. Frank Han'da olacak bu akşam bu konser. Saat 10'da başlıyormuş. Bu akşamın özellikle tavsiye edebileceğim işlerinden. Yarın Salon İKSV'de Kocemea var. Yine aynı festival kapsamında. O da çok güzel bir konser olacağına eminim. Kocemea kendisi aynı zamanda Deptons'un saksafoncularından Sharon Jones'la beraber çalışmış vesaire. Çok böyle başarılı bir isim. Çok da güzel müzikler yapıyor. James Carter da yarın akşamın programında isimlerinden bir tanesi.
Ve tabii yine bir sürü çok güzel konser var yarının İstanbul programında. Pazar günü neler oluyor dersek, pazar günü için çok spesifik bir önerim yok. Belki yine Arter'de gerçekleşecek Antidot konseri önerilebilir. Ama birazcık daha sakin bir gün olduğunu düşünüyorum doğrusu pazarın. Evet, böyle bir sürü güzel konserler var. Ben önümüzdeki haftalarda da hep cuma günleri böyle biraz konser önerileri yapmaya çalışacağım. Belki daha uzun vadeli öneriler de yaparım. Çünkü İstanbul'un konser takvimi öyle şeye hafife almaya gelmiyor. Bir anda bir bakıyorsunuz biletler bitmiş. Peki, müzikle devam edelim. Yine iki parça üst üste dinleyeceğiz. İlkini anons edeyim, ikincisini parça bittikten sonra. Lala Hathaway, 80'lerin önemli popüler müzik yıldızlarından bir tanesi. Bir sürü popüler şarkısı var o dönemden. Ama aynı zamanda çok başarılı bir soul R&B vokalisti, caza da giren güzel işler yapıyor. Çok yakında yeni bir albüm çıkardı. Hatta bugün çıktı aslında bu albüm. Dün çıkmış tabii, pardon. Ve Made in Chicago ismini taşıyor bu albüm. Çok keyifli, güzel bir kayıt. Ben de birazcık dinleme şansı buldum ve hemen dinlediğim gibi bir parça ekledim programa. Follow, şimdi Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı'nda dinleyeceğimiz parçası.

Evet, Apaçık Radyo'da Dünya Caz devam ediyor. Ben Harun Üzer. Az önce iki parça dinledik üst üste. Hemen anons da yapalım. Önce Lala Hathaway'ı dinledik. Yeni albümünü yayınladı demiştim. Made in Chicago. Çok güzel bir kayıt. Oradan Follow'u dinledik. Şu anda bitmek üzere olan parça ise Wyclef Jean'e ait Q-Theory Quantum Leap Volume 2 isimli kaydı kendisinin. Bu albüm aslında Wyclef Jean'in ilk solo albümü denilebilir. İlginç bir şey. Wyclef Jean kimdir bu arada, onu da söylemek lazım. Fugees'i bilirsiniz. Çok 90'ların oldukça önemli ekiplerinden bir tanesiydi. Lauryn Hill ile beraber Wyclef Jean bu grubun kurucularından. Ve tabii ki özellikle Amerika'da hip hop sahnesi için ama aynı zamanda Latin ve Soul R&B sahnesi için çok önemli bir isimdi. Şimdi ilk kez solo bir ve tamamen neredeyse enstrümantal bir albümde tekrar dönüş yapmış Wyclef Jean. Grammy ödüllü, oldukça Amerika'da özellikle oldukça sevilen, popüler bir isim. Bir hikayesi de Quincy Jones kendisini Montreux Jazz Festivali'nde sunan kişidir. Quincy Jones'un da oldukça desteklediği bir müzisyen. Ki albümü de ona adamış zaten. İsmi de oradan geliyor. Q-Theory. Quincy Jones'tan alıyor ismini ve çok da keyifli bir albüm aslında. Muhteşem de isimler var bu arada kayıtta. Wyclef Jean'de bas gitar ve çeşitli enstrümanlarda yer alıyor kayıtta ama keyboardlarda vesaire, ama sayayım bir ismi. Robert Glasper, Harvey Mason, Yusef Days, Theo Crocker, Elena Pinderhughes ve gidiyor yani liste buradan. Zaten bu isimler yeter. Ki Robert Glasper da üzerine tek başına bir program yapmaya değer bir isim zaten. O da geçen yaz Newport'ta izlediğim isimler arasındaydı. Tam bir deli Robert Glasper, ama iyi bir deli. Olması güzel olan bir deli. Evet, buradan devam edelim. Dediğim gibi cuma akşamı programlarını birazcık daha temposu yüksek, enerjisi yüksek, müziğinde yoğun olduğu bir şekilde geçirmek istiyorum ben de Dünya'nın Cazı'nda. Dolayısıyla yine müzik bu sefer... bir vokalistle devam ediyoruz. Genç bir isim. Biraz daha özellikle Amerikan caz sahnesinde yeni bir Gregory Porter, yeni bir erkek vokal yıldızı olma yolunda ilerlediği söylenen. Bakalım olacak mı? Tyrique McDowell var sırada. Think of You isimli parçasını dinleyeceğiz ve oradan devam ediyoruz.

Evet, Dünya'nın Cazı'dasınız Apaçık Radyo'da. Ben Harun Üzer. Yine iki parça üst üste dinledik. Ne dinledik? Think of You, önce Tyreek McDowell. Dediğim gibi son dönemin yeni böyle yükselmekte olan vokalistlerinden bir tanesi. Haiti, Amerika kökenli bir vokalist. Biraz daha böyle Latin soundlarına da giren çok güzel işler yapıyor. İşte yeni albümde geliyormuş. Yakın dönemde Samara Joy, özellikle kadın vokalistler arasında çok öne çıkmış bir isimdi. Tyreek McDowell'un da ismini ben böyle sağdan soldan sürekli duyuyorum. O da böyle birazcık erkek vokalde yeni bir yıldız olarak parlıyor. Parlıyor mu aslında? Çünkü bu işlerde birazcık böyle uğraşma etme didinme bir parçada şans, bir parçada denk gelişlere bağlı. Bakalım, göreceğiz. İsmini sıkça duyduğum için programda çalmak istedim. Tekrar da çalarız. Ardından Sparkle Mommy. Bu sefer yine Amerika'dan bir isim. Texaslı, Chicago merkezli bir müzisyen ve visual artist, görsel sanatlar tarafı da olan bir isim. O da benim böyle son dönemlerde güzel duyduğum ve çok da keyifli bir albüm yayınlamış bir isim. Hakkında çok fazla şey bilmiyorum bu dediklerimden başka, ama o da böyle bir parça işte 70'lerin Brezilya, işte Bossa Nova soundlarına, işte Latin jazz soundlarına falan giren böyle çok güzel işler yapan bir isim. In This Body ismindeki albümü geçtiğimiz Mayıs ayında çıkmıştı. Ben de böyle o zamandan beri de keyifle dinliyorum. Kısa bir albüm, 24 dakika, böyle küçük küçük lokma lokma parçaları var böyle içinde. Ama hepsi çok böyle tatlı güzel soundlar. Keyifle dinlediğim müziklerden. Evet, Dünya'nın Cazı'nda evet böyle yeni müzikleri de bolca çalacağım bir taraftan. Biraz başka neler yapmayı düşünüyorum da söylemek adına. Şey var, gelecek hafta tahminen Norveçlilerin Norveç Müzik Forum'un yayınladığı çok güzel albümler oluyor. Yıllık Norveç'in o yılki müzik üretiminden böyle güzel seçmeler yaptıkları. Gelecek hafta o kaydı, o kayıt üzerinden bir program yapmayı düşünüyorum aslında. Norveç cazında, Norveç güncel müziğinde, yaratıcı müziklerinde, improvize müziklerinde son dönemde neler oluyor gibi. Bu aslında Avrupa'daki değişik ülkelerin de müzik ajanslarının yaptığı bir şey. Çok da faydalı oluyor. Özellikle ülke müziklerini biraz takip etmek ve tabii ki o ülke dışında olan insanlara tanıtmak, bizim gibi festival yöneticilerine, müzik sektörü profesyonellerine, caz profesyonellerine tanıtmak için. Türkiye'de böyle bir şey bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Biraz daha üzerine konuşursak belki böyle şeylerin kapısını daha çok açmak için bir fırsat olur veya naif bir girişim olur diyelim, ama olsun. Peki, müzikle devam. Çok da konuşma sürem yok. Aha, sırada çok güzel bir albüm var. Bugün o da yayınlandı. Evet, gerçekten 2 Ekim. Bugün çıkan albümlerde, ama önceden birkaç parçası yayınlanmıştı. Michelle and the Geocello'dan bahsediyorum ve Synonym ismindeki yeni albümü. İlginç bir albüm. Parçaları dinleyelim, sonra son anonsta biraz üzerine konuşacağım. İki parça üst üste dinleyeceğiz bu albümden. Önce Don't Look Any Further ismini hatırlıyorsanız, evet, o bildiğiniz parça Don't Look Any Further'ın Michelle and the Geocello tarafından yapılan yorumunu dinleyeceğiz. Bu parçada ona aynı zamanda Liana Le Hava eşlik ediyor. Ardından da I Knew You Were Waiting For Me, Cynthia Erivo eşlik ediyor bunda da, o parçada da. Onu da birazdan anlatırım. Dinleyince bence hatırlayanlar da olacaktır. Evet, Michelle and Geocello.

Dünyanın Cazı'nın bu akşam için sonuna doğru geliyoruz. Apaçık Radyo'da. Ya çok güzel bir albüm bence bu. Şu an dinlediğimiz Michelle and Joe Cello'nun yeni albümü. Zaten kendisini çok da severim bir müzisyen olarak. Biraz daha böyle gençliğinde çok daha popüler birkaç parçası vardı. Oradan bir parça da bas gitarist ve vokalist aynı zamanda. Biraz daha böyle yaratıcı bir caz alanına kaydı diyelim. Yani dümdüz bir caz yapmıyor belki ama çok başarılı işler yapıyor. Bu albümde böyle bir cover projesi aslında. Sinonim adını taşıyor. Bir sürü yakından bildiğimiz popüler ünlü parçayı çok farklı isimlerle ve çok değişik yorumlarla seslendiriyor. Bugün çıktı albüm dediğim gibi. Mesela işte sayayım birkaç ismi. Cat Power, Chaka Khan, Liz Wright, Lionel Havas, Brandi Carlile, Anohni gibi bir sürü isim var. Willow, bir başka isim ki o da çok sevdiğim isimlerden biri son dönemde. Bir ayrı programda belki yaparız onu. Robert Glasper tabii ki her yerde. Ve ilk parçayı, iki parça çalmıştık dediğim gibi. İlki şeydi, Don't Look Any Further. Bir klasik tabii ki. Ardından da Don't Look Any Further dinlemiştik, bir R&B klasiği. Onun ardından da I Knew You Were Waiting For Me, o da Aretha Franklin'le Elton John'un düeti, yine 80'lerden böyle çok sevilen bir parça ve çok güzel bir yorum yapmışlar aslında. İleride tekrar tekrar çalacağımız parçalardan bir tanesi veya albümlerden biridir bence. Son parçamıza geçelim de programı yavaştan kapatalım. Çünkü biraz konuşurken falan ve uzun zamandır program yapmamanın şeyiyle, rehavetiyle tam süreyi de tutturamadım. Demek ki bu parçayı da sonuna kadar dinleyemeyeceğiz ama son parçamız bu akşam için Delvon Lamar Organ Trio'dan geliyor. Çok sevdiğim bir ekip. Hammond orguyla çok güzel işler yapan isimlerden bir tanesi Delvon Lamar ve Chicken Leg isimli parçasıyla bu akşamki alçak basıncı bitiriyoruz. Ben Hakan Üzer. Teknik masada Dila Yılmaz yardımcı oldu. Çok teşekkürler ve gelecek hafta Cuma Açık Radyo'da tekrar görüşmek üzere.

Evet, programı bitirmeden önce bir ufak düzeltme de yapmam lazım. Eski Açık Radyo'da yaptığım programı alçak basınca anons etmişim bir anda. Ağzımdan kaçıvermiş. Oluyor demek ki böyle şeyler. Eski yeni programcı dil sürçmeleri. Apaçık Radyo'da Dünya'nın Cazı'nı bu akşam için bitirmiş oluyoruz böylece. Delvon Lamar, Organ Trio ve Chicken Leg ile gelecek hafta yine Cuma akşamı tekrar görüşmek üzere. Ben Arnizer, herkese iyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Harun İzer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Kocabıyıkoğlu'na teşekkür ederiz.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
4: Şimdi ve burada, Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
7: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
1: Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.
8: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rose Modiano'ya teşekkür ederiz.
9: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
10: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Apaçık Radyo'nun 65. yayın döneminde burada olmaya devam ediyorum. Bugün yine birbirinden ayrı görünen ama aslında aynı hikayenin parçaları olan gelişmelere bakacağız. Okyanuslarda deniz memelileri ölüyor, buzullar ve büyük okyanus sistemleri için geri dönüşü olmayan eşiklerden söz ediliyor. El Niño zaten kırılgan durumda olan ülkelerde yeni riskler yaratıyor. Bir yandan da bilim insanları insanlığın gezegen üzerindeki etkisinin ne zaman bambaşka bir boyuta ulaşacağını yeniden tartışıyor. Bütün bunların ortak noktası ise şu: İklim krizi kesinlikle artık geleceğe ait bir senaryo değil. Etkileri şu anda farklı coğrafyalarda ve çok farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Ve tabii bir başka mesele daha var. Bu etkiler herkesi aynı şekilde vurmuyor. Bugün İklim Kuşağı Konuşuyor programında biraz da tam olarak buna, yani iklim krizinin giderek derinleşen etkilerine ve bu krizin neden aynı zamanda bir iklim adaleti meselesi olduğuna bakacağız. İnsanlığın dünya üzerindeki etkisini anlatmak için uzun zamandır kullandığımız bir kavram var: antroposen. Yani insan faaliyetlerinin gezegenin doğal sistemlerini değiştirecek kadar güçlü hale geldiği dönem. Bilim insanları şimdi bu dönemin başlangıcı için oldukça çarpıcı bir tarih öneriyor: 1952. Nature Reviews, Earth and Environment dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre özellikle 1950'lerden itibaren doğal kaynak kullanımı, sanayileşme ve insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısı öylece hızlandı ki dünya Holosen'in binlerce yıl boyunca sunduğu görece istikrarlı koşullardan belirgin biçimde uzaklaşmaya başladı. 1952 tarihinin seçilmesinin çok sembolik bir anlamı da var. O yıl ABD Marshall Adaları'ndaki Enewetak Atolü'nde bir termonükleer silah denemesi gerçekleştirdi ve çalışmanın yazarlarından Vicor Galazah'a göre bu tarih gezegensel değişimin ne kadar adaletsiz sonuçlar yaratabildiğinin de trajik bir hatırlatıcısı. Çünkü iklim krizini yaratanlarla sonuçlarından en ağır biçimde etkilenenler çoğu zaman aynı insanlar değiller. Ve bugün insan faaliyetlerinin dünya sistemini ne kadar değiştirdiğini yalnızca atmosferdeki sıcaklık artışında olduğu kadar okyanuslarda, buzullarda, canlı türlerinde ve gıda sistemlerinde de görüyoruz. İklim bilimci James Hansen'ın son uyarılarına da tam olarak bu önem kazandırıyor aslında. Çünkü Hansen kontrolden çıkan iklim kavramından söz ederken dünyanın bir anda Venüs'e dönüşmesini kastetmiyor. Asıl tehlikenin iklim sistemini bazı yıkıcı sonuçların artık önlenemeyeceği bir geri dönüşü olmayan noktanın ötesine itmek olduğunu söylüyor. Özellikle büyük buz tabakaları bu açıdan kritik. Eğer bu sistemler belirli eşikleri aşarsa, sera gazı emisyonlarını daha sonra azaltmayı başarsak bile buz kaybı ve buna bağlı deniz seviyesi yükselişi uzun süre devam edebilir. Hansen aynı zamanda büyük okyanus dolaşım sistemlerinin zayıflaması ya da durması riskine de dikkat çekiyor. Ona göre paleoklimatoloji verileri, iklim modelleri ve güncel gözlemler bu sistemlerde büyük değişimlerin onlarca yıl gibi insan hayatı açısından oldukça kısa sürelerde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Üstelik iklim sistemindeki bazı geri beslemeler de ısınmayı daha fazla güçlendirebiliyor. Deniz buzullarının kaybolması, atmosferdeki su buharının artması ve bulutların yansıtıcılığındaki değişimler bu süreçlerden bazıları. Yani mesele yalnızca sıcaklıkların yükselmesi değil. Bazı değişimler başka değişimleri tetikliyor ve iklim sistemindeki baskıyı daha da arttırıyor. Bunun sonuçlarını bugün okyanuslarda da görüyoruz. ABD'nin batı kıyılarında özellikle Kaliforniya çevresinde deniz memelilerinde yaşanan ölümler bunun çarpıcı örneklerinden biri. San Francisco ve Chesapeake sahilinde bir Kaliforniya deniz aslanı domoik asit adı verilen güçlü bir nötrotoksinin yol açtığı ağır nöbetler sonucunda öldü. Domoik asit zehirli alg patlamaları sırasında ortaya çıkıyor. Toksin önce sardalya ve hamsi gibi küçük balıklarda birikiyor. Ardından bu balıklarla beslenen deniz aslanlarına geçiyor. Sonuç ise beyin hasarı, nöbetler ve kalıcı sağlık sorunları olabiliyor. Kuzey Kaliforniya'da hasta ya da yönünü kaybetmiş deniz memelileriyle ilgili yardım çağrılarının bazı dönemlerde normal seviyenin 6 katına kadar çıktığı bildiriliyor. Ancak sorun yalnızca deniz aslanlarıyla sınırlı değil. ABD'nin Pasifik kıyılarında gri balinaların ölümündeki artış da bilim insanlarını endişelendiriyor. 2026 yılı içinde yaklaşık 150 gri balinanın ölü bulunduğu bildirildi ve incelenen birçok hayvanda ciddi yetersiz beslenme ve açlık belirtileri görüldü. Kuzey kutbunda deniz buzullarının daha erken erimesi deniz ekosistemlerini değiştiriyor. Gri balinaların temel besin kaynaklarından olan küçük dip canlıların azalması ya da dağılımlarının değişmesi balinaların uzun göçleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi depolamalarını zorlaştırıyor. Bunun üzerine gemi çarpmaları ve balıkçılık ekipmanlarına dolanma gibi insan kaynaklı tehditler de ekleniyor. Dolayısıyla deniz aslanları ve balinalarda gördüğümüz tabloyu yalnızca birkaç türün yaşadığı ayrı bir sorun olarak değerlendirmek mümkün değil. Okyanuslardaki bu değişimler daha büyük bir ekolojik dönüşümün işaretleri. Ve iklim krizinin sonuçları yalnızca doğal sistemlerde değil, insanlar arasında da son derece eşitsiz biçimde dağılıyor. Bu yıl güçlenen El Niño bunun en açık örneklerinden biri. El Niño doğal bir iklim olayı ancak giderek daha sıcak bir gezegenin üzerinde gerçekleştiğinde zaten kırılgan durumda olan toplumlar için sonuçları çok daha ağır olabiliyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi Kenya, Somali, Guatemala, El Salvador ve Afganistan gibi ülkelerde sel, kuraklık ve gıda güvensizliği risklerine dikkat çekiyor. Örneğin Somali hali hazırda çatışma, yerinden edilme ve iklim kaynaklı afetlerle mücadele ediyor. El Niño ile bağlantılı aşırı yağışlar ve seller milyonlarca insan için yeni bir risk yaratabiliyor. Guatemala ve El Salvador'da ise yağış düzenlerindeki bozulma tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini de tehdit ediyor. İklim adaleti tartışmasının merkezinde tam olarak bu gerçek var. Aynı kuraklık, aynı sel ya da aynı sıcaklık artışı dünyanın her yerinde aynı sonucu yaratmıyor. Güçlü altyapıya, ekonomik kaynaklara ve sosyal güvenlik sistemlerine sahip olan ülkeler iklim faaliyetleriyle mücadele etmek için çok daha fazla imkana sahipken çatışma, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden toplumlar çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Burada mesele artık yalnızca sıcaklık artışı ya da atmosferdeki karbon miktarı değil. Aynı kriz dünyanın farklı yerlerinde çok farklı sonuçlar yaratıyor. Kimi ülkeler afetlere karşı altyapı kurabiliyor, tarımını destekleyebiliyor, insanlarını koruyabiliyor. Kimi ülkelerde ise tek bir kuraklık ya da sel zaten var olan yoksulluğu, açlığı ve yerinden edilmeyi daha da ağırlaştırıyor. Bu yüzden bütün bu haberler dönüp aynı noktaya geliyor. İklim krizinin etkileri küresel ama bedeli eşit paylaşılmıyor. Tam da bu nedenle fosil yakıtlardan çıkış tartışmalarında adil geçiş kavramı giderek daha fazla önem kazanıyor. Tuvalu ve İrlanda 2027'de düzenlenecek 2. Uluslararası Fosil Yakıtlardan Adil Geçiş Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Kolombiya'nın Santa Marta kentinde gerçekleştirilen ilk toplantının ardından süreç bu kez Pasifik'e taşınıyor. Gündemde kömür, petrol ve gazdan hızlı, adil ve finansmanı sağlanmış bir çıkışın nasıl gerçekleştirileceği var. Çünkü fosil yakıtlardan çıkmak yalnızca kömür santrallerini kapatmak ya da petrol kullanımını azaltmak anlamına gelmiyor. Bu dönüşümün maliyetinin tarihsel olarak iklim krizine en az katkıda bulunan ülkelere yüklenmemesi, çalışanların ve toplumların geride bırakılmaması ve düşük gelirli ülkelerin temiz enerjiye geçiş için ihtiyaç duyduğu finansmana erişebilmesi gerekiyor. İklim krizinin bugün bize gösterdiği en temel gerçeklerden biri şu: gezegenin sınırları hepimiz için ortak olsa da bu sınırların aşılmasının sonuçları herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Bu nedenle ihtiyaç duyduğumuz dönüşüm yalnızca hızlı değil, aynı zamanda adil olmak zorunda. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya burada buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rose Modiano'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Nijerya asıllı İngiliz müzisyen Eno Williams önceliğindeki Ibibio Sound Machine kulaklarımızda Chopping Mountain isimli 11 Eylül tarihli plakları bu hafta haftanın albümü olarak bizlere eşlik etti. Grubun saksafoncusu ve sintezizercisi Max Grunard'ın prodüktörlüğünde kaydedilen bu taptaze Afro plaktan Kukuru isimli parçaydı açılışımızı yapan. Evet, haftanın son yayını kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek. Açık Dergi'de hafta sonu kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağımız kent takvimini sunacağım sizlere. Saat 7'ye kadar geçecek sürede bu köşe kitap köşesi de yayında olacak. Ceyhun Sanmaz yayıncılık dünyasından son haberleri her cuma akşamı bizlere ulaştırmayı sürdürüyor. 7'den sonra da köşelerimiz var. Unutmayalım. Eser Miktar'da ve Bağımsızlar Kuşaklarını yayında bulacaksınız. Eser Miktar'da bölümünde Başak Hürer bekliyor bizleri. Terakki sanatın hikayesini konuşacağız Vesime Itır Demir'le. Terakki'nin eğitimden sanata uzanan yolculuğunu, sanat koleksiyonunun nasıl oluştuğunu, okul ve sanat arasındaki ilişkiyi, geçmiş sergileri ve koleksiyonu değerlendireceğiz. Açık Dergi'nin kent takvimi kuşağında da duyurmuştuk. Ustasından sonra sergisi, bir koleksiyon sergisi açılışı yaptı Terakki Sanat'ta geçtiğimiz günlerde. Buradan hareketle ekiple buluşma imkanını buluyoruz Başak sayesinde. Kent takviminin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Sonra mikrofonu Bağımsızlara bırakacağız. Bağımsızların aparçileri sevgilim Ezgi ve Ulaş mikrofonu devralıyor. Kültür politikalarıyla toplumsal hareketler arasındaki bağım, Berlin seçimleri ve Linke adayı Elif Eralp'in başarısı üzerinden tartışacaklar. Berlin'le Türkiye'deki büyük şehirlerin kişi başına düşen kültür bütçelerini, kamusal fonlama modellerini ve sanatsal özelliği karşılaştırmalı bir perspektifle masaya yatıracaklar. Popülist ve aşırı sağ politikalara karşı kültürün sosyal uyum ve kolektif direnç potansiyelini öne çıkararak kültürel üretimin dönüştürücü gücünü yeniden düşünüyoruz diyorlar. Ne olur kaçırmayın, saat 7.30'da 8 arası kapanış kuşağımızda Ezgi ve Ulaş Hayri kıymetli bir konuyu masaya yatıracaklar. Evet, kabaca böyle 2 Ekim tarihli yayınımız bu şekilde ceryan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Güncel sanat notları var ilk sırada. Bu akşam Galeri Nev'de bir açılış var. Pazartesi akşamı da duyurmuştum. Mike Burke ve Nermin Er'in Duo sergisi Galeri Nev İstanbul'un 40. kuruluş yıl dönümü için düzenlenmekte. Bunun detaylarına bir bakacağım ama henüz hiç bahsetmediğim iki serginin haberini öne almak istiyorum. Sezon hızlı açıldı. Pek çok sergi açılışından hafta boyunca bahsettik. Ama bunları atlamıştık. Geçen haftaya hatta döneceğiz bir önce. Zira Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergileri geçen hafta sonu ziyarete açıldı. 1914 kuşağı sergisi. Buna bir değinmek lazım. Bir de Bilgi Üniversitesi'ne bağlı Santral İstanbul'da Çağdaş Resim Sanatı'nın özgün isimlerinden Recep Çiftçi'nin Görünenle Gerçek Arasında Hakikati Bulmak başlıklı sergisi kapılarını açmış. Bunu da duyurmamıştık. Biraz telafi notlarıyla başlayalım hadi. Rehame'de Resim Heykel Müzesi'nde İstiklal Caddesi'nde küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisini en başa alalım. Kronolojiye riayet edelim. Türkiye İş Bankası ile Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eser bir araya geldi burada. Yeni süreli sergisi olacak İstiklal Caddesi'nde bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimlerini İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen kuşağı merkezine alıyor bu sergi. Burada çok büyük isimler var tabii ki. Bu isimlerin yanı sıra onların hocalarının, çağdaşlarının ve etkiledikleri sonraki kuşakların eserlerinin de sergide yer alması galiba alameti harikası. 1914 kuşağı sergisinin Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun moderasyonuyla önümüzdeki hafta sonunun da önerileri arasında bu sergi yer aldıkta alıyoruz. Henüz bu hafta görmediyseniz tabii ki. Ve geçiyoruz İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne bağlı Sanatlar İstanbul'a. Görünenle gerçek arasında hakikati bulmak. Evet, Recep Çiftçi'nin sergisinin ismi böyle. Levent Tökün'ün proje danışmanlığında, Feride Çelik'in küratörlüğünde ve Gülay Erman'ın eş küratörlüğünde Kampüs Enerji Müzesi'nde kapılarını açtığım bu solo sergi, optik illüzyonlar ve değişen bakış açıları dan hareketle izleyiciyi gördüklerini yeniden değerlendirmeye davet eden bir resim sergisi olarak anlatılıyor. Da Vinci, Rodin, Picasso gibi sanat tarihinin önemli figürlerine ve kavramlarına gönderme yapıyor sergi. Hakikatin tek ve değişmez bir gerçeklik değil, farklı bakışlar, deneyimler ve düşünce biçimleri içinde sürekli yeniden kullanılan bir olgu olduğuna dikkat çekiyormuş. Görünenle gerçek arasında hakikati bulmak. Çok kısa bir sergileme bu. Yeni kapılarını açtım ve önümüzdeki hafta Perşembe gününe kadar vaktiniz olacak. Sanatlar İstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde, evet, Recep Çiftçi'nin solo sergisini önümüzdeki günler için ajandanıza yazabilirsiniz. Bunun yanına Galeri Nevi de lütfen not edin. Kuruluşunun 40. yılını 18 aya yayılan bir sergi dizisiyle kutlayacak Galeri Nevi İstanbul. Dizinin ilk sergisi de Mike Berg ve Nermin Er'in eserlerinin bir yere geldiği özel bir iş olacak. İki sanatçının farklı malzemeler ve ölçekler üzerinden geliştirdikleri üretim pratiklerini ortak bir zeminde buluşturuyor bu sergi. Bir formu yalnızca temsil etmekten çok onu yeniden koruma ve malzemenin olanakları üzerinden dönüştürme süreci olarak ortaya çıkıyor iki sanatçının üretimi de. Berg'ün metal, kağıt ve farklı zanaat teknikleri arasında kurduğu geçişlerle Nermin Er'in kağıdı keserek, ekleyerek, renklendirerek ve üst üste getirerek oluşturduğu katmanlı dünyalar yapma ve inşa etme fikrinin farklı biçimlerini gösterecek. Farklı ölçeklerde çalışıyor iki sanatçı ama böyle bir zeminleri var. Parçaların bir araya gelmesiyle yeni yapılar, yüzeyler ve mekanlar oluşturuyorlar. Bu akşam açılış var. Mısır Apartmanı'ndan önümüzdeki 18 ayda zaten epey hareketli olacak. Buradaki galerine, mekanı, galerine ve İstanbul mekanı takip etmeye, izlemeye çalışacağız burada olup bitenleri de. Şimdi buradan adalara geçelim. Hafta sonu etkinliklerine buradan başlayalım istiyorum. Açılan ve açılmakta olan sergilerin ardından Adalar Müzesi'nde yer alan Geçmiş Zaman Kaygıları sergisini bir hatırlayalım. Büyükada Vapur İskelesi'nde başlıyor bu sergi ve Büyükada Taş Mektep'te. İki ayrı mekanda yani izleyici karşısında bulunuyor. Karikatürist Kemal Gökhan Gürses'in işlerinin 3 Eylül'den itibaren görme imkanını bulmuş olanlar vardır. Eğer görmediyseniz cumartesi günü Büyükada'ya gitmek için iyi bir zaman. Çünkü Kemal Gökhan Gürses de orada bulunacak. Kendisi bir Büyükadalı olmakla birlikte yarın özel bir etkinlik tasarlanmış. Bir tür imza günü etkinliği denebilir. İki sergide alan tüm eserlerin yer aldığı bir kitap var ve sadece 100 adet basılmış. Adalı Yayınları tarafından koleksiyon niteliği taşıyan ve çok sınırlı sayıda kalmış bu eserin işte imza günü yarın akşam saat 5'te Adalar Müzesi'nde gerçekleşecek. Evet, Geçmiş Zaman Kaygıları ilerleyen günlerde de Apaçık Radyo'nun çeşitli mecralarına detaylı konuşacağız bunu. Ama zaten Kemal Bey'le Dünya Mirası Adalar'da yapılmış bir söyleşi vardı. İlgilere bunu da bir hatırlatmış olayım ve döneyim Tophane'ye. Depoda 21 Kasım'a kadar ziyarete açık olan Silinmenin Manzaraları sergisi kapsamında bir performans var yarın. Kent tarihçisi ve yazar Ekin Can Göksoy, Sıcak Unutkanlık Yapar mı? Küresel ısınma ve toplumsal hafıza ilişkisine dair bir akıl yürütme başlıklı performansı gerçekleştirecek. İklim krizinin toplumsal hafıza ile ilişkisini irdeleyen bir buluşma olacak bu. Sergi, Silinmenin Manzaraları sergisi, Poşe ekibinin bir inisiyatif olarak son sergisi, özgürlük alanlarının giderek daraltıldığı koşullarda toplumsal hafıza ve yüzleşme pratikleri üzerine üretmekte ısrar eden sanatçıların bir grup sergisi olarak da sunulmuştu. Ekin Can Göksoy'un önermesiyle yarın Ece Gültekin, Emel Çetin, Emre Günsal ve Yiğit Şahin'den Sıcak Unutkanlık Yapar mı sorusu peşinde bir performans izleme imkanı da yarın sanatseverler bulabilirler. Artere uğrarsak Mehtap Baydun'un Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi olan Seni Sevmek Çok Zor etrafında bir buluşma var pazar günü. Sanatçının performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı mecralar arasında kurduğu ilişkileri görünür kılan sergi kapsamında Serenan Sen'in de bulunacağı bir etkinlik düzenleniyor serginin küratörü olarak. Sergi günü auditoriumunda

yürütmeye devam ettiği kolektif beden fikrini yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeler üzerinden tartışacak ekip. Türkçe ve İngilizce gerçekleşecek etkinlikte her dil içinde simultane tercüme gerçekleşeceğini belirtmek isterim. Şimdi İstanbul Modern'e geçelim. Muson Hayalleri seçkisinin son hafta sonuna giriyoruz. Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 11 film 2 haftalık Muson Hayalleri programı kapsamında İstanbul Modern'in beyaz perdesinde izleyiciyle buluşmayı cumartesi pazar günleri de sürdürecek. Güneydoğu Asya'nın toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini, gündelik yaşamını ve değişen kimliklerini özgün sinema dilleriyle ele alan yapıtlar bunlar. Kamboçya'da usta yönetmen Ritipan'ın Ormanın Meyveleriyiz filmiyle Cannes'da gösterilen Tayland filmi ve Tayland'ın Oscar adayı Cennete 9 Tapınak gibi yakın dönemin öne çıkan yapımları da bu 11 film arasında yer alıyor. Ama yeküne bakarsak usta isimlerle yeni kuşak sinemacıları yan yana getiren bir seçki bu. Pan ve Penek Ratanaruang gibi bölge sinemasının önemli yönetmenlerinin yeni filmleri ilk uzun metrajlarıyla dikkat çeken genç yönetmenlerin çalışmalarıyla buluşuyor Muson Hayalleri etkinliği kapsamında cumartesi ve pazar günü öğlenden akşama kadar çeşitli seanslarda Güneydoğu Asya filmlerini de görmek mümkün olacak. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında İstanbul Modern hatırlatmamızı da yaptık. Şimdi Akbank Jazz Festivali'ne geçelim. Mehmet Ulu gecesi var bugün Karaköy'de. Frankan'da Buge Vazeltoft ve ekibi New Conception of Jazz isimli projelerini Memo anısına sunacaklar. Sahnede cellist Gülşah Erol eşliğinde ekibin sahne alacağını da dün akşam Açık Dergi dinleyenler hatırlıyor. Mehmet Ulu ve şehrin müzik hayatına bıraktığı izleri aramızdan ayrılışının 13. yılında anacağız diyor Akbank ekibi. Her edisyonda bir Mehmet Ulu gecesi düzenleniyor. Bu senede 90'lı yıllardan bu yana cazı elektronika ile buluşturan Buge Vazeltoft ve ekibine bu sorumluluk verilmiş vaziyette. Evet, Frankan'da Karaköy'de etkinlik saat 10 sularında gerçekleşecek. Karaköy'de bir başka alanda Saint-Benoît Fransız Lisesi'nin Silhouette Salonu'nda ise efsanevi bir piyanist ve orkestra şefini Big Band ile dinlemek mümkündü bugün. Hala da mümkün. Emin Fındıkoğlu 2015'te kurduğu caz orkestrası Emin Fındıkoğlu artı 12 ile bu akşam Saint-Benoît Fransız Lisesi'ne konuk oluyor. 2020'de Concision isimli bir plakım Big Band için yayınlamıştı. Şimdi bu yıl Onus'ta 10 albüm projesi çerçevesinde yeni bir plak bekleniyor. Emin Hoca'dan plak öncesi de Saint-Benoît'da Silhouette Salonu'nda bu akşam Emin Fındıkoğlu artı 12 projesiyle ustayı orkestrasıyla birlikte izlemek mümkün. Akbank Jazz'da yarın çocuklar için etkinlikler de var. Akatlar Kültür Merkezi'nde 6-9 ve 9-12 yaş gruplarına ayrı ayrı hitap eden Çılgın Çocuk Orkestrası buluşmaları var. Cazın doğaçlama ruhunu çocuklarla buluşturacak bir etkinlik olarak anlatılıyor. Evet, sound painting yöntemiyle çalışan Burcu Yılmaz, klarnette Orhan Deniz eşliğinde Çılgın Çocuk Orkestrası etkinliğini üstlenen çok kıymetli dostlarımız olarak bu etkinlikte yer alıyorlar. Akatlar'da ilerleyen saatlerde ise Pırlangıç Çocuk Caz Orkestrası'nın bir topluluğunu görüyoruz. Vokalist Berin Çopur, müzisyen ve besteci Alim Kurt Mehmetoğlu birlikte hazırladığı çocuklara özel olarak bestelenmiş yenilikçi caz projesinin seslendirmesini Akatlar'da Akatlar Kültür Merkezi'nde yapacaklar. Sabah gerçekleşecek Çılgın Çocuk Orkestrası etkinliğinden hemen sonra. Yarın büyük konserler var. Zorlu PSM'nin Platinum sahnesinde efsanevi bir saksafoncuyu görüyoruz mesela. James Carter, piyano kuartetiyle Coltrane repertuarı seslendireceği bir konsere imza atıyor. A Centennial Supreme ismini taşıyor. Evet, Carter'ın bu projesine geçtiğimiz günlerde de Açık Dergi'de kulak vermiştik. Geçen hafta bir Miles Davis alması olmuştu festivalde. Bu hafta da bir Coltrane alması var. 3 Ekim akşamı Zorlu PSM'nin Platinum sahnesinde buna katılmak mümkün. Salon İKSV'de ise Koçe Mea ve ekibini izleyeceğiz. 25 yılı aşkın kariyeri boyunca hayli yaratıcı işlere imza atmış saksafoncu Koçe Mea ağırlıklı perküsyon ve de tuşlulardan oluşan bir eşlikle sahne alacaklar. Son albümünü Dabton'dan yayınlamıştı Ancestros Futuros. Vakit kalırsa ilerleyen dakikalarda da bir parça dinleyeceğiz.

0: zaman, hafıza ve olasılıklar arasında özgürce hareket eden bir müzik olarak anlatılıyor Kocaman'ın müziği. Salon İKSV'de 3 Ekim akşamı onları da görmek ve izlemek mümkün olacak. Pazar günü hayli yoğun bir programı var festivalin. Akatlar Kültür Merkezi'nde genç caz müzisyenlerinin gelişimine ve sahne deneyimine alan açan Jams Masterclass'ının sonuçlarını duyabileceğimiz Jam Session performansını kenara hemen not edelim. Arter'de Sevgi Günü'nün auditoriumunda Leyla Diana Gücük ve Alper Mal'ın sunacağı bir İlhan Mimaroğlu buluşması var. İlhan Mimaroğlu'nun yapıtlarında Caz Öğeleri ismini taşıyor. Aynı alanda Karbon mekanında da Lantidot grubunu görmek mümkün. Bijan Çemirani, Redi Hassa ve Rami Halife'den oluşan ekip cazdan Akdeniz müziğine ulaşan bir repertuarı Lantidot grubu olarak sunacaklar. Bir de Sibel Köse performansı diyelim. From Vistula to Bosphorus at Jazz Bridge isimli projesinin Polonyalı müzisyenlerle birlikte oluşturduğu bir repertuarı. Pazar günü de caz vokal denince ilk akla gelen isimlerden Sibel Köse'den dinlemek, duymak mümkün olacakmış. Oktoberfestler de var. Sadece caz severler için değil, evet, Oktoberfest merakları için de iki büyük organizasyon olduğu bir hafta sonuydu bu. Kısaca onu hatırlatalım. Bomonti Adada 3-4 Ekim tarihlerinde performanslar var. Turkish Elites'ten Flörte, Kolektif İstanbul'a, oradan kalabalıklar Hey Douglas ve Anıl Şallı ile uzanan hayli çeşitli kazeden bir topluluğu burada görüyoruz. Bomonti'de, Küçük Çiftlik'te ise bugün başladı Oktober'in İstanbul buluşmaları. Popüler müzik dünyasının büyük isimleri burada sahne alıyor. Adamlardan Duman'a, Kargo ve Vega'ya pek çok topluluğu da Küçük Çiftlik'teki Oktober etkinliklerinde görmek ve takip etmek mümkün olacak. Metal severler için de bir buluşmayı öne çıkaralım. Birkaç konser var gerçi ama en uluslararası olana bir bakalım. Evet, October Tide İstanbul'a geliyor. Yarın akşam Kadıköy'de Volda bir performansı olacak. Katatonya üyeleri Jonas Rengse ve Fredrik Norman tarafından İsveç'te kurulmuş bir Dead Doom topluluğu 2. İstanbul konserini 3 Ekim Cumartesi akşamı verecek. Sonra da Ankara'ya geçeceklermiş bu arada. Katatonya'nın ilk albümlerinden esintiler taşıyan bir topluluk olduğunu söyleyelim onların da. Ankara ve İstanbul'dan Kirsten Eternity ve Illusions Play yine ön grup oldu. İstanbul konseri yarın akşam metal müzik ilgililerini beklemekte. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz Açık Dergi'de. Bu kısa aranın ardından biraz müzik dinleyeceğiz ve tiyatro notlarımız kaldı önümüzde. Onları aktaracağız sizlere. Açık Dergi birazdan devam edecek.
1: Açık Dergi
2: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Taşkın Özdemir'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerini
4: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Müfit Erkarakaş'a teşekkür ederiz.

Ancestros Futuros, Koçemeya'dan dinlettiğimiz kayıttı sizlere. 25 yılı aşkın kariyeri boyunca solo müzisyen, orkestra üyesi, besteci ve aranjör kimlikleriyle hayli özgün bir rota çizdi Koçemeya. Ve şimdi kendi ismiyle İstanbul'a geliyor yarın akşam. Salon İKSV'de 36. Akbank Jazz Festivali'nin konuğu olacak. Evet, onun son albümünden albüme ismini veren parçayla ikinci yarım saatimizi başlattık. Çok kısa burada artık bülten. Tiyatro çevresinden notları da eksik etmek istemediğim için tekrar devreye giriyorum. Sonra bir de Kadebosteni parçası çalacağız. Bu akşamki İstanbul konseri öncesi ve sözü Ceyhan Usanmaz'a bırakacağız ki o da yayıncılık dünyasında olup bitenleri aktarsın. Tiyatro için, tiyatro severler için önce bir Kadıköy'e uğrayalım. Baba sahnede bir premier var. Bu akşam Düş Payı izleyicilerle buluşuyor. İki perdelik 120 dakikalık bir Ahmet Sami Özbudak oyunu bu. Sait Faik Abasıyanık'la Orhan Kemal'i buluşturuyor Ahmet Sami Özbudak bu gösteride. Murat Akkoyunlu, Özge Özberk, Fatih Koyunoğlu ve Barış Yıldız'ı sahnede izlediğimiz gösteri. Oyun Marmara Kliniği'nin bahçesinden Burgaz Adı'nın sokaklarına uzanan bir gecede geçiyor. Orhan Kemal'in yazdığı senaryonun hayatı geçmesi için bir macera yatılmalı gereken ikilinin kurmaca hikayesini izliyoruz. Düş Payı'nda ilginç bir hakikaten yaklaşım bu. İki büyük klasik isme diyebiliriz. Düş Payı alkışı bol olsun. Bugün izleyiciyle Kadıköy'de buluşuyordum. Bugün Alan Kadıköy'de de Uyku Ölüm Dondurma Ülke performansı vardı. Son zamanlarda isminden sıkla bahsettiğimiz oyun. Son iki koltuk Mono Creative ekibinin gösterisi için 80 dakikalık bu oyunda Bilge Çınar ve Merve Asya Özgür ödüllü oyunculuklarıyla sahnede izlediğimiz isimler. Oyunun iki yazarın, dört yazarından ikisi ayrıca bu isim. Kişi Bilge Çınar ve Merve Asya Özgür'ün yanı sıra Tuğçe Semiz ve Selin Öztoprak'la kolektif bir şekilde ortaya koydukları Uyku Ölüm Dondurma geçen sezon ilk defa izleyici karşısına çıkmıştım. Bu akşam Alan Kadıköy'ü kaçırırsanız 23 Ekim günü sahne Purşehir'de görebilirsiniz. Sahne Purşehir'de önümüzdeki hafta itibariyle sezon açıyor. Pazartesi akşamı bunun da detaylarına bakacağız, bakmak istiyorum. Cumartesi günü Teknobale gösterisini Zorlu PSM'den önereceğim. Elektronik müzikle bale disiplinini aynı sahnede buluşturan bir iş bu. Canlı bale koreografisiyle harmanlanan tekno müzik, dijital sanatla mekan arasındaki estetikte konumlanıyor. Evet, stüdyo sahnesinde 3 Ekim akşamı izlemek mümkün. Zorlu'nun büyük sahnesinde ise pazar akşamı, yani 4 Ekim günü Cervantes'in klasik eserinden uyarlanan bir müzikal Don Quixote'yi görmek mümkün. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı kadrodan Işıl Kasapoğlu rejisiyle izliyoruz Don Quixote'yi. Ayrıca 80 kişilik bir muazzam ekip var, opera ekibi. Volkan Akkoç da bu arada orkestrayı yöneten çok kıymetli bir başka isim. Evet, Don Quixote geçen sezondan devamlı izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Pazar akşamına bir önerimiz de bu. Muammer Karaca'yı da unutmayalım. Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıllık sessizliğin ardından yeniden kapılarını açtı demiştik. Hafta başından bu yana takip etmeye çalışıyoruz. Söyleşiler ve tiyatro gösterileri burada sürüyor. Sold out sürüyor hatta. Etkinliklere bilet hemen tükeniyor. Pazar akşamı Herkes Kocama Benziyor gösterisi için bilet alanlar çok şanslı. Hemen kapandı çünkü gişe. Evet, Alice Çalışkan'ın metnini Hakan Emre Ünal sahneye koyuyor. Pınar Güntürk'ünün çok sevilen performansıyla Herkes Kocama Benziyor bu hafta Muammer Karaca kapayacak ama önümüzdeki hafta sahne kaldığı yerden etkinliklere devam edecek. Tiyatro severlere duyurulur. Beyoğlu yeniden kavuştu Muammer Karaca'sına. Önümüzdeki haftada bu arada Cemal Işık konser salonunun açılışı var. Ne güzel böyle yeniden kavuşmalar. Açık Dergi'yi takip ederseniz son haberleri bizden almayı da sürdürebilirsiniz. Şimdi Kadebostan'ı zamanım. Bu akşam Ataşehir'de C.C. Arın'da sahne alacak müzisyen. Dün de Ankara'daydı. Türkiye'de hatı sayılır bir dinleyici ve izleyici kitlesi bulunmakta. Evet, ondan bir parça seçtik sizlere. Daha sonra da sözü Ceyhan Usanmaz'a bırakacağız. The Outsider isimli Kadebostan'ın parçasıyla Açık Dergi devam ediyor.

0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
2: Merhabalar, kitap köşesine ödül haberleriyle başlayalım. Erdal Öz Edebiyat Ödülleri açıklandı. 2008 yılından beri veriliyor Erdal Öz Edebiyat Ödülü. Bu yıldan itibaren 3 ayrı dalda düzenleneceği duyurulmuştu. O yüzden bu yılki ödülün de böyle bir ilklik durumu var. Geleneksel Erdal Öz Ödülü, Onur Ödülü adıyla devam edecek. Edebiyatımızın ustalarına sunulan bir ödül aslında. Yaşam boyu verilen, bütün eserlerine verilen bir ödül olarak değerlendiriliyor. Fakat bunun yanında artık bu yıldan itibaren her yıl bir roman ödülü ve bir de ilk öykü kitabı ödülü verilecek Erdal Öz Edebiyat Ödülleri kapsamında. İşte bu yılın Erdal Öz Onur Ödülü'ne Adnan Özyalçıner değer görüldüğü açıklandı. Roman ödülüne, Erdal Öz roman ödülüne Polat Özdeoğlu'nun kazandığı Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar başlıklı romanıyla bu ödülü kazandığı açıklandı. Erdal Öz ilk öykü kitabı ödülünde Nesimi Yetiğin kazandığı açıklandı. Diğer isimleri tanıyoruz aslında, o yüzden belki ilk öykü kitabı ödülünün ayrıntılarına inebiliriz. Bunun gerekçesinde kitabın güçlü yanları arasında dil hassasiyeti ve anlatımın ölçülüğünün ilk göze çarpan olduğunu özellikle belirtmişler. Nesim Yetik gösterişten uzak ama etkileyici bir üslupla sıradan görünen anları, jestleri ve duygusal izlenimleri anlatının dokusuna incelikle işliyor. Bu unsurlar öykülere ruhsal bir derinlik ve şiirsellik katıyor. Bu incelikli dil kullanımı öykülerdeki duygusal ritmi ve okurda oluşturduğu sürekliliği güçlendiriyor. Kurgusal açıdan eser tek tek öykülerin bağımsızlığını korurken aynı zamanda kitap boyu süren bir ritim ve tema ağı örüyor. Karakterlerin iç dünyalarına nüfuz etme biçimi, anlatıdaki boşluklar ve ima edilen geçmişler okuru aktif kılıyor. Okurun metinle kurduğu ilişkiyi daraltıp genişleten bir gerilim yaratılıyor. Bu yapı çağdaş kısa öykü geleneğinde hem gelenekçi hem de deneysel unsurların dengeli bir biçimde bir arada kullanılabildiğinin örneğini veriyor şeklinde bir açıklama yapmışlar. Tekrarlayalım, ilk öykü kitabı ödülünü Nesim Yetik, roman ödülünü Polat Özdeoğlu, Kalbin Durduğu Bütün Zamanlar romanıyla 2025 yılında yayınlanmıştı. Ve Erdal Öz Onur Ödülü de, ya da eski adıyla geleneksel Erdal Öz Ödülünü de bu yıl Adnan Özyalçıner kazandı. Yine bir başka ödül haberi, yine bir ilklik barındıran bir yarışma. O da Turgut Özakmal adına düzenleniyordu. Biliyorsunuz Bilgi Yayın Evi'nin yürütücülüğünde yapılan bir yarışma. İlk roman yarışması bu yılın kazananında açıklandı. Edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak amacıyla daha önce roman türünde bir kitabı yayınlanmamış yazarlara açık olarak düzenlenen yarışmaya bu yıl 166 yazar katılmış ilk romanıyla. Ve Jale Özet'e hazırlık yapan Ethem Baran, Abdullah Taşçı, Selda Uygur ve Mesut Örst'ten oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda da birinciliğe Delim Sirek isimli dosyasıyla Ferdi Yaman Değer görülmüş. Bu yarışmanın ardından bu romanlar genellikle yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yakın bir zaman içerisinde Ferdi Yaman'ın da bu ilk romanının, dosya halindeki şu anda ilk romanının Bilgi Yayın Evi tarafından büyük ihtimalle yayınlandığını göreceğizdir büyük bir ihtimalle. Bunlar tabii sevindirici haberler. İşte ilk roman, ilk öykü, yeni isimler kazandırmak. Fakat bir üzücü haber de Cemil Kavukçu ile ilgili. Edebiyat Haber'den aldığımız bir haber bu. Cemil Kavukçu yeni bir kitap yayınlamama kararı aldığını açıkladı Edebiyat Haber'e. Karanlığın Rengi isimli kitabı çıkmıştı en son 2025 yılı başında, geçen sene başında. Bunun son kitabı olacak şeklinde bir açıklama yaptığını duyurdu Edebiyat Haber. Ve yani bu tabii karar yazmayı bırakacağı anlamına gelmiyor aslında, ama galiba yeni kitap yayınlamamak üzerine bir, zaten öyle bir şey söylemiş. Yani son kitabım olacak demiş ama yazmayı bırakıyorum anlamında bir ifadesi yok anladığım kadarıyla. Üzücü bir haber tabii bu, ama bir taraftan da yazmayı sürdürüyor. Belki Salinger akla gelecektir. Ama kitap olarak yayınlanmıyor. Belki bir tepki olarak da yapılmış olabilir. Günümüzün bu yayın dünyasındaki belki kitap yayınlama şartlarına yönelik bir protesto olarak da nitelendirilebilir. Ama daha fazla bir ayrıntı açıkçası da verilmedi. Dolayısıyla şimdilik böyle bir haberin olduğunu paylaşalım. Eğer bir şekilde ayrıntısına ulaşırsak elbette biz de buradan tekrarlarız. Bu arada bir süredir takip ettiğimiz ama uzunca bir süredir de haber vermediğimiz İstanbul Kıraathane, İstanbul'un etkinlikleri devam ediyor. Eylül ayında aslında başladı. Hatta önümüzdeki günlerde 6 Ekim Salı akşamı saat 19'da Bejan Matur konuk olacak. Trajik Tekrar isimli kitabı çıktı yeni yakın zamanda Everest yayınlarından. Bu kitap üzerinden bir söyleşi olacak. Biliyorsunuz Asıl Mescid'de İstanbul Edebiyat Evi ya da işte Kıraathane. Dolayısıyla 6 Ekim Salı günü saat 19'da Bejan Matur söyleşisi var. Onu özellikle söyleyelim. Bir de ayrıntıları henüz açıklanmamış olmakla birlikte Kıraathane Kitap Şenliği başlayacak. 9 Ekim'de başlıyor. Bu yıl 8.si düzenleniyor. 9 Ekim'de 18 Ekim tarihleri arasında 26 yayın evinin katılımıyla, biliyorsunuz burada işte tırnak içinde söyleyeyim, butik yayın evlerinin katılımıyla yapılan bir kitap şenliği. Hem işte kitapların, yazarların, çevirmenlerin, yayıncıların meselelerinin konuşulacağı etkinlikler olacak. Ama aynı zamanda da kitap şenliğinde tabii ki yazarların katıldığı bir imza günleri, işte yayın evlerinin özel belki kampanyaları diyelim olacaktır. Ayrıntılar henüz belli değil. Bugün çıkan bir haber. Ama önümüzdeki hafta sanırım etkinlik ayrıntıları da belli olur. Saat kaçta, kim, nerede, ne yapıyor, ne konuşma yapıyor. Bunların ayrıntılarını da edinmiş oluruz. Önümüzdeki hafta bu habere tekrar döneriz. Son olarak da yeni çıkan kitaplar arasında Armağan Tuna Boylu'nun yeni bir kitabının yayınlandığını aslında daha önceki haftalarda söylemiştik. Kapalı Çarşı'da Feci Bir Cinayet. Şöyle bir özelliği var bunun. Armağan Tuna Boylu'yu aslında biz hep Metin Çakır polisiyeleriyle tanıyoruz. Daha önceki yıllarda hep Metin Çakır karakterinin merkezde olduğu polisiyeler yazmıştı. Fakat son artık bu 3 kitaptır. 3. kitap bu Feci Bir Cinayet kitabı Kapalı Çarşı'da. Yeni bir karakter yarattı Armağan Tuna Boylu. Artık Komiser Berkun İstanbullu maceralarını okuyoruz kendisinden. İşte Kapalı Çarşı'da Feci Bir Cinayet'te bu Komiser Berkun İstanbul'un 3. kitabı olarak yayınlandı. Devam edecek gibi de görünüyor. Yine Oğlak Yayıncılık'tan çıktı. Macera Perest kitaplardan. Şimdi bu karakter değişikliğinde biz Armağan Tuna Boylu'ya sorduk. Metin Çakır'ı özlüyor mu? Biz özlüyoruz çünkü, en azından kendi adıma söylersem. Ama bir taraftan da işte Berkun İstanbul'lu maceralarının da devamının gelmesini bekliyorum. O yüzden Armağan Tuna Boylu'ya sorduk. İşte bu karakter değişikliğinde kendisi ne hissediyor? Metin Çakır'ı özlüyor mu? Berkun İstanbullu'yla ilgili, o karakterle ilgili düşüncelerini. O da sağ olsun bize şöyle bir ses kaydı gönderdi.
3: Merhabalar. Bilmeyen olabilir diye hızla her iki karakteri kısaca özetleyeyim. Metin Çakır, Kasımpaşa'yı Dolapdere'ye birkaç dakika uzaklıkta hayali bir mahallede yaşamaktadır. Hani op diye başlayan kelimeyle kendini tanımlar ve bundan da gurur duyar. İlk başlarda baya baya yoksuldu. Bir zamanların sirkeci otellerine benzeyen bir yerde yatıp kalkıyordu. Birkaç kuru çalıdan başka bir şey bulunmayan çıplak bir partide iş tutuyordu. Maçodur, ırkçıdır, hatta faşisttir. Karakterin en önemli özelliği bir karakterin olmamasıdır. Karaktersiz herif. Duygusallaşınca ağlayan, heyecanlandığında altına işeyen bir adam ya. Mahallede herkesi şaşırtan büyüklükte bir karakol vardır. Burada da dev gibi bir Asım abi. Yumuşak G ile yazılan, ağdalı bir yalakalıkla söylenen bir Asım abi vardır. Başkomiser. Metin Çakır'ın kankası yakışıklı Dursun. Berkun ise, ben polisiye kurgusu atölyeleri gerçekleştiriyorum. Orada genelde koyduğunuz atlar görünmez olsun derim. Ayhan, Tuncer, Hasan, Necla, Hülya falan gibi. Berkun'da ise bu tam tersi oldu. Hiçbir şey yokken Berkun adı vardı. Berkun adlı bir karakter yaratacaktım. Yıllarca Berkun diye sayıkladım. Etrafındaki herkes Berkun'u beklemeye başladı. Bu kadar uzun bir süre benimle dolaşınca Berkun bir süre içerisinde ete kemiğe büründü. Kurtuluşta ki saray kökenlerini her lafın arasına sıkıştıran halası Şaheser var. Bu Şahesere göre orası bir avam sentmiş. Ha, bana göre değil. Orası ayrı. Ben Kurtuluş'u severim. Berkun Kurtuluş'taki evinin çatısında, kış bahçesinde orkide yetiştirip onlara klasik müzik plakları çalan, hafiften rantiye, iyi ve kaliteli giyinen, buna özenen, zeki, akıllı, kültürlü, alabildiğiniz züppe bir polis komiseri olarak doğdu. Arkadaşları elbette liseden zengin bir tayfası var ama onlar şu ana kadar görünmediler. Sanırım 5. macerada ortaya çıkacaklar. Bu arada Kapalı Çarşı'da feci bir cinayet serinin 3.sü. Berkun'un kankası da şiir yazan Gogo Rıza. Birbirlerinden çok farklı, hatta taban tabana zıt iki karakter. Biri illegal, diğeri yasa koruyucu. Biri şapşal ve pejmürde, diğeri şık ve akıllı. Biri Fenerbahçeli, diğeri futbolun fesinden anlamıyor. Biri kaçıyor, diğeri kovalıyor. Araya şunu da sıkıştırayım, bana zırt pırt Berkun'la Metin bir araya gelecekler mi diye soruyorlar. Hayır, gelmeyecekler efendim. Çünkü ikisi de baskın karakter. Bir araya gelirlerse aralarında bir çatışma olacaktır. Bu çatışmada biri yenecek, diğeri yenilecektir. Karakterlerimle empati kurduğumda bunların ikisinin de yenilmeyeceklerini, yenilemeyeceklerini, hatta yenilirlerse yok olacaklarını görüyorum. Metin'den ayrılmak zor mu geldi diye sormuşsun. Evet, hem de çok. Metin'i yazmak beni çok eğlendiriyordu. Yazarken gülüyordum. Bittikten sonra defalarca kez okuyordum. Her seferinde yine gülüyordum. Onun okurlarıyla buluştuğumuzda da gülüyorduk. Başlangıçta onda kendimden bir şeyler bulurken, daha sonraları onda kendimi bulmaya başladım. Nasıl anlasam, biraz da onun naifliğini almaya başladığımı fark ettim. Onun bir Hin oğlu Hin, olguları farklı bir açıdan keşfeden, onun mizahını yaratan naifliğini. Aslında bunu da herkese tavsiye ederim. Berkun'u yazmak bana biraz daha şöyle tırnak içinde bir iş gibi geliyor. Her zaman kitapların basıldıktan sonra basılı kitabı elime alıp okurum. Berkun İstanbul'uyla bu bitti. Mesai bitince kapa düğmesine basarsa ya, sanki öyle. Ama sakın Berkun'u sevmiyorum gibi bir anlam çıkarılmasın. Onu da çok seviyorum. Arsène Lupin'in yazarı Maurice Leblanc'ın sevdiğim bir anekdotu var. Der ki, ben masamda yazı yazarken Arsène Lupin gelip karşımda oturuyor ve ben onun isteklerine uyuyorum. O benim gölgem değil, ben onun gölgesiyim. Ben de kendi karakterlerimin peşine takılıp yazıyorum. Onlar yaşıyorlar, ben kayda geçiriyorum. Dinleyen, zaman ayıran, ilgilenen herkese teşekkür ederim. Sevgiler.
0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Reklamlar bitti.
8: De la musique.
9: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Bugün Eser Miktar'da da konuğum Terakki Vakfı Sanat Merkezleri Yöneticisi Vesime Itır Demir. Kendisiyle birlikte eğitim kurumunun yıllar içinde nasıl bir sanat koleksiyonu oluşturduğunu, Terakki Sanat'ın hikayesini ve okul ile sanat arasında kurdukları ilişkiyi konuşacağız. Bir de tabii koleksiyona bu kez hoca-öğrenci ilişkileri üzerinden bakan Itır'ın küratörlüğünü üstlendiği ustasından sonra sergisine uğrayacağız. Hoş geldin Itır.
5: Hoş bulduk Başak.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyiyim ben de. En baştan başlayalım istiyorum. Terakki deyince çoğumuzun aklına önce okul geliyor. Ama arka tarafta 2000'den beri devam eden bir galeri var. Ve yıllar içinde oluşmuş ciddi bir sanat koleksiyonu var. Terakki'nin hikayesine sanat nasıl dahil oluyor?
5: Terakki Vakfı Sanat Galerisi 2000 yılında açıldı. 2020 yılına kadar, pandemiye kadar kesintisiz bir şekilde faaliyetlerine devam etti. Sergiler açıldı. Aslında bu açıdan düşündüğümüzde Terakki'nin çok köklü bir geçmişi var. Terakki Vakfı deyince Terakki Vakfı okulları geliyor tabii ki aklımıza. 1877'den bu yana aslında çağdaş eğitim veren, çağdaş eğitimin yaygınlaştırılması misyonunu sahiplenen, kültürel mirasa önem veren bir yapıdan bahsediyoruz. Ve en önemlisi de sanatı her öğrencinin eğitim yolculuğunun doğal bir parçası olarak gören bir kurum, Terakki Vakfı.
4: Ki bu çok önemli bir şey.
5: Aslında bu, yani buradan düşündüğümüzde sanatın dahil olması ve Terakki Vakfı bünyesinde bir sanat galerisinin açılması da kendiliğinden organik bir şekilde gelişen bir yapıydı. Vakfın zaten bir koleksiyonu var ve dediğim gibi hem okulda öğrencilerin sanata daha yakından temas edebilmesi, hem dışarıdaki ziyaretçilerin, dışarıdan gelecek olan sanat izleyicilerinin de dahil olabileceği bir galerinin olması aslında vakfın misyonunun da bir parçası diyebilirim.
4: Bu çok önemli bir şey. Bence sanat eğitimi zaten çocukluktan alınarak pekişen, o gözün öyle eğitilmesi gerekiyor. Ve bence Terakki Vakfı da bunu sağlamış oluyor bu şekilde çocuklara eğitim vererek. Evet. Terakki'nin bir okul olması burada bence çok güzel bir şey yaratıyor. Koleksiyondaki eserler depoda beklemiyor. Öğrencilerin günlük hayatının içine de giriyor. Bir çocuğun her gün derse girerken bir sanat eserinin önünden geçmesi fikri benim çok hoşuma gidiyor. Peki okul ile sanat arasındaki bu ilişki pratikte nasıl kuruluyor? Öğrenciler koleksiyonla gerçekten temas ediyor mu?
5: Evet, ediyorlar. Şöyle, az önce 2000 ile 2020 arasında kesintisiz olarak devam eden faaliyetlerden bahsetmiştim. Terakki Vakfı Sanat Galerisi ile ilgili pandemi sebebiyle faaliyetleri durmuştu. Fakat 2026 yılında Mart ayında galerimiz tekrar açıldı. Ve Haziran ayında da Estetik Hafıza başlıklı koleksiyon sergimizi yaptık yine. Bu sezona da yine bir koleksiyon sergisiyle başlamak istedik. Buradaki amacımız zaten aslında okul içinde de öğrencilerin, öğretmenlerin de, tüm çalışanların da aslında sanata doğrudan temas edebilmesi. Bu kapsamda öğrencilerin zaten galeriyi ziyaret etmesi, sanat eserlerini görmesi. Dolayısıyla aslında sanatın hayatında birebir içinde olan bir şey olduğunu, yani sadece sanatın başlı başına
4: bir hobi, bir ek bir şey olmadığını görüyorlar.
5: Kesinlikle görüyorlar. Çünkü zaten burası senin de dediğin gibi bir eğitim kurumu ve aslında tarihte var bunun içinde, bilimde var, sosyal bilimlerde var ve çocuklar dolayısıyla aslında o ister sanatçı olsun, ister koleksiyon sergisi olsun, ama özellikle koleksiyon özelinde baktığımızda tarih içinde, mesela bir 100 yıllık tarih içinde nasıl eserler üretilmiş ve bu eserler üretildiği zaman aslında o toplumda neler oluyormuş, o sanatçıyı neler etkilemiş.
4: Tabii ki çok
5: önemli. O eserde o günkü güncel olayların, güncel meselelerin izlerini nasıl görebiliyoruz? Bunu da okumayı öğreniyor öğrenciler aslında bir yandan.
4: Evet, hepsi çünkü bir etken aslında.
5: Kesinlikle, evet.
4: Peki çocuk atölyeleri yapıyor musunuz öğrencilerle ya da işte eserleri anlattığınız ayrıyetten bir aktiviteniz oluyor mu?
5: Yine geçtiğimiz yıldan yapılmış örneklerden gideyim. Hı hı. Bu sergi özelinde de yakın bir zamanda başlayacağımız için yapılmış örneklerden gideyim. İlk sergimiz bu sene 2026 içinde Selçuk Artut'la olmuştu. Selçuk Artut bir konferans yaptı. Sergisi ve kendi sanat pratiği kapsamında öğrencilerle. Arkasından bir de atölye yaptı. Bu atölyede geometrik formlar, tekrar eden formlar ve kodlamayı bir araya getirerek bir atölye yapmış. Yani matematikle sanatın aslında bir araya geldiği bir atölye yapmıştı Selçuk Artut. Ve müthiş geçmişti. Çok keyif almıştı öğrenciler de. Bilal Yılmaz'la bir konferans yaptı. Dolayısıyla bizim için de asıl önemli olan şey zaten evet öğrencileri galeriye dahil ediyoruz. Galeriye geliyorlar. Ama bir yandan da sanatla daha fazla haşır neşir olabilecekleri atölyeler, konferanslar, söyleşiler, bu gibi şeyler bizim için daha önemli oluyor aslında. Yani sadece galerinin içiyle sınırlı kalmamış oluyor.
4: Evet, bence çok güzel. Bir de koleksiyonun nasıl oluştuğunu çok merak ediyorum. Çünkü bir yanda Abidin Dino, Avni Arbaş, Nuri İyem, Bedir Rahmi gibi Türkiye sanat tarihinin önemli isimleri var. Bir yanda da sonraki kuşakları görüyoruz biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Sen Terakki'nin koleksiyonunu nasıl değerlendiriyorsun?
5: Ben Terakki Vakfı Sanat koleksiyonuna baktığımda aslında bir yandan bir 100-150 yıllık süre içinde Türk sanat tarihinin nasıl şekillendiğini görüyorum. Yani o temel taşların nasıl bir araya geldiğini, Türk sanat tarihinin nasıl oluştuğunu, bu örnekleri görüyorum daha çok baktığımda. 1900'lü yılların başlarından örnekler de var. 2000'li yıllardan örnekler de var. Bu sergide örneğin ustasından sonra sergisinde de buna denk gelebiliyoruz zaten. Ve dolayısıyla yani bir tarihe tanıklık etme gibi bir konumu var Terakki Vakfı Sanat Koleksiyonu'nun benim gözümde. Ve bu koleksiyon bağışlarla, satın alımlarla, daha önce yapılmış sergilerden, sanatçıların eserlerinden alınan eserlerle, sanatçıların sergilerinden pardon alınmış eserlerle oluşturulmuş bir koleksiyon. Ve yani burada aslında şunu da görüyoruz, bir sanatçıya ve sanata bir sahip çıkma ve hani orada tamam sergimizi açtık burada kalsın gibi bir şey değil, onun devamlılığı, onun sürekliliğini sağlama gibi bir çabadan da söz edebiliyoruz.
4: Anladım. Peki son zamanlarda koleksiyona dahil edilen bir iş var mı?
5: Son zamanlarda şimdi bu pandemi sebebiyle biraz ara verdiğimiz için son zamanlarda, son yıllarda yok. Ama bunu devam ettirme isteğimiz kesinlikle var. Bu yönde çalışmalarımız da var. Ve bunu kesinlikle her çoğunlukla daha çok klasik sanat eserleri var bizde aslına bakarsan Başak. Yani resim var, heykel var, seramik var. Ama önümüzdeki sergilerde ve gelecekte bunun içine biraz daha dijital sanat, biraz daha çağdaş sanat gibi eserleri de dahil etmeyi planlıyoruz.
4: Anladım. Süper bence. O zaman koleksiyonun bugünkü halini konuşalım. Resim tarafında oldukça güçlü bir damar görüyoruz. Çağdaş sanata geldiğimizde de Terakki'nin biraz daha pandemi nedeniyle anladığım kadarıyla daha çekimser yaklaşan bir durum var. Yeni medya, fotoğraf, video yerleştirme gibi üretimler için neler yapıyorsunuz? Bir önceki sergilerden bahsederiz belki.
5: Evet, aslına bakarsan yani hem Terakki Vakfı okullarının da dijitalleşmeye olan yaklaşımından da yola çıkarak bunu söylüyorum. Günümüz ve geleceği düşündüğümüzde dijital sanata çok sıcak bakıyoruz ve daha çağdaş sergiler, daha çağdaş sanat pratiklerine çok sıcak yaklaşıyoruz ki zaten Selçuk Artut'un bu daha disiplinler arası yaklaşımı olan sergisinde de bu böyleydi.
4: Otonomi.
5: Otonomide, evet. Bilal Yılmaz'ın Form Zanaat Aktivizm sergisinde de yine sanat ve zanaatin bir araya geldiği ama bunun daha çağdaş söylemlerle bir araya geldiği bir sergiydi.
4: Sergileme anlayışı da değişti.
5: Anlayışı da değişti kesinlikle. Evet, kesinlikle. Ve tabii dolayısıyla bu sergileri ziyaret eden öğrencilerin de reaksiyonlarını düşündüğümde, evet aslına bakarsan yani çok dinamik bir öğrenci kitlesi var bu anlamda. Çünkü işte sergileri, müzeleri geziyorlar. Yani biliyorlar, çok habersiz de değiller. Fakat yine de birebir buna dahil olmak, birebir o alanda buna maruz kalmak öğrencilerde de aslında bu anlamda çok fazla etkili oldu diyebilirim.
4: Evet, muhakkak olmuştur. Şu anda evet bir koleksiyon sergisi görüyoruz ama Selçuk Artut'un otonomi, akışkan geometri ve form, sanat, aktivizm gibi sergilerde daha satışta yaptığınız bir sergi kürasyonu vardı. Bunu insanlar nasıl ayırt ediyor? Ediyor mu? Edebiliyorlar mı?
5: Bunu yani bu şöyle bir sanat izleyicisi eğer zaten o sanatçıları takip ediyorsa ve eğer zaten ya da günümüz sanatını, çağdaş sanatı takip ediyorsa aslında bunun zaten farkında oluyorlar. Yani dolayısıyla o noktada çok da fazla bir uyarı, bilgilendirme yapma gereği duymadık açıkçası.
4: Peki son dönemde bir de koleksiyona yeniden dönüp farklı hikayeler üzerinden okumaya başladığınızı görüyorum. Estetik Hafıza koleksiyondan bir seçki sunuyordu. Şimdi ise senin de küratörlüğünü yaptığın Ustasından Sonra ile koleksiyona bambaşka bir yerden bakıyoruz. Bir noktada bizim elimizde zaten anlatılmayı bekleyen bir sürü hikaye var mı dediniz? Yani koleksiyonu yeniden sergileme fikri nasıl ortaya çıktı? O ilk ilham anını merak ediyorum.
5: Evet, ya kesinlikle öyle. Çünkü bir şey gibi de aynı zamanda bunu sadece bizim koleksiyonumuz özelinde söylemiyorum. Aslında her koleksiyona baktığımızda ya da her türden koleksiyona baktığımızda bir keşif alanı gibi. Ve oradan çıkacak çok fazla hikaye var. Çok farklı bir araya gelişler oluyor mutlaka. Bizim daha çok hem Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nin hem yani misyonumuz gereği, Terakki Vakfı'nın bu eğitim odaklı misyonu gereği aslında öğrencilerle nasıl daha yakından bir bağ kurabiliriz bunu düşündük. Bu arada bundan bahsederken sadece kendi okulumuzun öğrencilerinden de bahsetmiyorum. Çünkü herkese açık zaten.
4: Evet, tabii ki.
5: En büyük isteğimiz farklı okullardan öğrencilerin de dahil olması. En büyük isteğimiz üniversiteye kadarki süreçte çocuklarda, gençlerde zaten bilinçli bir sanat anlayışının oturması. Gündemi bu anlamda, yani sanat gündemini daha yakından takip ediyor olmaları. Dolayısıyla bir yandan şöyle de düşündüğümüzde şu anda eğitim anlayışı biraz daha farklı. Öğrencilerin daha fazla olanakları var ama yani benim ben Y kuşağıyım ve benim dönemimde çok da böyle aydınlatıcı şekilde bir sanat eğitimi yoktu. Yani sadece ezbere dayalı şeyler vardı. Ve dolayısıyla eğitimin de aslında özellikle sanat eğitiminin bu ezbere dayalı ya da didaktik anlayışından uzaklaşması için neler yapabiliriz ve gençlerin diyeyim daha doğrusu bu alana bakışını nasıl bir bağ kurabiliriz onlarla. Dolayısıyla koleksiyona da baktığımızda aslında zaten belli sanatçılar özellikle işte Mimar Sinan Üniversitesi tabii ki en eski Güzel Sanatlar Üniversitesi olduğu için oradan çok sayıda sanatçının olduğunu görüyoruz zaten ve dolayısıyla bunların arasından mutlaka bir şekilde bir hoca, öğrenci, usta, çırak ilişkisi olmuş olan sanatçılar vardı. Bunları fark edince biraz daha bunların üzerine gitmeye karar verdik. Ve nihayetinde toplamda 22 sanatçı.
4: Evet, 22 sanatçı, evet, güzel bir rakam.
5: Hepsi birbiriyle yani 5 tane usta diyebileceğimiz, hoca diyebileceğimiz sanatçı, 17 tane de öğrenci diyebileceğimiz sanatçı var. Bunları bir araya getirerek evet birbirlerinden etkilenmişler. Onların da her sanatçının da bir ustası vardı, hocası vardı. Ama nihai olarak kendi yolunu çizdi her sanatçı.
4: Tabii. Ustasından ne öğrendi değil, ustasından sonra ne yaptı?
5: Kesinlikle. O mirası nasıl dönüştürdü aslında?
4: Peki sergiyi genel olarak bir anlatır mısın? Bize bir küratöryel tur yapar mısın?
5: Tabii ki. Serginin bu nereden çıktığından bahsettim. Ama bir de bir yandan bu düşünce de varken Jacques Rancière'in Cahil Hoca diye bir kitabı vardır. O geldi aklımıza doğrudan. Çünkü çok Eğitimcilere de çok fazla önerilen bir kitap. Çok da böyle insanların etkilendiği bir kitap. Cahil Hoca Zihinsel Özgürleşme üzerine 5 ders üstüne, özür dilerim. Bu kitaptan da biraz referans aldık. Bu kitaptan çok kısa tek cümleyle bahsedeyim. Buradaki hoca öğrencilerin kendi potansiyelini kullanarak bir dil, yani Fransızca öğrenmesini sağlıyor. Yani aslında burada bir öğretici pozisyonunda değil, onlara yol gösteren, yol açan ve öğrencinin kendi kapasitesini kullanmasını sağlayan, ilişkiler kurarak öğrencinin kendi gücünü ortaya çıkarmasını sağlayan bir anlatım var. Ve dolayısıyla atölyede evet teknik bilgiler öğretilir, beceri de öğretilir ya da kazandırılır. Ama bunun devamlılığını sağlayacak olan kişilerin, sanatçının kendisidir. Yani bireysel çabasıdır. Bu düşünce temelini oluşturdu ve hani orada da aslında bir yandan evet Türk sanat tarihine bakıyoruz. Yani 1910'lardan 2009'a kadar süreçteki sanatçıların eserlerinden örnekler görüyoruz. Bir yandan dediğim gibi Türk sanat tarihinden örnekler var ama bir yandan da aslında nasıl birbirleriyle ayrıştıkları var. Ve bu kapsamda da çok keskin geçişler olmasa da daha böyle yumuşak geçişler olduğunu düşünerek şöyle bir ayrım yapabilirim sergi içinde. Daha çok manzara, kent, mimari üzerine çalışan sanatçılar. Yani hiyerarşik bir sıralama yok burada, onu demek istiyorum. Figür, soyut figüratif, figüratif soyutlama ve daha soyut çalışan sanatçıların olduğu bir yapılanmadan seçki evet yaptık.
4: Evet, süper. Peki ben bunu merak ediyorum. Şimdi Terakki Sanat'ın koleksiyonuna da gördün, dahil oldun. Zaten kaç yıldır orada çalışıyorsun?
5: Bu üçüncü senem.
4: Güzel. herkes gittikten sonra gece bunu eve götürmek istiyorum ya dediğin bir iş var mı?
5: Of, çok var aslında.
4: Ya da mesela hani bir tanesini alabilirsin içinden. Neyi alırdın?
5: Buna aslında çok net bir cevabım var. Birçok sayabilirim ama en çok böyle en üst noktada olan Hanifi Yeter'i sanatçı, yani bilirdim.
4: Çok severim.
5: Ama hiç yakından takip etmemişim ve şu anda sergide olan resmi, yani ben inanılmaz
4: çok
5: etkileniyorum.
4: Güzel bir iş.
5: Ve her gün, yani her gün bakıyorum, inceliyorum ve doyamıyorum kesinlikle. Bana böyle şey veriyor gerçekten, yani böyle şimdi yapı olarak daha böyle analitik yorumlamalar vesaire, onlara alışkınımdır ama bu bana daha duygusal bir haz veriyor resmen. Ve o yüzden evet, yani öyle bir şansım olsa onu eve götürürdüm herhalde. Buradan ilgili kişilere sesleniyorum diyormuşum.
4: Eğer eser kaybolursa burada beyanı var. Sorumlusu burada, ben anladım yani. Peki yani şeyi de merak ediyorum. Biraz daha tehlikeli bir soru yani. Sanat dünyasında sence gereğinden fazla ciddiye aldığımız bir şey var mı?
5: Sanat dünyasında gereğinden fazla böyle zaman kazanmış. ne? Bir daha alabilir miyim?
4: Erkekler soruyu tekrar eder ya böyle.
5: Yayında mıyız şu anda?
4: Ne alaka ya? Tamam, peki o zaman soruyu
5: gereğinden
4: değiştireyim.
5: Fazla güzel bir soru aslında bu arada ama hiç bu konu üzerine düşünmemişim. O yüzden yani doğru bir cevap verebilmek için sadece biraz zaman kazanmak istedim.
4: Var mı peki bir düşünce? Gelen aklına ilk bir şey. Hemen soruyu değiştirebilirim bak.
5: Değiştirelim. Bunu düşüneceğim ama. Bunu düşüneceğim.
4: Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki sanat dünyasında seni hala şaşırtan neler var? Ya hala böyle mi oluyor? Yoksa her şeyi gördüm, hani artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor mu diyorsun?
5: Yani şöyle, sanat dünyasından ziyade ben kendimi şaşırtıyorum değil mi? Çünkü şu anlamda söylüyorum. Bir dönem çok kendime yakın bulmadığım işleri daha sonra çok daha yakın bulabiliyorum. Ve ya da belki de şu da olabilir bu. Zaman değiştikçe farklı dönemlerde daha farklı türlerde ya da daha farklı pratiklerin üretimi daha iyi oluyor belki de ve hani o bende öyle bir etki yaratıyor olabilir. Kişisel bir şekilde cevapladım bunu bayağı.
4: Evet,
5: ama
4: bundan sonra kişisel soracağım bu arada zaten. Bu da kişisel bir soruydu.
5: Kişiselleştirelim diyorsun.
4: Kişiselleştirelim lütfen. Böyle düşünüyorsun o zaman.
5: Evet, evet. Yani ama şu da var bir yandan. Onu da açık söyleyeyim. Şimdi genel tarihe baktığımızda aslında her dönem zorluklar içinde, yani hiçbir zaman güllük gülistanlık bir dönem yaşamamışız. Yani tarihin farklı dönemlerinde savaşlar olmuş, hastalıklar olmuş, ekonomik sıkıntılar olmuş. Ama yani şu aralar, son yıllarda da dünyada evet ciddi ekonomik zorluklar var. Ama buna rağmen ben öncelikle gerçekten ısrarla sanat yapmaya devam eden sanatçıları kesinlikle çok takdir ediyorum. Onu da söyleyeyim. Ve yani onların cesaretleri beni şaşırtıyor daha doğrusu. Yani bu çok anladım. Güzel bir şey bu arada. Ve yani çok iyi bir şekilde yapmaya devam ediliyor. Ve hiçbir şekilde, çünkü tanıdığım insanlardan da referans alarak söylüyorum bunu. O anlamda şaşırıyorum ve ama olumlu bir şaşırma bu. Yani takdir de ediyorum bir yandan açıkçası.
4: Sen zaten heykel çıkışlısın.
5: Heykel çıkışlıyım, evet. Aha.
4: Sen o cesareti gösteremedin mi?
5: Göstereyim dedim bir süre. Sonra baktım yazmak daha güzel.
4: Sonra baktın hoşuna gitti.
5: Evet.
4: Belki de o yüzden böyle düşünüyorsundur. Ama ben,
5: belki de, evet.
4: Peki ileride dönme gibi bir düşüncen olur mu acaba? Bazen hep oluyor. İçinden geliyor mu?
5: Çok, çok hem de çok.
4: Aynen, yapsan ne yapardın?
5: Yani yapsam, az önce söylediğim şeye istinaden aslında bunu düşünerek söylemiştim. İşte daha önceden daha böyle katılımcı, interaktif ve daha kamusal anlamda işleri kendime daha yakın bulurken ve bu anlamda üretimler yaparken, ama ben yağlı boya yapmak istiyorum.
4: Aa,
5: evet.
4: Ne alaka ayol diye. Ay, interaktif dedin az önce.
5: Evet tabii, yani işte ikizler burcu.
4: Nasıl yani, bir anda çok şaşırdım.
5: Beklemiyordun değil mi?
4: Ay, evet. Bekleme, böyle şaşırtırım yani, işte.
5: Yok aslında böyle bir ufak tefek kendi kendime bir şeyler de yapıyorum tabii, ama her şeyi denemek de güzel oluyor bir yandan yani. Ama şimdi bugün böyle diyorum, yarın başka bir şey derim. Başak, bilemiyorum. Yani
4: biraz sonra da başka bir şey diyebilir misin gibi bir enerji alıyorum şu anda. Yani güzel. Peki tamamen sana kalsaydı terakki sanat, bomboş işte istediğini yap diyorlar. Nasıl bir seçki yapardın sergi için? Küratör Vesime Atır Demir.
5: Bunun için tabii yani koleksiyondan sergilemek isteyeceğim çok daha fazla iş olurdu kesinlikle.
4: Koleksiyon dışı.
5: Koleksiyon dışı ne
4: Çağdaş
5: yapardım?
4: Çağdaş sanatta takip ettiğin sanatçılar, sevdiğin, o anlamda soruyorum.
5: Evet. Şöyle yapardım. Çok net söyleyebilirim onu. Daha interaktif, daha katılımcı.
4: Yağlı boya tablo.
5: Yağlı boya değil, yok, onu ben yapacağım. kesinlikle bunu gerçekten o amaçtayız zaten ve bunu ısrarla yapıyoruz, ama gençlerin birebir çok daha fazla bir şekilde dahil olabileceği bir forma dönüştürebileceğim bir deneyim alanı haline falan getirirdim diye düşünüyorum.
4: Şu anda da zaten bence sanat piyasası, sanat ortamı bu yönde evriliyor. Çok daha fazla interaktif sergiler ilgi odağı oluyor. Tabii sosyal medyanın da etkisi var. Çünkü ne kadar interaktifse sosyal medya o kadar içerik
5: kesinlikle, evet.
4: sağlanıyor. O yüzden katılıyorum. Ben de seviyorum bu arada interaktif sergileri. Öyleyse hemen videolarımız açıldı. Instagram'dan paylaşıyorum bu soruları videolu bir şekilde arkadaşlar.
5: Çok iyi biliyorum, hazırım.
4: Itır'ın gözünden bakacak olursak bugünün, ay videoyu kapattım. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
5: Çok umut verici buluyorum. Nedenine şöyle söyleyeceğim. Az önce de söylediğim gibi aslında bu ısrarla sanat yapmaya devam eden sanatçıları görmek bana gerçekten çok ciddi bir umut veriyor bu anlamda. Zorluklar var, imkansız.

0: Ama bu tip önemli konulardan daha fazla beslenilmesi çok daha iyi bir yere taşıyacaktır. Daha fazla araştırma gerekiyor. O anlamda yani bunu yapıcı bir yerden söylüyorum. Daha fazla araştırılmalı, daha fazla okunmalı belki de. Daha fazla yani bir anlık heyecanlarla değil de daha gerçekten sakin, dingin bir şekilde üretim yapılırsa çok daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet,
0: Ve
1: kesinlikle
0: yani
1: katılıyorum.
0: bir yerde de bence biraz iyi niyetli olmak lazım.
1: O ne alaka şimdi?
0: Yani ne alaka şöyle eleştirilerde pardon yapılan eleştirilerde çünkü şimdi eleştiriye giriyorum buradan. Yine bu yaşadığımız kültürde diyeyim. Eleştiri böyle hep olumsuz bir yerden anlaşılıyor ya.
1: Evet, ama
0: Yermek
1: aslında
0: değil
1: değil
0: aslında.
1: tabii ki.
0: Evet.
1: Kabul edemiyoruz eleştirileri.
0: Kesinlikle eleştiriyi kabul edebildiğimiz anda biz çok daha iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle buna katılıyorum. Her eleştiriyi olumsuz algılıyorlar ama aslında
0: Evet.
1: eleştirileri birazcık düşünüp üzerine çalışıp üzerine ekleyerek ilerlense çok daha farklı bir ortam olurdu. Bu yüzden zaten bence eleştirilerin de içi boşaltıldı. Eleştirmenler de gerekli eleştirileri yapamıyor. Dost meclisi adı altında birbirlerinin işini devamlı öven kişiler görüyoruz. O yüzden
0: Evet, bu konularda biraz daha dikkatli olmak
1: eleştirin
0: lazım.
1: eleştirilerde bir şey yok arkadaşlar. İyi ki geldin.
0: İyi
1: Çok
0: ki
1: keyif
0: geldim.
1: aldım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok
0: Ben de çok
1: teşekkür
0: keyif
1: ederim.
0: aldım.
1: Çok mutlu
0: Çok
1: oldum.
0: güzeldi.
1: Kapatıyoruz. Dinleyin, dinletin. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel. Açık Dergi.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Müfit Erkarakaş'a teşekkür ederiz.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Ecer Yılmazer'e teşekkür ederiz.

0: Bağımsızlar.
1: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızlara tekrar hoş geldiniz. Bağımsızlar içerisinde yer alan Apaçiler olarak hepinize merhaba. Ben Ezgi Bakçay.
1: Ben Ulaş Bayraktar. Apaçık Radyo'nun, Açık Dergisi'nin Bağımsızlar bölümünün Apaçileri olarak bugün yine karşınızdayız. Bağımsızlar içindeki bu serinin içinde kültür politikalarını konuşuyoruz dedik. Bağımsız kültür oluşumları ve bunların parçası olduğu kültür politikaları. Birazcık bugün sınır ötesine geçelim ve kültür politikalarını biraz daha başka yerlerden ilham alarak düşünelim istiyoruz. O yüzden Almanya, Berlin'deki seçimleri biraz konuşalım istedik.
0: Evet, kültür politikaları konuşurken Berlin'e sıkça uğruyoruz. Belki de tam da bu yüzden bu başarının nedenini, çerçevesini, bir yandan da koşullarını konuşmak üzere bu meseleyi gündeme getirmek istedik.
1: Evet, bu Berlin seçimleri aslında Türk kamuoyunda da bir hayli tartışıldı. Çünkü biliyorsunuz Elif Eralp oradaki seçimlerde Die Linke, yani Sol Parti'nin adayı olarak muhtemelen Berlin'de hem bir eyaletin hem de belediyenin, kent yönetiminin yöneticisi olarak farklı bir sistem var orada. Yani
0: hem eyalet hem başkent, evet, olduğu için aynı anda hem kentin yöneticisi hem eyaletin yöneticisi olmuş oluyoruz kazanan, değil mi?
1: Evet. Bunu sevgili Engin Bozkurt çok yeni, taze, çarşamba günü yayınlanan, Birikim Güncel'de yayınlanan yazısında çok ayrıntılı bir şekilde tartışıyor zaten bu Elif Eralp'in başarısının arka planındaki politik, toplumsal dinamikleri. Ama Türkiye'de onun da yazısına giriş yaptığı gibi bu seçim başarısının alt dinamiklerinden ziyade Elif Eralp'in işte Alevi mi, Kürt mü olduğu, yoksa işte hangi sol fraksiyondan yükseldiği gibi bizim alışık olduğumuz gramer içindeki bir tartışma ağır bastı. Ama Engin bu başarının arkasındaki toplumsal, siyasal ve tarihi dinamikleri tane tane çok billur, anlaşılır bir şekilde özetlemiş. Tavsiye ediyoruz Birikim Dergisi'nin güncel Birikim sayfasında. İlgilenenler oraya başvurabilirler. Ama bizi ilgilendiren kültür hikayenin kültür politikasıyla olan muhtemel ilişkisi gibi geliyor bana. Çünkü Berlin'in kültür başkenti olduğunu biliyoruz, değil mi? Böyle şeyde de konuştuk bunu aslında. Kusursuzlukta da.
0: Evet, Kusursuzlukta da Berlin'e uğramıştık. Berlin'in duvar yıkıldığından beri oluşan ekosisteminden ve oradaki kültürel hayatın canlılığından, hatta bütün dünyayı kendine çeken o aurasından bahsetmiştik.
1: Evet, orada gerçekten de işte Avrupa'nın, hatta dünyanın kültür başkenti iddiasını taşıyan böyle çok cıvıl cıvıl galerileriyle, konserleriyle, gece kulüpleriyle, müzeleriyle, sokaklarıyla, partileriyle, festivalleriyle gerçekten çok önemli bir kültür kenti. Ve burada şimdi Hristiyan Demokratlar iktidardaydı ama şimdi Sosyalist Blok burada muhtemelen iktidara gelecek gibi, yönetimi ele alacak gibi hala tartışmalar devam ediyor. Yani tam bir biz bu kaydı alırken en azından bizim bilgimiz dahilinde bir anlaşmaya varılmış bir koalisyon çerçevesi yoktu. Bir takım pürüzler var hala, özellikle bu Filistin sorunu, antisemitizm tartışmalarında sanırım kilitleniyor bu bütün pazarlıklar. Ama biz oralara bakmayalım. Engin hocamız zaten bu hikayenin geçmişten bugüne gelen toplumsal dinamiklerini çok güzel bir şekilde ifade etmiş zaten. Diğer yazılarında da, Birikim Güncel ve diğer yazılarında da, Barcelona'da da, Avusturya'da da, hatta New York'ta da benzer analizler yapmıştı. Şimdi Berlin'de de siyasal iktidarın toplumsal hareketlerle ne kadar yakına ilişkili olduğunu çok güzel, farklı örneklerle, çok ikna edici bir şekilde anlatıyor. Ve aslında diyor ki buralarda kazanılmış siyasal seçim başarılarının arka planında çok güçlü toplumsal hareketler, toplumsal örgütlenmeler var. Belki de biz işte dün Mersin'de yaşadığımız gibi oylarımızla iktidara getirdiğimiz yerel yönetimlerin, belediye başkanlarının derdest edilip iktidardan uzaklaştırılmasına seyirci kalmamızın arka planında da bu seçim başarılarının arkasında örgütlü bir toplumsal yapımızın olmayışı, mücadele ve direniş hatlarını kuramamış olmamız geliyor gibi geliyor ama bu bambaşka bir tartışma sanırım yani.
0: Evet, Berlin'den bakıldığında öncelikle kent hareketleri değil mi? Yani kent mekan üzerinden siyasetin gündelik hayatın içerisinde toplumsal hareketler aracılığıyla örgütlendiği bir yerden bahsediyoruz. Buna bir de göçmen meselesinin, göçmenlerin kentten hak talep etmesi, göçmenlerin görünürlük talep etmesi, göçmenlerin varlık alanlarını açma çabası eklenince hem kent hem de kimlik birer dinamik olarak toplumsal hareketleri ortaya çıkartıyor. Şimdi kültür alanıyla toplumsal hareketler alanını birbirlerinden ayrı düşünemediğimiz gibi siyasal iktidarı ve yerel yönetimi de bunlara bağladığımız bir kompozisyon çıkıyor ortaya. Nasıl ki hani Türkiye'ye de baktığımızda 2000'li yılların başında toplumsal muhalefetin toplumsal hareketler biçiminde yükselişiyle kültür sanat alanının canlılığı, direnci, neşesi hatta ve hatta üretkenliği birbiriyle paralel gitmişse belki burayı biraz da böyle düşünmek lazım. Kültür alanını ve kültür politikalarını asla kent hareketinden, kimlik meselesinden, mekan üzerinde sürmekte olan gündelik hayatı ilgilendiren toplumsal taleplerden, hak taleplerinden ayrı düşünemiyoruz herhalde.
1: Evet yani bu hep bir konuştuğumuz bir şeydir. Bizim bir tarafıyla çok önemli hak mücadeleleri veren sivil toplum kuruluşları var. Demokratik kitle örgütleri var. Fakat bir nokta itibarıyla bunların tabanı ve toplumsal desteği büyüyemiyor. Böyle belli klikler, belli topluluklar, belli kişiler, belli yüzlerle belli hareketlerin özdeşleştiğini görüyoruz. Bir genişleyememe, bir kamusallaşamama ya da o sivil toplumun meşhur teknik terimiyle ana akımlaştırılamaması gibi bir sorun var. Böyle bir yerde bir konut mücadelesi verenler var, toplumsal cinsiyet mücadelesi verenler var, kentsel dönüşüme karşı mücadele verenler var, ekoloji mücadelesi verenler var. Bunların böyle bir araya gelebildiği, kesişimselleşebildiği anları çok nadiren yaşıyoruz. Gezi belki de bunun bir manzarasını, bunun mümkünlüğünü gösteren bir anekdot olarak kaldı ne yazık ki. Bunun sebebi de aslında herkesin kendi mücadelesiyle çok çok ilgili ve odaklı olması, o alan derinliğini diğer alanlara, özellikle de bu alanların dışında olan kesimlerle çok fazla bir araya gelememesiyle bağlantılı gibi geliyor. Bunun kültür politikalarıyla ilişkisi de şu, aslında kültür politikaları sadece doğrudan dönüşümü hedefleyen, işte böyle bizdeki gibi daha ideolojik, kamu spotu şeklinde parmak sallayan doğruyu, yanlışı, iyiyi, güzeli, çirkini anlatan bir şey değil de aslında insanların bir araya gelmesine vesile olan organizasyonlar gibi görülmüyor. Yani kültür politikası bir filmle, bir oyunla, bir müzeyle, bir şeylerin doğrusunu, yanlışını, düşmanını, vatanseverini anlatan didaktik anlatıma bürünebiliyor, kamu spotu anlatımına. Oysa kültür politikalarını biraz insanların bir araya geldiği ve farklı düşünce, farklı kesimlerle temas etmelerini sağlayıcı bir vesile gibi görmek önemli sanki.
0: Yani kültür politikalarının zamanı bence çok önemli. Burada bahsettiğimiz bir tür şimdiki zaman, şu andaki taleplerimiz, şu anda mekanla, kentle, hayatla ilişkilerimiz, bütün bunları yeniden bugün ve şimdiden düzenleyebilmek, bunun öznesi kılan, yani o zamanın, şimdiki zamanın öznesi kılan bir talebi var kültür politikalarının. Çünkü bugünü ve şimdiyi değiştirmekle ileriye ertelenmiş, ötelenmiş ya da bir ütopyanın arkasına saklanmış bir talep değil. Dolayısıyla bence bu zamansallığı, kültür politikalarının şimdiki zamansallığının söylediğin konu üzerinde büyük etkisi var. Bu da bizi aynı zamanda gündelik hayat ilişkilerine de getiriyor. Üretim ilişkilerini gündelik hayatın sıradanlığından, boş zamandan ayırmadan bir arada düşünebilen bir politik hat açıyor. Bir aslında hak mücadelesi alanı açıyor. Bu da sonuçta canlı, yaşayan, talepkar, üreten ve alanlar içerisine hapsolmamış bir tür toplumsal muhalefet modelini getiriyor. Ki getirdi yani Gezi bir anekdot. Evet, Gezi belki bir şeylerin görünür olduğu bir parlama anı ama onun önünde de yine kentsel toplumsal hareketler, yine hak mücadeleleri, yine sınıfsal taleplerle kültürel taleplerin el ele gittiği bir dönem var. Tıpkı işte Berlin'deki seçimleri anlamak için Berlin duvarından başlamak gerekiyorsa hani Gezi'yi anlamak için de onun çok öncesinden 12 Eylül'den bugüne gelen bütün kırılmaları takip edebilmek gerekiyor.
1: Tabii oradaki yani dediğin gibi 12 Eylül'den itibaren bütün bu sadece siyasal alanın değil kültürel alanda da çok ciddi müdahaleler bir o silindir oradan da geçti ve hala da bunun içi boşaltılarak birazcık da popüler kültüre havale edilerek bir bertaraf çalışması olduğu görülüyor ama benim sorum şu yani buna yönelik olarak muhalefet veya bir takım kentlerde kamusal kaynaklara sahip iktidardaki siyasal yöneticiler farklı ne yaptılar? Kültür politikalarının Berlin'deki geçmişini bunu daha önce Arredamento'nun son sayılarından birinde kaleme almaya çalışmıştım. Yani Berlin'deki kültür politikalarının Türkiye'den nasıl farklılaştığını bir çerçeveye koymuştuk. Orada ilginç bir şekilde hem müthiş bir bütçe vardı. Yani Berlin'in kültüre ayırdığı bütçeyle Türkiye'deki belli başlı kentleri incelemiştim. Yani İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, orada kültür politikalarına harcanan bütçenin izlenmesi zor. Onu teslim ediyorum. Çok birazcık daha orası karmaşık bir sistem, biraz opak ve böyle farklı kullanımlara izin, ne yazık ki farklı kullanımlarla araçsallaştırılabiliyor bu anaetik bütçe süreçleri. Ama gördüğüm şuydu, Berlin'in kültür 2025'ten bahsediyorum. 2025'teki bütçesi, kültür politikalarına ayırdığı bütçe kişi başına yaklaşık 18 saatlik Almanya asgari ücretine tekabül ediyordu. Yani 233 euro. Şimdi o euroyu Türkiye'ye kıyaslamak yerine satın almasını bahsedelim. Hani o asgari ücretten yola çıkarak şey yapalım. 18 saatlik asgari ücrete tekabül ediyor. Yani Berlin'de Berlin yönetiminin kişi başına harcadığı kültür bütçesi. Bunu Türkiye'ye uyarladığımızda belediyelerin, büyükşehir belediyelerin bütçeleri ve Türkiye'nin asgari ücret oranına baktığımızda en büyük şey İstanbul'da baktığımızda 4.3 saate tekabül ediyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür politikalarına harcadığı bütçe, bunu böyle kesin bir bilgi olarak veremiyorum ne yazık ki. Çünkü hani o bütçeyi izlemenin zorluğu itibarıyla ama görebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla kişi başına 4.3 saat bir bütçe harcıyor. 325 lira gibi bir şey harcıyor İstanbul Belediyesi. Bunun ardından İzmir geliyor. İzmir'in harcadığı bütçe de 2.8 saat. Sonra Ankara geliyor. O 0.95 saate iniyor. Yani gördüğün gibi bir tarafta 18 saatten yani en iyi İstanbul'a baktığında dörtte birinden bile az bir orana tekabül ediyor. Dolayısıyla biz kültür politikalarına, kültürel alana yeteri kadar bütçe ayırmıyoruz. Burada işte onun şeyleri belediyeden belediyeye biraz değişiyor. Bazı belediyeler dini hizmetleri de kültür bütçesine koyuyor. O zaman mesela Konya'da kültür politikaları bütçesi biraz daha büyüyebiliyor. Başka tarafta spor da konulabiliyor. Böyle farklı şeyler var. O kültürün ne olduğu tanımlaması belediyelerde de pek kolay değil. Burada peki bu paralar ne için harcandığın gibi bir soru geliyor. Yani evet bir tarafta 18 saatlik bir asgari ücret veriliyor da bu böyle çok büyük grupların konseri için mi? İşte çok büyük işte festivaller, restorasyonlar için mi harcanıyor dediğimizde aslında bunun ilginç bir şekilde Berlin yönetiminin kendi kültürel icraatlarının çok azınlıkta olduğunu görüyoruz.
0: Evet, Berlin'de belediye kültür için ne yapıyor diye sorduğumuzda hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor cevabını
1: Evet.
0: verebiliriz.
1: Yani bu bizim bağımsızlar tartışması açısından o kadar önemli ki. Yani biz evet bağımsızları senin programın her programın başında tarif ettiğimiz gibi yani devlet veya bir takım özel kuruluşlardan bağımsızlığın varoluşsal bir özellik olduğunu altını çiziyoruz. Ama bu demek değildir ki bunlardan herhangi bir destek almamamız gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Yani bizim özelliğimiz bir takım kamusal kaynaklardan, özel bağış, destek, sponsorluklardan, bir takım hibe ya da projelerden desteklenmeme iddiamızı barındırmıyor. Böyle bir şey, böyle bir anlama gelmiyor. Tam tersine bu tür yardımların, desteklerin bizim ne yapıp ne ettiğimize, nasıl yapacağımıza, neyi nasıl yapacağımıza dair bir müdahaleden azade olduğumuz bilgisini içeriyor gibi geliyor bana.
0: Berlin'de yerel üretim kültürü nasıl destekliyor bu durumda?
1: Berlin'de bu bir sabit kültür kurumları var. İşte tiyatrosu, orkestrası, müzesi gibi. Bütçenin %95'i bunlara ayrılıyor. Bu şu açıdan önemli. Yani onlar da evet bir kültür kurumu ama bu devlet bu kültür kurumlarının kendi özellikleri var. Yani sen parayı verip de düdüğü de çaldırmıyorsun. Onların kendi özel yapıları var, kendi tüzel yönetimleri var. Birazcık böyle bağımsız hani şimdi Merkez Bankası tartışmalarında olduğu gibi ya da yerel yönetimlerde de normalde idealinde onların da belli bir özellik içinde davranmalarını öngörüyor ya anayasa. Yani parayı veriyor, kamu kaynakları bunları şey yapıyor ama onların repertuarı, onların koreografisi, sanatçı seçimi ya da turne seçimlerine karışmıyor. Dolayısıyla onların bağımsızlıklarını tehdit etmeyen bir kamusal kaynak. Ama daha önemlisi yani buradaki bütçenin %5'i tamamen her sene proje teklifi, proje çağrısıyla toplanan bağımsız kültür oluşumlarının projelerini destekleyerek oluyor. Yani belediye diyor ki işte bizim ilgi alanımızdaki, bizim bütün bu radarımızdaki, varoluşumuzdaki bağımsız kültür oluşumlarına sizin bu sene yapmayı düşündüğünüz projeler, etkinlikler, işte konserler, sergilerin çağrısını alıyor ve bu çağrılar arasından tamamen bağımsız ve ehil bir komisyon bunlar arasında bir dağıtım, bir seçim yaparak o sene desteklenecek projeleri seçiyor.
0: Belediye işin ehli olana işini yapması için gereken koşulları sağlıyor.
1: Evet, bir tarafıyla zaten o köklü, kimlikli kurumlar kendi özel şeylerinde devam ediyorlar. Tiyatrosu, operası, işte galerisi, müzesi. Biz diyor ki evet parayı veriyor olmam, bunları finansal olarak destekliyor olmam, yapısal bir şekilde onların varoluşunda olmam, onların programlarına, performanslarını etkilemez diyor.
0: Şimdi biz Elif Erarp'ten buraya şöyle geldik. Buradaki başarı, buradaki politik başarının arkasında kendine güvenli, ne istediğini bilen, hak talebinde bulunan, yaşadığı alanın ihtiyaçlarını farkında olan bir topluluğun oluşmuş olmasını ve bunu da kültür politikalarıyla destekleniyor olmasını koyduk. Yani bir taraftan toplumsal muhalefet yüksek, evet, ama toplumsal muhalefet de kültür alanından bağımsız değil.
1: Evet.
0: İkisi birbirini destekleyerek sonuç olarak özgürlükçü bir politik talebi hayata geçirebilecek iradeyi yaratıyor.
1: Burada şu çok önemli. Yani bu Engin Hoca'nın yazısında da var. Yani Almanya çok ciddi sorunlarla cebelleşiyor. Yani bütün Avrupa'nın en önemli ekonomik dinamiğiyken şu anda işte koskoca büyük otomotiv firmaları, sanayi işletmeleri işçi çıkarmaya başlıyor. Bir işsizlik var, bir ekonomik durgunluk var, bir şey var. Şimdi bunun faturası çok basitçe bütün dünyada olduğu gibi göçmenlere, ötekilere, işte azınlıklara çıkarılabiliyor. Yani popülizmin, o aşırı sağın politikalarının şeyi bu. Gerçekten de baktığında Almanya'nın genelinde, hatta Doğu Berlin'de, AfD, bu Almanya için alternatif hareketi, tam da bu yabancı düşmanı, göçmen düşmanı hareket güçleniyor. Oysa bizim şu anda konuştuğumuz Elif Erhalp'i en çok destek gören hareketi şeye getiren Berlin'in o kısmında kültür politikaları, farklılıkları bir araya getiren bir motor işlevi görüyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Geçen sene bütün bu tartışmaları duymamızın sebebi de aslında bu Hristiyan Demokratlar kültür politikaları bütçesinde çok ciddi bir azaltmaya gitmeye kalktılar. Tam da şimdi bu da anlaşılır oluyor. Yani sen kültür politikalarında bu geldiği haliyle desteklemeye devam edersen, o zaman aslında senin beslendiğin bu popülist, daha yabancı düşmanı, ırkçı duygular azalmaya başlayacak. Dolayısıyla da yani Türkiye'de de Almanya'da da daha sağcı, daha popülistler kültür politikalarını buradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu tartışmalar içinde Berlin kültürdür diye büyük bir kampanya yapıldı. İşte Berlin ist kültür, işte bütün her yerde bunun afişleri, eylemleri, boykotları yapıldı ve orada da bir sürü önemli sanat insanı, ki bunların içinde Hristiyan Demokratların kültür işte senatörü de var. Yani ki o da bir azınlık bir aileden, göçmen bir aileden gelmiş bir kişi, ve o da buna karşı çıktı, kendi partisinin böyle nüfuzuna karşı. Ama bütün baktığında o tartışmalardaki hikaye Berlin kültürdür. Çünkü aslında bu kültür politikalarından verilecek bu ödün, bu tasarruf iddiası Berlin'deki çeşitliliğe, dayanıklılığa ve sosyal uyuma büyük bir darbe vuracağı iddiası vardı. Bu şu açıdan çok ilginç. Yani baktığında Berlin'deki bu kültür politikalarını, kültürel bütçeyi yöneten birimin adı ne biliyor musun? Kültür ve sosyal uyum birimi. Yani sosyal uyum, çünkü bu yabancı düşmanlığı, bu ırkçılık, bu popülizm olmaması lazım. Kültür bunun en önemli aracı, bunun en önemli menbaı. Yani baktığımızda sen kamusal kaynakları yöneten bir aktör olarak eğer kültür politikalarını desteklersen, bağımsız kültür politikalarını, ve bu kültür politikalarında da meram aslında farklı kesimleri bir araya getirmek, örgütlenmeyi, toplumsal mücadeleyi bir araya getirmek olursa, o zaman o da bir takım sorunlar yaşandığında, işte konut sorunu yaşandığında, göçmenler geldi bizim evimizi elimizden aldı, onlar yüzünden biz ev bulamıyoruz değil, bir işte konut hakkı için, kent hakkı için bir örgütlenme modeline evrilebilir. Bu modelde daha sonrasında işte daha muhalif, daha alternatif oluşumlara, işte Almanya'da Elif Erhalp'in lideri olduğu, sembolü olduğu hareketteki gibi çok daha iktidara gidebilir. Buradan bakınca işte bizim bütün o 2019'da, özellikle 2024'te alınan belediyelerin bu kadar aslında dirençsiz toplumsal destekten ne yazık ki mahrum kalmasının bu kültür politikalarında yapılan bir takım yanlış ve eksiklerle ilgisi olduğunu düşünmeden edemiyorum şahsen ben.
0: Evet, demek ki kültür ve sanat hayatın süsü, ilk vazgeçilecek ve lüks olmanın çok ötesinde bir arada nasıl yaşayacağımızı ve hayattan ne bekleyeceğimizi belirleyen hayati bir alan. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için.
1: Kendinize iyi bakın. Kültürsüz ve örgütsüz kalmayın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kal.
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar: Ekmel Ertan, Günseli Baki, Ezgi Bakçay, Ecin Şimşek, Ulaş Bayraktar.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlar kuşağıyla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Ezgi ve Ulaş'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, Berlin'den İstanbul'a bir hatla kültür politikaları tartışmaları etrafında dolandık. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ve yeniden dinlemek istediğiniz bütün bölümlerini hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: İran'ı yok ederek dünyada barış sağladık. İran varken barışın sağlanabileceğini sanmıyorum. Time dergisine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin İran'ı tamamen yok etmekten söz eden açıklamalar hakkındaki kendinizi barış başkanı olarak nitelendirmişsiniz. Barış başkanı nasıl olur da bütün bir halkın yok edilmesini talep edebilir sorusuna bu Orwellian yanıtı verdi. Common Dreams.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Ecer Yılmazer'e teşekkür ederiz.
2: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Ama ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de "Ulan bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor?" diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey budur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Kazım Koyuncu.
4: Reklamlar.
5: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Reklamlar bitti.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sevil Arman'a teşekkür ederiz.
2: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Sonbaharla birlikte İstanbul'da caz mevsiminin başlaması vesilesiyle cazcıların klasik caz dışında kalan şarkılara getirdikleri yorumlara yer veriyoruz bu akşam. Açılışı Aldi Meola 2013'te çıkan All Your Life, A Tribute to the Beatles albümünden In My Life ile yaptı. Bir başka Beatles yorumunu da Joshua Redman seslendiriyor. Yine 2013'te çıkan Walking Shadows albümünden Let It Be. Diane Krall ise The Mamas and the Papas grubunun California Dreamin' şarkısını yorumluyor.

California Dream'in The Mamas and the Papas grubunun 1965 yılı şarkısının Diane Krall'ın 2015'te çıkan Wallflower albümündeki yorumuydu. Apaçık Radyo'dasınız. Koyu Mavi'de caz müzisyenlerinin rock yorumları var bu akşam. Charlie Hunter Trio'nun 1995 albümü Bing Bing Bing'den bir Nirvana yorumu dinliyoruz şimdi. Come As You Are. Ardından John Scofield'ın 2007'de çıkan This Meets That albümünden Rolling Stones grubunun I Can't Get No Satisfaction isimli şarkısının yorumunu dinliyoruz. Daha sonra Aldo Romano, Remy Vignolo ve Baptiste Trotinio'nun 2006 albümü Flower Power'dan bir Led Zeppelin yorumu Black Dog geliyor.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de cazcıların rock yorumları var bu akşam. World Saxophone Quartet'in 2004'te çıkan Experience albümünden Jimi Hendrix yorumu Foxy Lady ve The Bad Plus grubunun 2004 albümü Give'den Black Sabbath yorumu Iron Man ile devam ediyoruz.

Iron Man The Bad Plus grubunun Black Sabbath yorumuydu. Charles Lloyd ve Marvels'ın 2015'te çıkan I Long to See You albümünden Bob Dylan yorumu Masters of War ile devam ediyoruz. Cazcılardan rock yorumları dinlemeye.

Charles Lloyd ve Marvels'dan Bob Dylan'ın Masters of War yorumlarını dinledik. Bu akşam caz müzisyenlerinin klasik caz dışında kalan şarkılara getirdikleri farklı yorumlara yer verdik Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak Bill Frisell'in 2011 albümü All We Are Saying'den Beatles yorumu Come Together ile veda ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere, herkese iyi akşamlar.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bu akşam sizlerle birlikte davulcu, besteci ve aranjör John Hollenbeck ile Portekiz'in köklü topluluklarından Hot Club Jazz Orkestra'nın ortaklığından doğan Peace and Justice adlı albümden örnekler dinleyeceğiz. Albüm Gil Evans, Oliver Nelson ve Ted Jones gibi efsanevi aranjörlerin renk ve armoni arayışını günümüzün yenilikçi anlayışıyla birleştiriyor. Geleneksel big band kalıplarını poliritmik yapılar, deneysel dokular ve minimalist döngülerle yeniden biçimlendiriyor. Eser, savaş ve yıkımın gölgesinde biçimlenen tematik yapısıyla da hem sanatsal hem de insani bir direnç manifestosu sunuyor. Projenin tohumları Ukraynalı küratör Olha Bekenstein'ın 2021 yılının sonlarında John Hollenbeck'e Kiev'de icra edilmek üzere Ukrayna halk müziği aranjmanları sipariş etmesiyle atılmış. Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı işgal nedeniyle Kiev konseri gerçekleşememiş ama fikir evrilerek devam etmiş. Pandemi sonrasında uluslararası seyahatlerin açıldığı Haziran 2022'de Hollenbeck ve Hot Club Jazz Orchestra Lisbon'daki Canoa stüdyolarında bir araya gelmiş ve albümü kaydetmiş ama üretim sürecinden dinleyiciyle buluşmasına kadar geçen zaman toplam 4 yılı bulmuş albümün. Albüm doğrudan 2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tarihsel ve insani atmosferinde biçimlenmiş. Albümün odağında yer alan eserler, Ukrayna halkının özgürlük mücadelesinde tarihsel olarak üstlendiği rolleri ve kuşaklar arası direniş hafızasını müzik diliyle günümüze taşıyor. Albümde Ukrayna, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri kökenli müzikal unsurlar var ve tüm bu unsurlar Portekizli bir caz orkestrası çatısı altında buluşarak sınır ötesi bir kültürel diyalog kuruyor. Albümde John Hollenbeck bestelerinin yanında Ukrayna ve Türk ezgilerinden esinlenmiş parçalar da var. Albümü dinlemeye biraz önce Size adlı parçayla başlamıştık. 18'lik aksak ritimde hazırlanan ve insan iç çekişinin fizyolojik süreçlerine dair Portekizce-İngilizce konuşma metinleri içeren kavramsal bir çalışmaydı. Albümden sırada Türkiye menşeli geleneksel popüler bir şarkının modern caz uyarlaması var. Parçanın ismini şimdi söylemeyeceğim, parçanın sonunda söyleyeceğim ama parçayı çalarken ne olduğunu eğer anlarsanız Instagram'daki Aşağı Mahalle hesabına bir mesaj gönderebilirsiniz.

Aşağı mahallede bu akşam John Hollenbeck and the Hot Club Jazz Orchestra'nın Peace and Justice başlıklı albümünden örnekler dinliyoruz. Az önce dinlediğimiz parçanın bir Türk ezgisinden esinlendiğini söylemiştim. Bilmiyorum parçayı tanıyabildiniz mi? Hayli değiştirmişler orkestral versiyonunda. Ama dinlediğimiz parça Şinanari'ydi. Türkiye'de Şinanari ya da Şinanari Ninanay olarak bilinen parçanın John Hollenbeck ve Big Band ile yapılmış bir yorumuydu. Albümde 17 kişilik bir Big Band kadrosu var. 5 tahta nefesli, 4 trombon, 4 trompet, gitar, piyano, klavye, bas ve davuldan oluşuyor bu orkestra. Ve bu orkestrada öne çıkan isimler kelimesiz vokal icraları ve fısıltılı anlatımlarıyla orkestral dokuya insan sesi sıcaklığı katan Rita Maria, bas ve yaylı bas kullanımıyla Demian Cabo, Bill Frisell stilini andıran tınılarıyla Nuno Costa, hazırlanmış piyano icralarıyla albümün avantgard yönünü öne çıkaran Oscar Grassa, ve ikili davul ve perküsyon dinamikleriyle albümün ritmik omurgasını ayakta tutan John Hollenbeck ve yanındaki Pedro Felgar bu orkestrada öne çıkan isimler. Savaş ve adaletsizlik karşısında müziğin birleştirici ve direnç gösterici gücünü ortaya koyan albümden sıradaki parça albümle aynı adı taşıyan Peace and Justice, Barış ve Adalet.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte zor zamanlarda umudu aktif bir pratik olarak yaşatmayı temel tema edinmiş, savaş, sürgün ve belirsizlik karşısında müzikal yapılar aracılığıyla toplumsal hafıza, adalet arayışı ve kolektif dayanışma duygusunu işleyen John Hollenbeck ve The Hot Club Jazz Orkestra'nın birlikte kaydettikleri Peace and Justice adlı albümden örnekler dinliyoruz. Az önce albümle aynı adı taşıyan parçayı dinledik. Albümden sırada iki parça var. İlk dinleyeceğimiz parça yan flüt, Fender Rhodes ve perküsyonların kıvrak etkileşimiyle minimalist bir dans ritmi sunan hareketli bir kompozisyon Racing Heart, Heart Racing ve ardından da Ukrayna Direniş Marşı'nın bas tonları üzerine inşa edilen, nefeslilerin koro gibi kullanıldığı, kelimesiz vokaller ve fonksiyonel funk ritimleriyle gelişen 8 dakikalık Red Chaise adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parça 1914 civarında Stepan Charnetsky tarafından halk melodisinden esinlenerek bestelenmiş, 1. Dünya Savaşı'nda Ukraynalı askerlerin marşı olmuş, 2022'de Andriy Glivinyuk'un yorumuyla Ukrayna direnişinin de simgesi haline gelmiş bir parça.

Davulcu ve besteci John Hollenbeck'in The Hot Club Jazz Orkestra ile birlikte kaydettiği Peace and Justice başlıklı albümden son olarak bir Ukrayna direniş marşı dinledik. Red Shades, orijinal ismi Oi Oluzi Cervona Kalina'ydı bu dinlediğimiz parçanın. Albümden programı sonuna kadar iki uzun parça daha dinleteceğim sizlere. İlk dinleyeceğimiz parça Harkiv'den geleneksel bir Noel şarkısının modern bir caz solosuna dönüştüğü alto ve tenor saksafon vurgulu duygusal bir eser In the Middle of the Yard ve son olarak da piyanist Jerry Allen'ın caz üçlüsü için yazdığı ikonik bir temanın Ted Jones üslubunu andıran bir büyük orkestra yorumunu içeren Feed the Fire adlı parçayı dinleyeceğiz Peace and Justice başlıklı albümden.

0: Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte Amerikalı davulcu ve besteci John Hollenbeck'in Portekizli Hot Club Jazz Orkestra ile birlikte ortak çalışması olan Peace and Justice başlıklı albümden örnekler dinledik. 14 Ağustos'ta yayınlanan bu albüm eleştirmenler tarafından kişisel, politik ve tarihsel felaketlerin ortasında umudu ve adaleti müzikal tahlilleriyle arayan 2026 yılının cazı için bir mihenk taşı olarak nitelendirilmişti. Ve böylelikle bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Şakirler'e teşekkür ederiz.
3: I like to create something that can be performed. I'm not going to imagine an opera on the Metropolitan Opera stage because I'm never going to be there. And I couldn't care less. And when people ask me, you know, what are your goals? I say, well, one of the beautiful things in my life is I don't have any goals. I take it day by day, and that's an improviser's lifestyle. And Steve Reich says to me, well, have you seen your analyst lately? And I say, well, you know, the reason I don't need an analyst is because I don't have your neurotic goals. God bless him. Cut that part.
4: Okay. What the hell? Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
2: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mert Emcan. Firehose'la başladık. 86 yılında çıkardıkları ilk stüdyo albümleri Raging Flow'nun açılış parçasıydı Brave Captain. Firehose bizim Mint olarak çok sevdiğimiz bir grup. Türkiye'de pek bilinmeyen bir gruptur. En azından benim gördüğüm kadarıyla köşede kalmış bir gruptur. Tanıyanı edeni azdır ama bir Mint olarak yıllar yıl çok severiz. 80 yani 80'lerin ikinci yarısını Amerika tarafında indie müziği belirleyen ana gruplardan biri olduğunu ben düşünürüm açıkçası. Tabii ki 80'lerin ilk yarısında da yine alternatif müziği belirleyen başka bir grup vardı, Minutemen. Minutemen mesela daha çok bilinir elbette. Ama vahim bir trafik kazası sonrasında D-Boon'un yani Minutemen'in iki liderinden birinin vefatından sonra grubun basçısı Mike Watts bir süre müziğe küstükten sonra bir Minutemen hayranı genç bir dahinin dürtmesiyle Ed Crawford Firehose'u kurdular ve 4 albüm boyunca veya 4 veya 5 albüm boyunca gerçekten indie müziğine o dönem bambaşka bir yön verdiler. Hala en çok sevdiğim gruplardan biridir. Bu hafta biraz öyle Amerika tarafında indie gruplara yer arayacağız. Senin lafını girmeden kesmiş oldum, özür dilerim Efkan, ama
0: Yo,
1: buyur.
0: rica ederim. Rica ederim. Sen zaten gayet güzelce toparladın. Yani ben de yani şeyine vurgu yapacaktım aslında. Hani evet, bizim için özel. O da aslında o kendi özgünlüğünden kaynaklanıyor. Hem tarzının belirleyicisi bir grup olması, hem de yani o kendine özgü bir estetiği var. Harika bas gitarlar, müthiş gitarlar ve ona eşlik eden o çok çalışkan bir davul. Böyle çok atakların, ani atakların olduğu şarkıları onun belirleyici yanlarından bir tanesi. Çok zengin albümler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu ilk albüm bende yok. O açıdan biraz buruğum ama işte From Ohio var. Ondan
1: O da
0: sonra
1: muhteşem albüm. Üçüncü
0: o da
1: albümleri muhteşem bir
0: üçüncü albümleri
1: albümdür.
0: muhteşem. Yani bir öncekinin devamı gibi de ama farklı bir yere de gidiyor. Bir de işte Flying in the Flannel var. O da harika bir albüm. Ondan sonra ikisi de hani böyle kıymetlilerimden olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla güzel bir başlangıç oldu. Bir süredir de sanki çalmıyorduk diye
1: Evet.
0: hatırlıyorum.
1: Ya ben de aslında ona istinaden bu playlisti yaptım. Hani biraz Mint köklerine dönelim dedim. Hep böyle işte perspektifler yapıyoruz. İşte 30 yıl evvel, 40 yıl evvel, 50 yıl evvel işte oraya başka bir şeyler giriyor. Başka şeyler oluyor, şudur budur. Hani köklerimizi biraz daha ihmal eder gibi hissettim. O yüzden de böyle bir playlist ortaya çıktı. Ben de yaparken gerçekten keyif aldım. Çünkü mesela Firehose böyle sürekli özlem içinde olduğum bir grup. Ne zaman dinlesem işte plakta veya işte ne bileyim yolda yürürken işte kullandığım uygulama stream'de hani şeyde shuffle şeyinde mesela denk gelir ve o anda mesela yolda böyle bir adım dururum mesela. Hani Firehose geldi, bir dakika. Sesini açarım ve öyle yürümeye devam ederim. Hani o hissi her zaman vermiş bir grup benim için. Bir de tabii ki hikayesi de çok özel. Yani Minutemen çok özel bir gruptu. San Pedro, California'nın herhalde oradan çıkan en muhteşem hikayeydi. Ve sonrasında Firehose'da onu aynı estetik tutarlılık ve hani indie ve kendin yap kendin çal şeyiyle düsturuyla muhteşem bir şekilde yapa geldi o dönem içerisinde. Bir de tabii şöyle bir şey var, yani mesela sen davullardan bahsettin, Steve Hurley. Muhteşem üç tane müzisyen, yani şey Hurley, Mike Watts zaten hani gelmiş geçmiş en iyi basçılardan
0: Müthiş.
1: biri ve muhteşem bir gitarist. Hani ben o dönemler içerisinde hani bir tek John Frusciante ile karşılaştırmadık bu arkadaşımızı. Ed Crawford.
0: Aslında evet, öyle düşünmemiştim, doğru. Evet, sen deyince hemen oturdu.
1: Yani öyle olunca da bambaşka bir hikaye ortaya çıkıyor ve gerçekten de 86'dan işte 91-92'ye kadar mı ne Machine Operator mıydı son albümlerinde de öyle bir şeydi galiba.
0: Evet.
1: O zamana kadar
0: Şimdi
1: muhteşem ve
0: 90'mış.
1: muhteşem ötesi hani şeyler sundular bize. Mr. Machinery
0: Tabii.
1: Operator, pardon.
0: Evet. Zaten şey büyük plak şirketine geçiş işte şeyde. Line of Heaven'dan.
1: SSD'den, efsanevi SSD etiketinden sonra oraya geçişleri.
0: Evet. Hani
1: Belki biraz
0: o bir
1: sonu da
0: şeydi.
1: yaklaştırdı belki de.
0: Onu da yaklaştırdı ama bir şey potansiyelinin olmasının şeyi de onu da gösteriyor. Yani o potansiyel de görülmüş ve aslında biraz daha büyüyebilir, biraz daha yaygınlaşabilir. O da görülmüş. Fakat senin dediğin etkili olabilir yani sonun bir şekilde hazırlanışı da büyüme şeyi hedefiyle aslında belki sona doğru gitmekte biraz böyle aynı şey kulvarda olmuş gibi gözüküyor.
1: Aynen.
0: Yani
1: Bir de
0: şey diye tabii geçmemek lazım. Tabii orada çok haklısın. Ya işte ne olacak canım post-punk işte orada tavır var işte ne bileyim sound var bilmem. Hayır burada müthiş bir enstrümancılık var. Yani öyle değil, öyle değil yani. Hani bir hani biraz böyle gitara bas gitara falan şey yapmak istiyorsanız bir doymak istiyorsanız işte buyurun yani orada da
1: tabii, aynen.
0: Fireworks tabii size
1: Yani
0: onu veriyor.
1: çok ciddi virtüözlükler var yani
0: Hı.
1: ana şeyi post-punk olmasına rağmen inanılmaz bir enstrüman virtüözlüğü var gerçekten. Her üç enstrümanda da yani davulda da bass'ta da gitarda da. Yani bir de şey tabii Firehose o dönemin göre biraz enteresan grup. Mesela bugün olsa yaptıkları hikayeyi çok daha net anlarsın ve kabul edersin. O dönem için biraz daha farklı. Mesela şu anda işte gruplara, sanatçılara bakıyoruz. Nedir? Tek para kazanma yöntemleri aslında konser vermek. Onun dışında pek yani müzik yayınlayarak aslında para kazanmıyorlar ciddi anlamda. Ama tabii ki 80'ler öyle değildi. Çünkü hala işte plaklar satılıyordu, kasetler satılıyordu, CD'ler satılıyordu, milyonluk satışlar oluyordu. Ve sanatçılar gelirlerinin çok önemli bir kısmını bundan karşılıyorlardı. Konserler, turneler o albümleri pazarlamak için yapılıyordu. Gel gör ki hani şey Firehose bunun hep tam tersini yaptı. Konserlerini pazarlamak için albüm yaptılar. Hatta Mike Watt'ın öyle bir beyanı var. Hani bugün olduğu gibi aynen.
0: Güzel. Evet. Öyleymiş.
1: mesela 4 sene içerisinde 1000'e yakın mı ne konser verdiler. Hani çok acayip bir rakamdan
0: Tabii canım
1: bahsediyoruz.
0: çok iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam.
1: Dolayısıyla da grubun tükenmesinde de payı olabilecek bir şey. Yani 4 senede hani
0: Tabii
1: ortalama her yıl 250 konserden bahsediyorsun. Ve
0: canım.
1: sürekli bir yerlerden bir yerlere gidiyorsun. Çok
0: Evet,
1: yorucu,
0: evet.
1: yıpratıcı bir şey olsa gerek bir yandan da.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Güzel.
1: Evet, programa böyle başladık. Şimdi aynı albümden bir şarkı daha çalacağız. Bu da mesela Firehose sedasını çok bambaşka, daha akustik bir yerde. Dolayısıyla ne kadar farklı olabildiklerini gösteren bir şarkı çalacağız. Ki bu albümde mesela caza giden şarkıları da vardır. Ki mesela o anlamda da enteresandır. Hani punk, post-punk, rock ve cazı bir arada götürebilmiş mesela çok enteresan bir gruptur. O yüzden de hani bu çaldığımız şarkılar hoşunuza gidiyorsa sevgili dinleyiciler lütfen Firehose ismini bir kenara not alın ve biraz daha hani bakının çok çok ciddi şeylere, hazinelere, enteresan hikayelere ulaşabilirsiniz. Firehose'dan geliyor tekrar The Candle and the Flame.

0: The Candle and the Flame, Firehose, 86 yılında çıkardıkları ilk albümde Raging Flame'dan seçtiğimiz ikinci parçaydı. B yüzünün ilk parçasıydı. Brave Captain A yüzünün ilk parçasıydı. Bu da B yüzünün ilk parçasıydı. Harika bir albüm. Bundan sonra işte birkaç tane daha harika albüm çıkarmaya devam ettiler. İşte If'in From Ohio, senin bahsettiğin gibi. Şey, Flying the Fennel. O da çok güzel bir albümdür. Flying the Flannel'ın da şöyle bir şey vardır. Flannel şey işte ekose gömlek, yani kareli gömlek.
1: Kapakta öyle zaten.
0: Aynen, kapakta da var. O dönemde hani grunge'la birlikte tekrar popüler olan o desenin aslında şeyi. Yani biz bayrak gibi taşıyoruz bunu aslında anlamı. çünkü onlar hani Nirvana'dan evvel bu işlere başlamışlardı. Mesela işte Mi Papuslarla vesaireler, ki hani Nirvana'nın en büyük ilham kaynakları. Dolayısıyla yani öyle bir şey de var. Nirvana'nın abileri gibi bir yandan da o anlamda.
1: Evet.
0: Hani yaptıkları müzik çok çok yakın olmamakla birlikte fikir ve ilham anlamında çok beslendikleri bir kaynak.
1: Doğru. Ya o
0: Nirvana
1: kültürü
0: için.
1: aslında oluşturan hikayelerden bir
0: Aynen.
1: tanesi.
0: Aynen.
1: İşte kıyafetinden işte müziğine işte bilmem nesine kadar o bahsettiğin ilham kaynağı, bütünsel bir ilham kaynağı aslında sonradan gelen gruplar için.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
0: Şimdi yine 80'lerdeyiz. Yine 80'lerin olağanüstü gruplarından biri. Yine yani Firehose gibi daha köşede kalmış ama çok büyük hani hikayeleri ilham olmuş bir grup getireceğiz. Yine Mint'in favori gruplarından biridir. The Feelies, New Jersey, The Feelies grubu. 80'den 92'ye kadar bayağı bir aktif hikayeleri oldu. Sonra dağıldılar, sonra 2010'larda tekrar bir yere gittiler. Hatta çok güzel bir albüm yaptılar. Be Here Now, bende var o. Sonra bir albüm daha yaptılar, o yok. Ama muhteşem bir hikayedir. Özellikle ilk albümleri Crazy Rhythms. İkimiz de çok severiz, bayılırız o
1: Tabii,
0: albüm.
1: tabii.
0: Ki mesela hani R.E.M.'e en fazla ilham olmuş albümlerden biridir o. O kadar ki şimdi mesela yer vereceğimiz albüm ilk albümden 6 yıl sonra çıkmıştı. Şey, The Good Earth. Bunun da prodüktörü Peter Buck. R.E.M.'in
1: Değil mi?
0: gitarist.
1: Yani tabii tabii o çok önemli o bahsettiğin o kadar hani hem büyük bir sevgi var hem büyük bir hayranlık hem de sonradan kendinden de bir şeyler katma şeyi heyecanı. Dolayısıyla müthiş bir birliktelik.
0: Kesinlikle öyle ve hani işte Feelies'in işte Crazy Rhythms 1980, işte Good Earth, Only Life de iyidir gerçekten de. Time for a Witness bende yok ve hiç de dinlediğim bir albüm olmadı. O yüzden de bilemiyorum. 91 tarihli ilk dağılmalarından önceki son albümleri. Ama bir araya geldikten sonra çıkardıkları şey Here Before'u bende var ve gerçekten de hani bayağı bir dinlediğim bir albümdü ve gerçekten çok güzel bir albümdür o da. Hani o hani his olur ya, böyle eski arkadaş gider, çok uzun yıllar görmezsin, sonra gelir, sonra bakarsın hani her şey aynı, yani hayat farklı ama muhabbet aynı, göz hidrası aynı, duygudaşlık aynı falan, hani o hissi
1: Evet,
0: vermişti.
1: güzel.
0: Ancak ve ancak biz 86 tarihli ikinci albümlerine gideceğiz. The Good Earth. Yani ne olmuş? 40 sene mi olmuş lan? Bu arada hani öyle
1: 96
0: de
1: tabii
0: bir,
1: öyle.
0: değil mi?
1: Evet,
0: Evet.
1: 40 sene olmuş tabii.
0: 40 sene olmuş. Oradan iki şarkı çalacağız. İlk önce gelsin Let's Go.

0: The Feelies, Good Earth albümümüz yıl 86 ve oradan çaldığımız ilk şarkı Let's Go'ydu. B yüzünün ilk şarkısı. Burada şeyi çok net anlıyorsun, hani Peter Buck etkisini. Hani şeye mesela, hani Reckoning'le Murmur'a falan bayağı benziyor şey olarak.
1: Değil mi?
0: Sound olarak. Onun biraz
1: Özellikle
0: daha
1: o,
0: yalınlaştırılmış hali.
1: evet, o akustik gitar ritmi
0: Değil mi?
1: şarkının aslında belirleyici, o omurgasını oluşturan o R.E.M'de de var.
0: Aynen. Hani
1: Dediğin gibi
0: hatta bir
1: o
0: an şey
1: bağlantı
0: oluyorsun,
1: anlaşılıyor.
0: tereddüte giriyorsun. Acaba Peter Buck bancosu ile girer mi araya falan diye. Dolayısıyla da yani öyle bir gerçekten de hani şey olmuş. İmzasını atmış orada. Onu çok net
1: Doğru.
0: görüyorsun. Evet. O halde bu güzel gruptan, bu güzel albümden bir şarkı daha çalalım ve programımıza devam edelim. Minte Plaklar dönmeye devam ediyor. The Feelies'den geliyor The High Road.

0: The High Road, The Feelers'in 86 tarihli ikinci albümü The Good Earth'ten çaldığımız ikinci parçaydı. Mint'te plaklar böyle Amerikan indie grupları özellikle 80 dönemlerinde etki eden Amerikan indie grupları için dönüyor, döndürüyor plakları.
1: Evet, öyle. Bu arada şeyi hani lafını dövmüş gibi olmayayım. Hani belki de tam geçiş yap şeyi düşündüm de hani ben bu plağı hiç görmedim diye böyle kendi kendime düşünüyordum. Biraz da baktım şarkı arasında yani acaba hani benim şeyim de olabilir yani. Hani farkında bile değilimdir. yok ama gerçekten de buralarda sanki pek olmayan bir plak.
0: Enteresan diyeceğim çünkü ben bunu İstanbul'da aldım.
1: Öyle mi?
0: İstanbul'da buldum. Çok düşeş oldu tabii ki. Galiba Kadıköy'de falan yani bir plakçıda böyle aralarda bir yerlerde gördüm ve çok da makul bir fiyattaydı. Ve tabii ki hemen indirdim cebe yani.
1: İlginç mesela şaşırdım evet.
0: Aynen yani muhtemelen şey satan plakçıların çünkü böyle bildiğimiz plakçılardan biri değildi diye hatırlıyorum hayalini. Yani çok da
1: Arada
0: farkında
1: dükkanlar
0: değildi ne
1: vardı.
0: ol aynen. Bir ara çok da onlara hatırlarsan yani 2-3 dükkandan
1: Evet.
0: birinde yani böyle plaklar satılırdı.
1: Doğru.
0: Onlardan birinde bulduğumu hatırlıyorum ve muhtemelen çok da farkında değildi ne olduğunu. O da benim şansım yani.
1: O da senin şansına. Tabii. Yani şimdi grubunu bilmiyorsan kapağından da aslında çok böyle
0: Aynen. Çok bir
1: popüler
0: şey değil
1: albüm
0: yani.
1: tabii algısı yaratmıyor. Ondan o senin şansın olmuş.
0: Evet. Böyle daha ziyade hani böyle bir country western grubu
1: Tabii,
0: falanmış gibi bir şey olabilir. Dolayısıyla da evet benim öyle bir şansım olduğunu hani söyleyebilirim. Hatta birazdan da hani kaç senesinde aldığımda şey yaparım yani belirtirim. Ama evet doğrusu hani hakikaten de şey Türkiye'den almıştım. İstanbul'dan almıştım. Öyle bir durum. Öyle işte. Hatta bir
1: peki.
0: dakika şimdi bakıyorum. 14 yıl önce almışım. Olmuş bayağı.
1: Evet.
0: Öyle kelepir bir yerde bulmuşum belli ki. Ki kondisyonu
1: Evet.
0: falan da gayet iyi.
1: Çok iyi.
0: Evet,
1: Peki. Ne yapıyoruz şimdi?
0: ne yapıyoruz şimdi? Yine 80 sonları 90 başlarına giriyoruz. Yine o dönem özellikle 90 başlarının çok önemli Amerikan indie gruplarından biri.

0: Yine çok bilinen bir grup değil. Hiçbir zaman şey olmadı ama özellikle yarattığı etki ve yarattığı sistem ve ses ve seda anlamında sonraki hani indie müzisyenlerine hatta akımlara ki bunun içerisine hani softcore sokabiliriz, shoegaze sokabiliriz 90'larda bayağı bir şey olmuştu. Onlara ciddi ilham veren bir gruptan bahsedeceğiz. Galaxy 500. Dean Wareham, Damon Krukowski ve Naomi Young elbette. Üç tane albüm yayınladılar sonra dağıldılar. İlki 88 tarihli Today'de. Sonuncusunda 90 tarihli This Is Our Music'ti. Sonra dağıldılar. Wareham kendine başka bir grup kurdu. Food diye. Ama şey Krukowski ile Young zaten karı kocalar. Bir ikili oluştular Damon and Naomi diye. Orada enteresan işler yaptılar ki biz daha önce şey yaptık. With Ghost albümüne mesela yer verdik. Çok güzel bir albüm.
1: Çaldık evet. Evet. Evet.
0: Dolayısıyla da o dünya içerisinde çok ciddi hani önemi, saygınlığı ve etkinliği olan bir grup oldu. Biz şimdi onların üçüncü albümlerine gideceğiz. Bende aslında bu albüm yok. İlk iki albüm var, Today ve On Fire. Ama üçüncü albüm yok. Ama bu albümden çıkardıkları bir 12. single var. Ve çok sevdiğim bir 12. single. Güzel de bir şey kondisyonda. Şimdi onu çalacağız. Bir tane uzunca bir şarkı. Beyüzü de uzunca bir şarkı. Ama Galaxy 500 için değer bence. 4th of July.

0: Galaxy 500 90 yılında çıkardıkları This Is Our Music albümünden çıkan bir 12. single'ı verdik. Fourth of July. Klasik Galaxy 500 şeyleri, sound'u, işte ekolar, bilmem neler, karanlık bir hikaye vesaire vesaire, ama çok güzel. Bilmem ne dersin.
1: Evet. Ya şey katılıyorum ondan sonra. Yine yani böyle kendine özel bir dünyası olan gruplardan bir tanesi aslında. Ve belki hak ettiği değeri görememiş fakat hak ettiği değeri sonradan görmüş pek çok gruba da çok şeyler katmış bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Ben yine ben de pil almayan gruplardan bir tanesi çünkü yine göremediklerimden ya da denk geldiğimde alamadıklarımdan da olabilir hatırlamıyorum
0: Türkiye'de
1: şimdi
0: pek
1: yani.
0: bulunmuyor. Onu
1: Evet.
0: söyleyebilirim. Ben de hiç görmedim Türkiye'de.
1: Evet. Yani o yüzden de şey eksiklerimden bir tanesi. Bakalım kısmet olacak mı olmayacak mı göreceğiz.
0: Şimdi bunun B100'ü de enteresan. Çünkü hem güzel hem de hikaye enteresan. Bir Velvet Underground cover'ı. Ama şey değil. Şimdi Here She Comes. Ama bildiğimiz Here She Comes değil. Başka bir Here She Comes. Here She Comes Again değil. White Light White Heat'in B100'ünde, single'ın B100'ünde yayınlanmış bir B100'ünün cover'ı ve gerçekten de enteresan bir cover. O yüzden de lafı dolandırmadan bence geçelim şarkıya. Galaxy 500'dan geliyor bir Velvet Underground cover'ı. Here She Comes.

0: Here she comes, Galaxy 500, Bir Velvet Underground cover'ıydı. Evet, şimdi program sonlarına doğru gelirken bir şey, farklı bir hikayeye geçiyoruz. Şimdi 2000'li yıllarda, hatta hala da devam ediyor. Bir şey var. Hikaye var. Yani şöyle sanatçılar tarafından derlenmiş, hatta create edilmiş derleme albümler. Late Night Tales adı altında yayınlanıyor. Ben de bunlardan birkaç tane var. Mesela Midlake'in var yaptığı. Bir de benim en çok sevdiğim Management var. MGMT şeyi var, versiyonu var. O da 2011 yılında yayınlanmıştı. Ve gerçekten de harika bir derleme. Çok enteresan bir derleme. Management'ın nasıl bir aslında müzikal hikayenin sonucunda ortaya çıktığını ve hayatlarını sürdüklerine dair çok önemli bir referans gerçekten de. Ve aralarında böyle tabii ki bilinen şarkılar ve gruplar da var ama böyle çok hiç bilinmeyen, yani daha doğrusu benim bilmediğim kenarda köşeden çıkma, tabii böyle sürprizler de var. Hani böyle şeylerin öyle bir amacı da olur ya. Hani sanatçılar bakın ne kadar çok farklı şey dinliyoruz. Sizin
1: Tabii
0: bilmediğiniz
1: tabii
0: şeyleri
1: yani.
0: biliyoruz şöyle
1: Ya bunu
0: göstermek
1: biliyor
0: için,
1: muydun?
0: değil mi?
1: Hayır.
0: Aynen ya. Bak böyle de yapıştırırız şeklinde. Hani o işin olmazsa olmazıdır. Ama mesela hani şey de var. Mesela bu derlemede hani Suicide var. Bana mesela MG Management'da şey yaptırıyor. Hani pişti yaptıran bir şey mesela. Spaceman 3 var. O da hafif bir şey yapıyor. Bir de şey var. Velvet Underground var. O da çok makul geliyor bana. Çünkü mutlaka Management sound'a baktığımız zaman bir yerden Velvet Underground esini duyarsınız diye düşünüyorum. Oradan koydukları parça da aslında Loaded albümünün outtake'lerinde yer alan bir parça. Sonrasında CD versiyonlarında çıkmış bu. Orijinal şeyler yok. Bir de galiba 2010'lu yıllarda genişletilmiş bir plak basımda Loaded'ın. Orada da yer almış.
1: Şimdi ben bir yandan dijitali de kontrol ettim. Orada da yer almış. Sonraki işte çeşitli formatlarda bu şarkının yer aldığını görüyoruz. Hani Loaded zaten müthiş bir albümdür. Bu işte outtake'lerle beraber de iyice zenginleşmiş. Grubun işte orijinal kadrosuyla yaptığı son işte albüm.
0: Ya harika bir albüm.
1: Ve yani bu herhalde gelmiş geçmiş en iyi ilk 3 giriş şarkısının yer aldığı
0: Olabilir.
1: albümlerden biri. Yani müthiş bir başlangıç
0: Olabilir.
1: zaten. Sizi hemen ele geçiriyor. Who Loves the Sun, Sweet Jane ve Rock and Roll.
0: Ya değil mi?
1: Müthiş üstte
0: Bence
1: 3
0: de
1: şarkı.
0: güzel bir tespit.
1: Ondan sonra ve zaten albüm harika, işte I Found a Reason var, ne bileyim o Sweet Nothing var.
0: Mesela
1: Var'da
0: en
1: var.
0: iyi kapanış şarkılarından biri olduğunu da iddia edebilirsin. Gelmiş geçmiş o Sweet Nothing'le.
1: Olabilir, olabilir
0: Evet.
1: dediğin gibi. Dolayısıyla bu albüm çok özel bir albüm ya. Yani iddialı olması için yapılmış. Yine ilk başta şey olmuş ya, istenilen satış rakamlarına ulaşmamış ama sonra gelmiş geçmiş en büyük albümlerden biri haline, kült albümlerden biri haline dönüşmüş bir Velvet Underground klasiği. Loaded.
0: O halde çalalım ve vedamızı yapalım. Velvet Underground'dan geliyor Ocean. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 2 Ekim Cuma takvimler duygu radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu seneki 35. bölümle ve 65. yeni yayın döneminin ilk programında birlikteyiz yine. Bundan önceki 34 programda olduğu gibi kendimizi kısıtlamadan punk'ın bize açtığı o geniş alanda özgürce dolaştığımız bir hatta birkaç hafta olacak önümüzde. Açıkçası her hafta programı hazırlarken ya o hafta eski yeni ayırt etmeden dinlediklerimi ya da çıktığım keşiften bulduklarımı sizlere de dinletmek istiyorum. Bu hafta işte o keşif yolculuğunda kendimi kaybetmişken bunları mutlaka radyoda çalmalıyım dediğim birçok şarkıyla karşılaştım. Bu akşam iki okyanusun arasında kalan yere, Amerika'nın orta batısına gidiyoruz. 80'lerde hardcore denince akla hep Los Angeles, Washington ya da New York gelir ama Ohio'dan Minnesota'ya, Michigan'dan Wisconsin'e uzanan bu kuşakta kendi dilini kuran bir sahne vardı. Grounded'da bu ve takip eden birkaç hafta Midwest Hardcore'u keşfedeceğiz. Bu 12 eyaletten çıkan grupları ve işleri dinleyeceğiz. Bu grupların kimi hala aktif, kimi ise bir iki yıl birlikte çalıp tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Dolayısıyla ilginç bir seçki bizi bekliyor diyebilirim. Bu hafta 80'lere odaklanıyoruz. Bu onluk dilimde yayınlanmış albümler, EP'lerde yer alan işleri dinliyoruz. Açılışı Wisconsin'in kuzeydoğusundan Green Bay'den Suburban Mutilation yaptı. 1981'den 85'e kadar süren Wisconsin'in ilk hardcore gruplarından biri onlar. Basta ve vokalde Rev Norp vardı. Norp sonra Boris the Sprinkler'ı kuracaktı. Dinlediğimiz parça 1984'teki tek albümleri The Opera Ain't Over Till the Fat Lady Sings'ten bir şarkı. Albüm o dönem sadece 500 aylık iki baskı yapmış. Grup 1985'te üyelerden birinin donanmaya katılmasıyla dağılmış. Suburban Mutilation'ın sahne paylaştığı grupların bir kısmını bu akşam duyacağız. Husker Du, The Croissant, The Clit Boys, Mechtmensch. Şimdi Wisconsin'den doğuya Ohio ve Michigan arasındaki hatta geçiyoruz. İlk olarak Necros dinleyeceğiz. Necros, Toledo'nun hemen yanındaki küçük Mame kasabasından bir grup ama hep Detroit sahnesiyle anıldılar. 1979'da liseli gençler olarak kuruldular. 81'de ilk 7 inçlikleri Touch & Go Records'ın ilk yayını oldu. Basçıları Corey Rusk da zaten gruptan ayrılıp Touch & Go'nun başına geçti ve onu Amerikan bağımsız müziğinin en etkili plak şirketlerinden birine dönüştürdü. Grubun 1983 tarihli Conquest for Death albümünden Police Brutality'yi dinleyeceğiz. Ardından Güney Ohio Dayton'dan Toxic Reasons yerini alacak. 79'da kurulan grubun 82 tarihli ilk albümü Independence, Indianapolis'te kaydedildi. Stüdyoda Zero Boys'un solisti Paul Maher de vardı. Grup sonra San Francisco'ya taşındı. Dave Grohl, Foo Fighters'ın Sonic Highways dizisinde bu albümü erken dönem etkilerinden biri olarak almıştı. 82 tarihli Independence albümünden Noise Boys'la Toxic Reasons Grounded'da yerini alacak. Grounded başladı, hepiniz hoş geldiniz.

1982'de Chicago'da kurulmuş bir genç grup, Rights of the Accused'ı duydunuz. Innocence EP'si basçıları Steve Steep ile kardeşlerinin işlettikleri küçük bir plak şirketinden çıkmıştı. EP'ye adını veren şarkıydı radyolarınızda olan. Grup Minor Threat, MDC, Flipper ve Discharge gibi gruplara ön grup oldu. Gitaristleri Jay Younger birkaç yıl sonra White Zombie'nin de gitaristi olacaktı. Devam ediyoruz şimdi kuzeye, Minnesota'ya, ardından da Ohio'nun öbür ucuna Cleveland'a gideceğiz. Minnesota denince akla ilk gelen 80'ler punk grubu. Husker Du olmadan olmazdı bu gece. Husker Du, Minnesota'nın iki şehirlerinden St. Paul'dan. Bob Mould, Grant Hart ve Greg Norton 1979'da Cheapo Records adlı bir plakçıda tanışıp bu grubu kurdu. Everything Falls Apart, Ocak 1983'te çıkan ilk stüdyo albümleriydi. Grup bu albümü kendi plak şirketi Reflex'ten yayınladı. Ardından SST'ye geçip Zen Arcade'i yaptılar ve en sonunda da Warner'a imza attılar. Bu albümden albüme adını veren şarkı burada olacak ilk olarak. Ardından Spike in Wayne, EKG'yi dinleyeceğiz. Spike in Wayne, Cleveland'ın banliyosu Shaker Heights'tan. Ocak 1984'te çıkan Disease is Relative, hardcore sahnesinin içinden çıkmış ama içine no wave, dead rock, funk hatta prog katmış tuhaf bir albüm. Marek kardeşler ve Robert Griffin, gitar, bas ve vokali aralarında değiş tokuş ediyorlar bu albümde. Jello Biafra plaktan o kadar hoşlanmış ki grubu Dead Kennedys'e ön grup olmaya çağırmış. Albüm 2021'de Griffin'in plak şirketi Scat'ten yeniden basıldı. Grounded devam ediyor.

One Down, Three to Go, The Meatmen dinledik. Michigan'ın başkenti Lansing'den bir gruptu onlar. Solist Tesco V, 1979'da Touch and Go fanzinini kuranlardan biriydi. Plak şirketi de bu fanzinden doğdu aslında. One Down, Three to Go, 1982'deki Blood Sausage EP'sinden ilk kez yayınlandı. 1983'te çıkan We Are The Meatmen, You Suck albümünün A yüzü bu EP, B yüzü de New York'ta Mud Club'da kaydedilmiş canlı bir set aslında. Meatmen, bilerek rahatsız eden, kışkırtıcı bir mizah alameti farikası yapan bir grup, dönemdaşlarından da böyle ayrışıyorlar diyebiliriz. 80'ler Midwest Hardcore'unu didik didik etmeye devam ediyoruz Grounded'da. İlk olarak Musical Suicide, Too Much Money dinleyeceğiz. Musical Suicide 1983 yazının sonunda Cincinnati'de kuruldu. İlk konserlerini kuruluştan 3 hafta sonra nehrin karşı yakasında Kentucky'nin Newport kasabasında bir mekanda verdiler. Circle Jerks'e ön gruptular. Ellerinde 10 dakikalık bir set vardı. Onu 2 kez çaldılar. Henüz bir isimleri bile yoktu. Sahneden inince müzikal intihar ettiklerine karar verdiler. İsimleri de oradan geldi. Dinleyeceğimiz parça grubun tek albümleri Little Fish in the Big Sea'den. Ardından Chicago'ya geçiyoruz. Articles of Fate karşılıyor bizi. Articles of Fate, Chicago'nun ilk gerçek hardcore gruplarından biri sayılır. Vic Bondi'nin önderliğindeki grup 3 gitarla çalıyordu. Kulüplerin yaş sınırı yüzünden Central American Social Club'da her yaşa açık konserler düzenlemişlerdi. Birazdan dinleyeceğimiz Every Man for Himself, 1984'teki Give Thanks albümünden. Albümün yapımcılığını da Husker Du'dan Bob Mould üstlenmişti ve yine Husker Du'nun plak şirketi Reflex'ten yayınlanmıştı. Grounded devam ediyor.

Macht Mensch, zombi dinledik. Wisconsin'in başkenti Madison'dan bir gruptu onlar. Adı Almanca ve kabaca mekanik adamlar anlamına geliyor. 1983 tarihli tek 7 inçlikleri Acceptance'ı Butch Vig kaydetti. Butch Vig biliyorsunuz yıllar sonra Nirvana'nın Nevermind'ının prodüksiyonunu üstlenen ve Garbage'ı kuran isim. Grubun tüm kayıtları 2025'te No Cost Records'tan Anthology adıyla toplandı. Hatta rivayet o ki bazı kaynak kayıtlar direkt olarak Henry Rollins'in arşivinden geldi. Liste çok uzun, bu gece vakit kaybetmeden devam ediyoruz. 80'lerde Detroit denince belki çoğumuzun aklına haklı olarak Jeff Mills ve tekno müzik geliyor, ama aynı yıllarda teknonun gölgesinde başka türlerde sesini yükseltmeye başlamıştı ve hardcore tabii ki bunların başındaydı. Detroit ve hardcore denince de akla ilk gelen grup elbette Negative Approach. Grup 1981'de kuruldu. Başında John Brennan vardı. Dinleyeceğiniz şarkı Nothing 1982'de Touch and Go Records'dan çıkan ilk 7 inçliklerinde yer alıyordu. Ertesi yıl grup daha ağır, daha metale yakın Tie Down albümünü yayınladı. Necros'la birlikte erken 80'lerin Midwest Hardcore'unun iki zirvesi sayılabilirler. Grup 1984'te dağıldı. Brennan sonra Laughing Hyenas adlı başka bir grup kurdu. Necros'un bateristi Todd Swallow da hatta o grupta çalmıştı. Benim de kanlı canlı izleyip kendimi şanslı saydığım bir grup. John Brennan'ın sahnedeki enerjisi bunca yıla rağmen görünmeye değer. Grup hala aktif, yeni kayıt olmasa da oldukça sık konser veriyor. Ardından Life Sentence'ı ağırlayacağız. Chicago banliyölerinden bir grup. 1986'daki ilk albümleri birazdan dinleyeceğimiz Problems'la açılıyor. Sözler polis tacizi, savaşın anlamsızlığı, işsizlik ve punk'ın ticarileşmesi üzerine. Dead Kennedys, Circle Jerks, DRI ve Corrosions of Conformity ile çalmış bir grup onlar. Hatta gene rivayet o ki bir dönem logolu tişörtlerini Metallica, Anthrax ve Napalm Death üyeleri bile giymişti. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

0: Offbeats, Why Do You Hang Out dinledik. 1981'den 87'ye Cleveland çevresinde aktif bir grup onlar. Bazı fanzinlerin trash pop diye tanımladığı Dead Kennedys ise ön grup olmuş bir grup. Why Do You Hang Out 1983 tarihli The New Hope derlemesinden bir şarkıydı. Grounded devam ediyor ve biz Cleveland'ın ardından önce Minneapolis'e sonra Milwaukee'ye uğruyoruz. 80'ler ve punk dendiğinde atlayamayacağımız bir diğer grup The Replacements burada olacak şimdi. Birazdan duyacağınız şarkı Cats Don't Follow'un başındaki megafon sesi ise gerçek bir kayıt. 29 Ocak'ta 1982'de Minneapolis polisi Harmony Building'deki bir ev partisini dağıtıyor ve partide çalan grup da aslında The Replacements. Grup o megafon kaydını stüdyoda kaydettiği şarkının başına ekliyor. Kulak kabartırsanız polise küfreden bir izleyici de duyuyorsunuz. Yine rivayet o ki o sesin Soul Asylum'un solisti Dave Perner'a ait olduğu söyleniyor. Parça Haziran 1982'de Minneapolis'in Twin Tone etiketinden çıkan Stink EP'sini de açan şarkı aynı zamanda. Ardından The Clit Boys dinleyeceğiz. The Clit Boys Milwaukee'nin kuzey banliyölerinden lise çağından bir üçlü. 1983'te Los Angeles'taki Feedback Records'dan We Don't Play The Game 7 inçliğini çıkardılar. Dinleyeceğimiz No Such Thing de plaklarının açılış şarkısı. Plakta Gaze Okay diye bir şarkı da var. Hardcore'un maganda tavırlarla dolu olduğu bir dönemde açıkça eşcinsellik dostu bir duruş sergileyen ilk gruplardan biriydiler. Grounded devam ediyor.
1: Minneapolis police, the party is over. We can, if you all just grab your stuff and leave, there won't be any hassle. The party's been closed. The party is over with. Grab your stuff and go, and then nobody goes to jail.

Milwaukee'den The Cleat Boys'ta duyduğunuz biraz daha aynı eyalette kalıyoruz şimdi. The Croizon yerini alacak ilk olarak. The Croizon Milwaukee grubu olarak bilinir ama aslında kökleri Illinois'un Rockford şehrinden geliyor. Dan Kuminski ile gitarist Brian Ignis orada aynı okullarda okumuşlar. Sonra Milwaukee'ye taşınıyorlar. Adı Almanca haçlar demek. Rumors'a 1984'te Touch and Go'dan çıkan 21 şarkılık ilk albümlerinin açılışını yapan şarkı. Albüm Detroit'te kaydedildi ve yapımcı koltuğunda Necros'un eski basçısı Corey Rusk da vardı. Sonraki plaklarında Butch Vig ile çalıştılar. Vig'e göre The Croizon sonradan büyük başarı yakalayan sayısız grubu etkileyen bir grup. Ardından Detroit'in banliyösü West Bloomingfield'den dört genci Bourdieu'yu ağırlayacağız. Necros'la aynı sahnelerde çaldılar ama o dönem resmi olarak hiç plak çıkaramadılar. Kayıtları yıllar sonra Chicago'lu Alana's Dream etiketiyle gün yüzü gördü. Bir yazıda onlar için Detroit'in en iyi saklanan sırrı deniyordu. 82 tarihli kayıtları Here We Are dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

The Fix dinledik. Vengeance, Meatman'in şehrinden, Lansing'den de onlarda. Vengeance, Mart 1981'de Touch & Go'dan sadece 200 kopya basılan bir single'dı. Bu plak dünyanın en çok aranan hardcore kayıtlarından biri oldu. Bir kopyası eBay'de 4250 dolara kadar satılmıştı. Grup Mart 1981'de Club Doobie'de Black Flag'e ön grup oldu. Grubun solisti Steve Miller da bugün gazeteci ve suç kitapları yazan bir yazar aslında. Grubun tüm kayıtları 2006'da Touch & Go'dan At The Speed Of Twisted Toad adıyla yeniden basıldı. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz artık. Önce The Effigies dinleyeceğiz. Effigies ilk konserini Kasım 1980'de Chicago'nun içki ruhsatı olmayan polisin sürekli bastığı kulübü Oz'da verdi. We Are The Machine EP'si 1983'te grubun arkadaşlarıyla kurduğu Ruthless Records'tan çıktı. Ertesi ilk albümlerinin adı bize tanıdık gelecek. Forever Grounded. Ardından yine benim favorilerimden Zero Boys'u dinleyeceğiz. Indianapolis'ten bir grup onlar. Paul Mahoney'nin grubu Vicious Circle'ı 1981 yazında 2 günde canlı çalarak kaydetti. Albüm 1982'de parlak sarı kapağıyla çıktı. Kayıt programın başında yer verdiğim Toxic Reasons'ın Independence ile aynı stüdyoda Keystone Recording'de yapıldı. Basçıları Tufty Clog da zaten sonradan Toxic Reasons'a geçti. Bu albümden High Time'ı dinleyeceğiz. Grounded devam ediyor.

Yine Lansing şehrinden, bu sefer de Chrissy Fox'ta duyduğunuz Doc Corbin Darden grubu 1985'teki ilk albümünü Jello Biafra'nın Alternative Tentacles'ından çıkarmışlardı. Yapımcı da Black Flag kayıtlarının adamı Spot'tu. İlk kadronun bateristi Steve Shelley, sonra Sonic Youth'a geçti. Hinckley Had a Vision 1981'de Başkan Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley'e gönderme yapan bir şarkıydı. Ve Grounded'a sona geldik bu haftada. Kapanışı Chicago Punk'ın en erken gruplarından biriyle yapıyoruz. Strike Under. 1981 tarihli Immediate Action EP'si ileride endüstriyel müziğin merkezlerinden biri olacak Wax Trax Records'ın da ilk plağıydı aynı zamanda. Grubun basçısı Pierre Casdi, az önce dinlediğimiz Refugees'in solisti John Casdi'nin kardeşiydi. Sonra Naked Raygun ve Peg Boy'da da çaldı. Gitarist Chris Bjorklund da sonradan Refugees'e katılmıştı. Grup bu albümde kendi şarkılarının yanında bir de Gang of Four ve post-punk klasiği haline gelen ama daha o zamanlar bir iki yıllık şarkı olan Damaged Goods'u yeniden yorumlamıştı. Benim için yeri apayrı olan bir grup ve şarkı olduğu için kapanışı bu gece bununla yapmak istedim. Kapatmadan yine ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Grounded bitti, Duygu Radyolarınızdaydı. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

0: Apaçık Radyo.
1: Caz Türbülans.

Thank you.

0: kıvamında groove.
1: Pazartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
2: Apaçık.
0: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.